0: yapacağız?
1: Bugün çok iyiydim, yarın daha iyi olacağım. Sonraki gün daha iyi olacağım. Cuma'ya da bomba gibi geliyorum.
0: Üçüncü günde liderim Akacığım. Dördüncü günde liderim. 10.000 lirayı da ben alacağım.

0: Metrekare'de bu bölüm Ömerli'deyiz. İç mimar Onur Aygenc'in tasarladığı 300 metrekare büyüklüğünde postmodern ve art deco izlerinin hakim olduğu bu villanın detaylarını gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben iç mimar Onur Aygenc. Bugün Çekmeköy, Ömerli kasaba konaklarındayız. Daha önceden de size burada yaptığım bir villayı anlatmıştım. Bugün de yaptığım villalardan sonuncusunu anlatacağım. Şu an Keklik Villası'ndayız. Ev sahiplerini daha önceden de tanıyorum. Kendilerinin doktor bir aile, kendilerinin klinik projelerinde çalışmıştık. Şimdi de sıra ev projelerine geldi. Burası yaklaşık 300 metrekare net alana sahip 3 katlı bir villa diyebiliriz. Şu anda salonundan konuşuyorum. Genel üslup olarak evde her zaman alışık olmadığımız bir kimlik yaklaşımı denedik. Hem estetiğin farklı üsluplarına yaklaştık hem de çok cüretkar şekilde renk kullanımına gittik bu villada. Mekana ilk girdiğimizde bizi bir antre karşılıyor. Antremizde bir depolama alanı, portmanto bulunuyor. Bu portmantonun art deco diyebileceğimiz tarzda bir kulp ve kapak detayı sizleri karşılıyor. Hemen karşısında ise onlara özel tasarladığım mermer, blok mermerden bir dresuar bulunuyor. Ve dresuarın üzerinde de benim çok sevdiğim bir heykel olan Sema Direk Kanatlı Zaferi Nike heykeli var. Heykelle birlikte mermer blok dresuarda çok monumental, çok anıtsal bir duruş sergiliyor. Ve üzerindeki aynalarla birlikte her seferinde oraya yani kendisine bakılmasını hoş karşılayan bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Antep'te karşılaştığımızda sağ tarafımızda bir misafir odamız var. Bu misafir odası da daha çok otel konseptine yakın olarak yaptık. Ve burada kendi depolamaları, şifonyerleri ile birlikte gayet rahat edilebilecek bir şekilde dizayn ettik. Yatak başlığını ve bazasını çift renk deri olarak kullandım. Taba rengi ve ekru renk bir deri. Bunu aynı zamanda yatak başlığında bir betondan bir niş ve aynı zamanda koyu renk venge dolap kapaklarıyla bir bütünsellik yakalamak istedim. Buradaki renk paletine baktığımızda ekru, taba ve koyu vengeden ahşaptan kahverengi ve bejlerden oluşan bir renk paleti oluşturduk diyebiliriz. Fakat hemen karşısında misafirlere özel yaptığımız dolapta daha çok hafif bir su yeşili, RAL 7033 gibi bir su yeşili dolap kullandık ki o kahverengiliği biraz kıralım. Aynı zamanda kulpları da parlak kullandık ki mekanın o matlığını biraz parlaklıkla dengelemiş olmak istedik. Aynı zamanda yatağın ön kısmında da bir bench, bir puf bulunuyor. Bu da hafif bir puf olduğu için gelen misafirler istedikleri gibi mekanda hareket ettirip kullanabiliyorlar.

antreden devam ettiğimizde solda bir hobi ve aktivite odası var. Burada da yine depolamaya önem verdiğimiz için televizyona entegre bir dolap ünitesi, TV ünitesi ve karşısında aynı zamanda uzanıp da TV seyredilebilecek veya yatak olarak da kullanılabilecek modüler bir koltuğumuz bulunuyor. Evin en küçük metrekareli odası olduğu için hobi odası. Buradaki renklerin her birini gayet pastel ve sündürülmüş olarak kullandık ki bizim üzerimize gelmesin, her biri birbiriyle armonik bir şekilde devam etsin diye. Burada da su yeşilinin başka bir versiyonunu TV ünitesinde görebiliyorsunuz. Fakat burada hemen karşıya baktığımızda, kanepemizde keten ve somon pembe renklerinin de yeşille olan dansını görebilirsiniz. Bunların ortasında da meşe kaplama bir sehpamız oranın fonksiyonelliğini daha da güçlendirmiş oluyor. Salona gelmeden önce sağ tarafımıza baktığımızda aşağıya ineceğimiz ve yukarıya çıkacağımız merdivenleri görüyoruz. Ben burada inşaat firmasının bize teslim ettiği küpeştelerden kurtulup bir cam küpeşte yapmak istedim. Aynı zamanda mevcut olan duvarı kırıp nervürlü cam yaptım ki içeriye güneş ışığını da daha fazla alabileyim. Kullandığım renkler de gerek merdiven sahanlığından gerek salondan da gözükebilsin. Salon alanına ilk geldiğimizde, ilk baktığımızda benim de müşterimden aldığım briefler doğrultusunda koyu maviler, daha navy blue diyebileceğimiz veya koyu yeşiller, daha Pershing green diyebileceğimiz o yeşil ve mavinin genel anlamda mekan hakimiyetini görebilirsiniz. Burada üzerime başka bir yük daha düşüyordu renkler olarak. Bu ikisi hakim olarak mekana domine ettiği için ben tamamlayıcı renkleri bunların palet olarak zıt renklerinden seçmeyi düşündüm. Salon alanımıza geldiğimizde ki şu an oradan konuşuyorum. Benim iki kanepem var gayet geniş bir şekilde. İki tane orta sehpam ve berjerlerim var. Fakat burada dikkat edeceğiniz gibi salonda yine 5-20 uzunluğunda bir duvarım var. Bu duvarımı ben proporsiyon olarak 3'e böldüm. En sol tarafta blok bir mermerim var, heykelimsi ve hiçbir zaman bakmaktan sıkılamayacağımız bir mermerim ve üzerinde 2,5 metrelik bir lambaderim var. Ki bu lambaderimi yaktığımda da onun ışıklarının mermer üzerinde parlaması ayrı bir elegant bir tat veriyordu benim için. Mermerin o düz yüzeyini kırmak için hemen ortada yeşil renkte görebileceğiniz alçıdan benim ince flütlerim var ve önünde de bir Picasso tablosu ve turuncu renk ağırlıklı. Hemen yanında da 5.20'ye ulaşan ahşap kaplamalı, kenarları rodaj ve yumuşatılmış, önleri ve arkası pirinç ki arkadaki pirinç detayı da delikli olduğu için o 5 metre gördüğünüz metalin sizi sıkmaması için aksesuarlarla daha çeşitlemeye uygun vaziyete geldiğini söyleyebilirim. Yani duvara baktığımızda 3 tane ana ritim görüyoruz. Hemen karşısında televizyonumuz, betondan bir şömine duvarımız. Televizyonumuzu oraya konuşlandırdık. Ve yanında da yine pirinç ve ahşaptan oluşan ışıklı raflarımız var. Buradaki kanepelerin rengini az önce söylediğim gibi yeşil ve laciverte gönderme olsun, biraz da zıtlık olsun diye bordo bir kanepemiz var. Kanepemizin üst kolçakları aynı zamanda leke tutmasını da engellesin diye bej renk bir suni deri yaptık. Bu bej renk suni derinin de ufak notalarını kırlentler ve sandalye sırtları gibi detaylarda da aynı renk familyasını görebilirsiniz. Televizyon hemen karşısında olan kanepe daha sakin bir oturuma, ketenden daha sakin bir oturmaya sahipken sırt detayları direkt deri olarak dönüyor ve burada da

Stentlerde de bir renk çeşnisi yaratmaya çalıştık. Burada görebileceğiniz üzerine yine lacivert, pembe, kaz ayağı desen ve yeşilin hakimiyetini görebilirsiniz. Orta sehpalarımız bu kadar kalabalık gibi gözüken bir mekanda orta sehpalarımızın iki çeşit olmasını istedik ki birisi cam olsun, mekandaki o hafiflik dengesini tuttursun. Diğeri de direkt daha hor kullanmaya müsait diyebileceğim ahşap ve üzeri metal şeklinde devam ettik. Aynı zamanda küçük kahve sehpaları için de masif döküm metal sehpalar kullandık. Buradaki hemen nervürlü camın önündeki bordo kanepeye kuzen bir renk olarak mor berjerlerimiz eşlik ediyor ve onların ayakları da golda yakın bir renk olduğu için bu kadar koyu rengi de biraz parlak malzemelerle de açmak istedim. Gün sonunda baktığımızda bizim gold detayların kendilerinin göz kırptığı ama cüretkar bir şekilde morun, bordonun, taba renklerinin, derilerin kullanıldığı bir salon bizi karşılıyor. Daha sonradan yemek odası tarafını anlatmak istiyorum. Müşterilerin bana istedikleri yemek masası tarzının yuvarlak olduklarını söylemişlerdi. Aslında mekan daha çok dikdörtgen yapıda bir masaya uygun. Fakat burada 170 çapında Elazığ vişne yani Rosso Levanto dediğimiz benim de çok sevdiğim bir mermer kullandık. Aynı zamanda onlara özel bir masa ayağı da tasarladım. O masa ayağında da kaplamalar, ince yivler tıpkı Yunan kolonlarında olduğu gibi ve pirinç detaylarla kendisini göstermesini istedim. Yemek masasının sol tarafında dev bir ayna bizi karşılıyor. Bu bize neyi sağlıyor? Manzaraya sırtını dönen birisi de aynı zamanda aynaya doğru bakarak mekanı daha derin görebilir, manzarayı da görebilir. Tam ortada burada bizim Element of Surprise dediğimiz piyanomuz bulunuyor. Ev sahipleri aynı zamanda müzisyen bir aile oldukları için burada bizim merkezimizde piyano var ve sağında solunda da vitrinimiz ve genel yemek odası amaçlı depolamamız bulunuyor. Bu depolamayı da cam, ahşap, metal kullanarak orada çok ağır bir dolap gibi gözükmesin diye cumbasını camdan yaparak o kütleliği kırmak istedik. Hemen üzerinde de yuvarlak yemek masasını tamamlayıcı olarak ağır olmayan zarif bir aydınlatma bize eşlik ediyor. Yemek masasının içinde bulunan o vişne renk aynı zamanda bizim salonumuzda bulunan ana kanepelerimizden birine de gönderme yapıyor ve yemek sandalyelerimiz, 8 adet yemek sandalyemizin içindeki ekru tonu da yine bu koltuklarımızda olan renk paletiyle de aynı familyadan. Salon alanımızın zeminleri lamine parke. Açık renkte, meşeye çok yakın diyebilirim. Bu kadar çok rengin olduğu bir mekanda aydınlatmaları da kararında tutmak çok önemliydi. Burada tek bir ana aydınlatma kullanmak yerine birbirlerine yardım eden aydınlatmaları kullanmayı tercih ettim. LED'ler zaten raflarımızın arkasındaki LED'ler her zaman ışık olarak yeterli seviyede fakat daha önceden bahsettiğim gibi lambaderimiz, tavandaki pirinç aydınlatmalarımız, yemek masasının üstündeki aydınlatmalar da mekanın ışık seviyesini yeterince dengeli tutuyor ve her biri de kendi içinde heykelimsi bir yapıya sahip. Mekanlardaki bitkileri peyzaj danışmanımızla birlikte hem buranın iklimine ve hani güneş alış performansımıza aynı zamanda da onların bizim yaptığımız mobilyalarla ve mekanla geometrik uyumuna göre seçtik.

geçmiştik. O yüzden baktığınızda devasa görünebilecek boyutlarda bitkiler de mekanda ben buradayım diyebiliyor. Bu salonun aynı zamanda bir özelliği sadece bizim buraya girip baktığımız perspektiften değil, üst kata çıktığımızda da aşağıya baktığımızda da bambaşka bir sahne bize sunuyor. Hemen parke zeminli mekandan 60'a 120'lik koyu renk seramik zeminli mekana geçtiğimizde üst kata çıkacağız. Üst kata çıkmadan bir ışık bandı bize yol gösteriyor. Üst kata çıktığımda zaten yine o yeşil ve mavinin hakim olduğu renk armonisi bizi karşılıyor ve masif ahşap bir merdivenden yukarı doğru çıkıyorum. Çıktığımda soluma baktığımda salonun panoramasını görüyorum. Aynı zamanda tekrar söyleyeyim, bu yaptığım bölme camın nervürlü olması da hem leke göstermemesi için hem sıkıcı olmaması için her zaman bir gözüme daha hoş görünüyor. Bundan dolayı kullanmak istedim.

Evet, şimdi bu renkli evden yavaş yavaş bir üst kata çıkıyoruz. Merdiven sahanındayız. Merdiven sahanlığında salondaki o size flütlerden bahsetmiştim. Picasso tablosunun arkasındaki. Orada bir yeşil renkten bahsetmiştim. O yeşil renk aynı zamanda bizim sahanlık merdiven kovamızda da devam ediyor. Üzerinde iki tane mütevazi aydınlatma bizi karşılıyor ki salondaki diğer aydınlatmalarla çok fazla geometrik olarak yarışsın istemedim. Burada aynı zamanda da bir penceremiz, önünde de bir ahşap, koyu ceviz renkte bir jaluzimiz var. Burada jaluzi istememizin sebebi aynı zamanda ışık kontrolünü çok iyi yapmamız, aynı zamanda jaluzinin kesikli hatlı olup bizim diğer kütlelerimizin önüne geçmek istememesi. Üst kata vardığımda beni direkt füme aynalı fakat yeşil ve kırmızı renklerinin, ki yeşil ve kırmızı biz komplementer renkleriz, tamamlayıcı renkler, ikisinin raflı olduğu bir dolap ünitesi karşılıyor. Müşterilerimden gelen brieflerden biri şuydu: evlerinde yeterince depolama alanları istiyorlar. Ben genelde depolama ünitelerinin, dolaplar olsun, TV üniteleri olsun, çok ben depolama için buradayım demelerini bir iç mimar olarak çok seven birisi değilim. Onları genellikle raflarla veya özel kulplarla kimliklendirmeyi seviyorum. Bu sebepten dolayı birinci kata çıktığımda beni direkt dolap değil de aynalı, kitaplıklı bir ünite karşılasın istedim. Aynı zamanda onun üzerindeki renkler de zaten evin genel kimliğiyle de bağdaşıyor. Burada, bu katta bize bir genel banyomuz, giyinme odamız, bir aktivite, hobi odamız, aynı zamanda da yatak odası eşlik ediyor. Şu an yatak odasından konuşuyoruz. Yatak odasıyla aldığım ilgili brief şuydu: benim müşterilerim daha tropik, daha yağmur ormanlarının olduğu brief'i bana vermişlerdi. Yani bunu evin bir yerinde kullanalım gibisinden. Yatak odasında da başlıkta bir duvar kağıdı istediklerini söylemişlerdi. Burada plan olarak yatağı odanın merkezine konuşlandırdık. Bu bana neyi sağladı? Benim mekanın girişinde, solunda ve sağında her ikisi için ayrı ayrı dolap tasarlayabilmeye bana alan sağladı. Benim burada yaklaşım olarak yatak başlığımda gayet tropik sayılabilecek renkleriyle, formlarıyla bir duvar kağıdı mevcut. Fakat ben bu duvar kağıdını kullandığımda diğer komplimanları bununla nasıl eşleştirecektim? Bu benim tasarlarken bir mücadelem oldu. Şöyle ki, ben yaprakları soyutladım ve bu yaprak soyutlamasını, yani bir yaprağın damarlarından ucuna kadar varması kavramını, geometrik akışını yatağın başlığında, başucundaki aydınlatmalarda, aynı zamanda tavan aydınlatmasında ve lake dolabın kulplarında da bu bitkinin soyutlanmış halini aslında görebiliyoruz. Bunun dışında yeşilin birçok tonunu kullandığım duvar kağıdını ben

bordo bir deri yatak başlığıyla tamamlarken aynı zamanda koyu yeşil kadife bir yatağın ucunda bir bank pufla dengelemiş oldum. Tam karşımızda bu kadar şimdi yeşilimizi, bordomuzu kullandık. Hatırlarsanız salonda ne yapmıştım? Mavi de girmiştim. Burada da iron grey diyebileceğimiz fakat içinde böyle bir %15-20 mavilik olan bir lake dolabım beni karşılıyor. Bunun da yine o dolap sıkıcılığını kırmak için ahşap kaplamalar ki onların kaplama yönlerini de 45 derece olarak belirledim ve aynı zamanda da bir yaprağı andırıcı varak kaplamalı pufflarla da eşlik ettirmek istedim.

Mekanın merkezine konumlandırdığımız yatağın sağına ve soluna oval renkte komodinlerim eşlik ediyor. Bu komodinlerim rengarenginde meşe kaplamalar, aynı zamanda da üzerlerinde küçük yüzük şeklinde de parlak kulp detayları bulunuyor. Yatağın konumunun hemen arkasında ise şeffaf camdan bir dolap konumlandırmak istedim ki o alan daha geniş gözüksün ve aynı zamanda karşısında da bir aynayla giyinmeye her zaman yardımcı olsun. Aynı zamanda bu ebeveyn yatak odasında bir de kendine ait banyosu bulunmakta. Evin genel perdelerini biz tüllerden ve storlardan oluşturduk. Fakat yatak odalarında bu misafir olsun, ana ebeveyn yatak odası olsun, storları direkt blackout kullandık ki gün ışığının içeri girmesini engelleyebilelim. Yatak odasında da aynı salon gibi çok renk kullandığım için yatak odasının genel renginin herhangi bir beyaz, gri tonlarında yapmamın bu metrekarede çok fazla renkleri bağıracağını düşündüğüm için burada da yine bir koyu mavi gri ton kullandım ki renk geçişleri daha kolay olsun.

Evet, şu an evin üst katında olan hobi ve aktivite odasındayız. Bana müşterilerim buranın briefi ile ilgili bir done verirken hani kendileri enstrüman çaldıklarını, resim yaptıklarını söylemişlerdi. Ben de burayı daha bir aktivite odası olacak şekilde tasarladım. Burada renk hakimiyeti, yine evin genelinde kullandığımız gibi bir renk paletimiz var. Buradaki renk hakimiyetinde biraz daha sarıları ön planda görüyoruz ve aynı zamanda burada kullandığım yeşilleri de salondakine nazaran daha açık ve pastel şekilde görebilir. Çünkü evin en çok güneş alan odası burası. Aynı zamanda da buranın tavanı normalde düzdü. Fakat biz burada bir country house havası vermek için çatıyı kırık şekilde göstermek için çatıda eğim yaptık ve aynı zamanda da burada da bir pirinç detaylı aydınlatmayla bu kadar mat olmuş bir odayı da dengelemiş olduk. Burada bir ana bir sofamız var sarı renkten ve kalın yivili kumaştan. Hemen karşısında bir natürel meşe, bir sehpam, altında yine bir kırmızı ayak detayı, metal ayak. Karşısında iki berjer bana eşlik ediyor. Bu berjerlerin içinde de yine maviler, yeşiller, pembeler ve ahşaptan meşe renklerini görebilirsiniz. Amerikan evlerinden de çok sık görebileceğiniz duvar bordürlerinden dönmek istedim ki o country havayı da yakalayabileyim diye. Bu renk resin green diyebileceğimiz daha reçine yeşili ve hemen de karşısında bu odayı domine eden, kimliklendiren daha koyu bir yeşilim bulunmakta. Aynı zamanda da kitap okuma aktivitelerinde de veya depolama olarak da kullanılabilecek bir kitaplığım burada mevcut. Bu odada resim de yapılacağı için resim kimyasallarından, gerekçelerinden etkilenmeyecek şekilde malzemelerin kualifikasyonlarını seçmeye gayret gösterdim. Buradan aynı zamanda çok güzel bir balkona çıkıyoruz ve sitenin genel panoraması da bu odadan çok güzel bir şekilde görülebiliyor. Dediğim gibi en güzel ışık olan odalardan bir tanesi.

Giyinme odasında iki ayrı dolabım, ortada bir giyinme adası ve aynı zamanda büyük bir şifonyer ve ışıklı bir ayna bize eşlik ediyor. Giyinme odalarında renklerin elbise seçerken manipüle etme gibi bir tehlikeleri var. Bundan dolayı çok fazla mekanı domine edecek bir rengi burada kullanmamaya özen gösterdim. Mekanın geneli zaten camlardan oluşuyor elbiselerini görebilsinler diye. Fakat burada makyajı çağrıştıran pudra renkleri, mor renkleri ve lila renklerini şifonyerde ve aynı zamanda duvar kağıdının yanındaki komodin alanında kullanmak istedim ki bu kadar cam kullandığımızda giyinme odası çok sıkıcı bir dolap odasıymış gibi görünmesin diye. Aynı zamanda aynı renk etkisini buradaki perdelere görebilirsiniz. Biz buradaki perdelerin geçirgenlik seviyesini de blackout olarak yaptık ki gün ışığından etkilenmek istemedikleri zaman giyinirken, makyaj yapılırken direkt perdeleri kapatıp yapabilirler diye. Şifonyerin kenarlarını tamamen yuvarlak hatlı yaptık. Çünkü giyinme odasında çok fazla trafik olabiliyor. Aksesuarlar, çantalar, ayakkabılar seçilirken bu sivri uçlardan kaçındık ki mekan dolaşımı gayet kolay olsun diye. Orta ada bölümümüzde de müşterilerim takılarını, saatlerini rahatlıkla görebilecekleri açık çekmeceye ve kapalı çekmeceye de sahipler. Bütün dolaplar ve orta adada aynı zamanda ışıkları yaktığımız anda içeride ışıklar yandığı için nereden ne alabileceklerini görünür seviyedeler. Biz burayı tasarlarken bu arada her biriyle ayrı ayrı toplantı yapıp elbiselerinin, kıyafetlerinin boylarını isteyip bütün dolap içlerini ona göre yapıp sonuçlandı.

Merhabalar, Barış Keklik ben. Onur Bey'le daha önce de çalışmıştık. Kendisini kendi kliniklerimin hem tasarımını hem de uygulamasını yaptığı için çok iyi tanıyorum. Bu nedenle de hayalimdeki evi Onur Bey'in gerçekleştirmesini istedim. Bununla ilgili benden beğendiğim görseller, yemek çeşitleri, işte hoşuma giden şeylerle ilgili ve de hoşuma gitmeyen şeylerle ilgili feedbackler istedi. Bunun üzerine de bir tasarıma geçtik. Dediğim gibi kendisi bir render çalışması yaptı bize ve render'dakinin çok daha güzelini bize sundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an evimizde çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz.

Evet, şimdi bu güzel villanın bahçesindeyiz. Bahçede ilk dikkatimizi çeken şeylerden biri 12,5 metreye 3,5 metre boyutlarında bir yüzme havuzu karşılıyor. Ev sahipleri bize spor yapmayı ve yüzmeyi de çok sevdiklerini söyledikleri için böyle bir havuz yaptık. Aynı zamanda duşu ve güneşlenme alanını da evin güneş alan bölgelerine göre konumlandırdık. Bu keyifli bahçede aynı zamanda doğalgaz ısıtıcıları da bizim bahçemize kışın kullanmak için de eşlik ediyor. Villa Keklik, dürüstçe söylemem gerekirse benim meslek hayatımda çalıştığım en keyifli projelerden biriydi. Birlikte çalıştığımız için de buradan Barış Keklik'e ve Ezgi Keklik'e selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda da bu evin tamamlanmasında emeği geçen herkese, başta sevgili eşim ve diğer çalışma arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkür ederim. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşçakalın.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çi börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan Begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. 1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos

Kasos'a şövalyeler bir kale yaptırır ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sancan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi milattan önce 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

Kimi insan hayallerini erteler. Kimi insansa bir gün direksiyonun başına geçip hayatının yönünü değiştirir. Tuğçe Bayram, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmeyen güçlü bir kadın. Bugün direksiyon başında kendi yolunu çizen ve hayatın getirdiği sorumluluklara rağmen içindeki sesi susturmayan Tuğçe Bayram'ın hikayesine konuk oluyoruz.

0: Merhabalar, ben Tuğçe Bayram, 32 yaşındayım. Bir tane evladım var, 13 yaşında. Hayallerimin peşinden koşmaya karar verdiğim gün taksici olmaya karar verdim. Çünkü taksicilik benim hayalimdi. Kadın taksici olmayı şu sebepten çok istedim. Özellikle akşamları çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
1: İlk başta bir yadırgadım yani, nasıl olacak yani, burası barlar sokağı. Şimdi burada burası biraz normal değil yani. Onun için yapar mı yapamaz mı diye ben endişeye kapıldım yani şahsen. Ama becerdi. Yani erkek gibi kadın.

İşte selamun aleyküm dayı deyip de aa kadın kusura bakmayın pardon deyip yolculuk yapan müşterilerim var. Dolayısıyla bu heyecan beni biraz daha mesleğime karşı beni aşık ediyor diyebilirim. Aslında aşçıydım. 9 tane sertifikam var. Ama mutfakta olmak beni mutlu etmiyor. Çünkü neden? Hayallerim varken bir köşede, hayallerimi gerçekleştirmek için zamanımız kısa. Dolayısıyla ne kadar hayatta kalırız bilmiyorum. Hayallerimin peşinde koşmayı daha çok tercih ettim mesleğimdense. 13 yıllık zaten bir hayal vardı. Hayalimin artık gerçekleşmesi gerekiyordu benim yönümde. Artık yemek yapmak da bana ızdırap gibi geliyordu. Ben direksiyon başında olmam gerekiyor, araba kullanmam gerekiyor dedim. Çünkü öyle bir yapım var. 40 derece ateşim çıksın, bana birisi desin ki Tuğçe bir yere gidiyoruz, arabayı ben kullanacaksam neden olmasın deyip çıkan bir insanım.

Ailem taksici. Zaten çoğu dayım taksici. Eşim taksiciydi ve eşimin ailesi taksici. Dolayısıyla onlardan gelen bir alışkanlık ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Aslında taksiciliği istememin sebebi şu. Onca insanla karşılaşıyoruz. Onca insan derdini döküyor. Giderken kısa mesafede olsa, uzun mesafede olsa insanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz. Bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz. Dolayısıyla sosyal bir yapım var. İnsanlarla çok çabuk bağ kurabiliyorum. Müşterilerim benim için müşteri değil. Yani para kazanacağım bir kapı değil. Aslında abim, kardeşim, ablam. Bunlar da çok önemli.

Öncelikle şöyle söyleyeyim, panik atak hastasıydım. İlk direksiyon başına geçtiğimde ellerim, ayaklarım titredi. Dedim ki tamam Tuğçe, sen bu arabayı kullanamayacaksın. Sonra oğlum bana güç verdi. Dedi ki anne, en büyük hayalin zaten araba kullanmaktı. Yani şimdi kullanmalısın. Ben senin arkandayım, sana inanıyorum dedi. Ve araba kullanmaya başladıktan sonra panik atağımı yendim. İlaçlarımı bıraktım. Tamamıyla şu anda hani usta şoförüm demeyeyim ama en azından dikkatli, bilgili şoförüm diyebilirim. Erkeklerin egemen olduğu bir meslekte çalıştığımın farkındayım. Yalnız şöyle bir şey var. Yani her işi de erkek yapamaz. Yani kadınların da yapabileceği, kadınların da başarabileceği meslek dalları olmalı. Aslında erkeklerin işi zor ama biz kadınlar olarak erkeklere başardığımızı gösterirsek bizim yanımızda olurlar, destek olurlar. Yani bu da çok güzel bir şey olur. Aslında erkek kadın ayrımcılığını bir yerde bitirebiliriz. Bir gün selamünaleyküm dayı diye geldi müşteri. Ondan sonra aa pardon ya işte bayan özür dilerim falan dedi. Aslında tepkiler çok şaşırtıcı. İyi tepkiler de alıyorum. Çok heyecanlananlar da oluyor. Bir bakıp bir daha bakanlar da oluyor. Aslında eşlerine aa bak kadın taksici deyip yoldan yürürken övgüler de alıyorum. Ama şöyle bir yapı da var maalesef. Bu yapıyı kırmak işte amacımız. İşte ya ne işin var ki senin takside? İşte direksiyon başında zor olmuyor mu? Aman kızım ya aslında sen bu işi bırak diyenler de oluyor. Aslında ben onlara inat bırakmayacağım. Onlara inat çalışacağım. Onlara inat direksiyondan ayrılmayacağım.

0: Çok şahit oluyorum yani. Oradan geliyor kadın, el sallıyor bunu. Tanımadığı halde. Arabada oturuyor ya. El sallıyor, beraber gidelim diyor. Tabii burada tercih var, burada tercih. Yani burada sıra var ama aynı zamanda tercih de var. Ondan sonra alıp gidiyor. Hoşuna gidiyor müşterilerimizin. Ay nasıl olur falan filan. Nasıl, çok iyi, hoşlarına gidiyor. Bol bol da bahşiş alıyor yani.
1: Herkes erkekle gitmek istemiyor yolculara. Bayan müşterinin potansiyeli çok daha fazla oluyor. Yardımcı oluyor. Bayanlar çekiniyor erkeklerden, bazı bayanlar. Bu konuyla ilgili bayan taksicilerin artması çok iyi olur aslında.
2: Geçenlerde unutamadığım bir yolculuk yaptım. Şöyle, bir abi geldi, bindi. Kısa mesafeydi. Aslında hiç taksi aklında bile yoktu. Gidecekti yani. 2 dakikalık bir mesafe. O ara şarkı çalıyor. Dedi ki ya sen sür dedi, gez dedi. Ondan sonra sürdüm, bir baktım ağlıyor. Şarkı söylüyor. Dedi devam et dedi sen, gez. Gezdim. Sonra onu indirdim. Ben ağlamaya başladım. Öyle bir duygu yaşadım. Yani gece çalışmak aksine beni korkutmuyor. Aslında patronumla bu sebepten dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Gece çalışmamı istemiyor. Ben de diretiyorum, gece çalışmak istiyorum diyorum. O alacağım risklerin farkında. Ama ben aldığım risklerin farkındayım. Böyle ilerliyor.
3: Dinleneceğiz kendi aramızda. Ha. Şimdi ben bugün onu dinlendireceğim.
1: Cumartesi Ercan gelmeyecek?
3: De, yok. Cumartesi günü de o beni dinlendirecek.
1: Sen çalışacaksın yani.
3: Evet, çalışacağım.
1: Gece de çalışacaksın.
3: Evet. Ama zaten gece çalışıyor değil mi zaten?
1: Yani bu gece sabaha kadar çalışacaksın, doğru mu?
3: Evet.
1: Ha,
3: ama
1: tamam.
3: Ama 3'te kapatıp sabah tekrar geleceğim.
2: Şöyle 6 yıl önce kanser teşhisi koyulduğu zaman bana aslında bütün hayallerimi sıfırlamıştım. Hayallerimi gerçekleştirmemek için bir rafa kaldırmıştım. Ama sonra ömür kısa. Bunu atlatmaya çalıştım. Karşımdakilere ben ağlarken içimden güldüm. Benim böyle bir yapım var zaten.

Yani hastalık benim için artık şu anda bir hastalık değil. Ben her şeyi atlatabilirim, her şeyin üstesinden gelebilirim. Şöyle örnek vereyim. Bir insan çok zenginken batabiliyor. Battığı yerden de çıkabilir. Şimdi ben de kendi hayatımda yaşadıklarıma rağmen batmış sıfırdan başlayan bir insanım.

Bir anne olarak aslında biraz zor oluyor. Çünkü erkek evladı bir şekilde arıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? İşte müşterim var. Tamam anneciğim sonra arayayım. Ama eve gittiğimde, kapıdan içeri girdiğimde yani öyle bir sarılıyor ki bana. Yani başardın, seninle gurur duyuyorum, güçlüsün. İşte yolculuk yaparken yanımda bir yere gidiyoruz mesela. Taksiciler korna çalıyor. Aa anne seni de herkes tanıyor. İşte bir duraktan geçiyoruz. Aa işte Tuğçe merhaba dedikleri zaman ya bunlar da mı seni tanıyor? Müşterilerimle denk geldiğim zaman aa işte ne kadar sevilen bir insansın diye gurur duyduğunda çok seviniyorum evladım açısından da. Şimdi bir karı koca yürürken ya ne işi var bu kadının taksicilikte derse kadın, erkek de laf söyler. Ama bir kadın olarak ya ne kadar güzel, çok hoşuma gitti. Ya kadın taksici ekmeğini taştan çıkartıyor. Gece demiyor, gündüz demiyor. Aldığı risklerin farkında. Ama alkollüleri taşıyoruz. Ama okuyanları taşıyoruz. Ama bir meslek sahibini, savcıyı, polisi taşıyoruz. Ama şöyle bir şey var.

Müşterilerimden abla çalışıyor musun bugün? Abicim çalışıyor musun bugün? Kardeşim bugün çalışıyor musun? Beni alır mısın? Diye tepkiler görüyorum. Özel müşterilerim de var. Allah razı olsun onlardan. Beni hiç bırakmıyorlar. En büyük desteği onlardan görüyorum. Çok da mutluyum bu açıdan.

taksicilik konusunda ailemin desteği hiç olmadı. Beni bıraktılar tek başıma. Kararlarımı kendim alan bir insanım. Çünkü hayallerimi ertelemeyeceğimi ve artık kimsenin benim yolumdan döndüremeyeceğini ilk önce kendime aşıladım. Dolayısıyla ailemden bir destek beklemiyorum. Sağ olsunlar, canları sağ olsun. Balonunu kaçırmış bir Tuğçe vardı. Geçmişteki eski Tuğçe'den bahsediyorum. Ama içinde hep balonunu tutma heyecanıyla kendi olan bir Tuğçe'ye kavuştu. O yüzden ona hoşça kal diyorum. Yeni Tuğçe'ye de hoş geldin diyorum. Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Herkese merhaba. Söz verdiğimiz üzere tekrar Acar Baltaş Hoca ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, bir önceki bölümde bahsettiğiniz bir araştırma vardı. Sonuçlarını açıklamamıştınız. Bu programda açıklayacağınıza söz vermiştiniz. Ama sonuçları dinlemeden, duymadan önce seçim sonucu gibi oldu bu. Araştırmadan kısaca bahsedip ama sonra da sonuçlara odaklanırsanız böyle bir başlangıç yapmış oluruz.
1: Şimdi konu benim en son kitabımdan çıkmıştı. Hayatın Hakkını Vermek kitabından
0: kitabı
1: çıkmıştı.
0: Kitabı da bir kez daha göstereyim. Bu kitabı konuşmuştuk bir önceki programımızda. Tabii konu nerelere gitti oradan. Ama buradaki bir araştırmadan bahsetmiştiniz.
1: Evet, bu bilim tarihindeki en uzun süreli araştırma, aynı grup üzerinde yapılmış olan kohort denilen 1528 kişiyi 11 yaşından almışlar 1921 yılında. Ölene kadar takip etmişler hayat tarzlarını. Bilgisayarın olmadığı bir dönemde her ayrıntıyı, evdeki kitap sayısından sokağa çıktığı zaman kaç kişiyle oynadığına kadar, hayvan beslemekten, meslek hayatındaki başarısına kadar ileride incelenmiş insanlar, takip edilmiş.
0: Çok uzun vadeli bir yer.
1: Ve araştırmayı yapan bilim adamı Louis Terman çok iyi bir fon almış. Ve amacı zeka testinin, insanların zekaları, yani kendi ürettiği testin, insanların zekasını ve bu zekanın da hayat performansını nasıl etkilediğini göstermek. Dehaların Genetik Mirası adlı arka arkaya yayınladığı eserler var. Çünkü Terman'ın çıkış noktasında iddiası, bu çocuklar ileride Amerika'yı yönetenler, bu çocuklar arasından çıkacak. Bilim ödüllerini alanlar, Nobel'leri alanlar, Amerika'yı yöneten...
0: Bu Nietzsche'nin üstün insanı mı diyebilir miyiz öyle bir şey?
1: Nietzsche'nin üstün insanı daha ruhsal tarafları da içine alan bir yaklaşımdır. Ama bunu bir başka kategoride öyle diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Süper zekalar, yani süper kısacası zekalar. Bu çocukların

0: Hepsi hakikaten süper zeka. Ve bunların ileride Amerika'yı politikada da yöneten, askeri sistemde de yöneten insanlar olacakları, işte büyük elçilikler alıp Amerika'yı temsil edecekleri falan, yani iddiası bu. Amerika'nın eliti bunların arasından çıkacak, yöneten eliti.
1: Sonuç?
0: Seçilmeyen, üçüncü grup, üçüncü aşamasında elenen bir kişi Nobel alıyor. Seçilenlerden sadece bir kişi teknik dallardan birinde Oscar alıyor. Dolayısıyla hayatlarının bir döneminde üstün zekalı olarak tanımlanmış olan bu çocukların büyük çoğunluğu Amerika'nın orta sınıf, beyaz yakalı, meslek sahibi, doktor, avukat, mühendis insanları oluyor. Yarısına yakın bölümü. Biraz fazlası. Ama geriye kalan bir grubu içinde apartman kapıcılığı yapan, vatmanlık yapan, alkolik olan, intihar eden de bir ciddi bir grup var. Yani aslında zeka, görüyoruz ki hayat başarısı konusundaki önemli belirleyicilerden biri değildir. Benim hatta konuşmalarım...
1: Zeki ve başarısız olabilirsiniz.
0: Konuşmalarım var, zeka insanın laneti olabilir diye. Çocuklarda bunu, gençlerde çok görüyoruz. İnsanlar zeki ve başarısız olabilir. Birkaç sebeple olabilir. Yani bir kere zeka insanın özelliklerinden biri. Başka kişilik özellikleri buna eşlik edebiliyor. İşte fevri olmak, tedbirsiz olmak, atak olmak, uygun olmayan sosyal çevrelerde bulunmak ve onların alışkanlıklarını edinmek gibi sonuçları olabildiği gibi zeki insanlar zekalarının sınanacağı durumlardan kaçınıyorlar ve potansiyellerini ortaya, yani potansiyellerini kullanma noktasına, geliştirme noktasına gelemiyorlar. İstemiyorum diyor yani. Önemli, yani ben istesem yapardım ama istemiyorum diyor mesela. Çocuklarda bunu çok görüyoruz. Geçildiği zaman o sporu bırakıyor. Şey olacağı, zekasının sınanacağı bir ilişkiye girmiyor gibi.
1: Galiba Dostoyevski'nin böyle bir sözü var. Diyor ki zeki insan o kadar çok detay düşünür ki hiçbir işi yapamaz. Böyle bir şey mi? Farklı bir şeyden mi bahsediyor?
0: Şart değil. Çünkü karar ve kararlılık ayrı bir konu. Yani sizin ilgi duyduğunuz konulardan biri.
1: Hocam ondan önce ben şimdi benim çok bugün aklıma gelen soruları böyle not ettim size soracağım. Çünkü her şeyi sorabileceğimiz çok az insan var.
0: Teşekkür
1: Bazılarının
0: ederim.
1: Cevabı da yok, onun da bilincindeyim ama ben not aldım, size soracağım. Ama daha önce şu an siz konuşurken aklıma geldi. Başarıdan bahsettik. Ya hocam bu başarı çok büyük bir baskı değil mi üzerimizde? Başarılı olmak zorunda mıyız?
0: Şimdi bu soruyu siz bana hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben, bundan evvel bir veya iki kere daha sordunuz.
1: Ben buna çok takıldım.
0: Biliyorum.
1: Ben yeni bir film seyrettim. Daha doğrusu bir filmi yeni keşfettim. Patterson diye bir 2016 yapımı bir film. Ama seyircilerimize önermiyorum. Biraz o tarzı sevmeyenler sıkılabilir. Filmde, o yüzden soruyorum, filmde bir otobüs şoförü var. Otobüs şoförü çok hayatın Jim Jarmusch yönetmiş. Gündelik hayat anlatıyor zaten. Gündelik hayatın döngüsünü anlatıyor. Bir otobüs şoförü var. Her gün aynı şeyleri yapıyor. Hiçbir büyük hedefi yok. İşini çok iyi yapıyor. Çok mutlu. Şiir yazıyor. Ama şiir kitabı basmak istemiyor. Şiirlerini kimseyle çok mutlu ama siz bile seyrederken ya bütün filmlerden alışkın olduğumuz bir şey var ya. Ya otobüs şoförlüğü mü yapacaksın ömrünün sonuna kadar? İşte kendine bir şirket kur, bir otobüs al, bir otobüs daha al, 10 otobüs al. Meksikalı köylü hikayesini biliyorsunuz. Kısaca tekrar edeyim, belki seyircilerimiz bilmiyordur. Meksikalı köylü bir balık tutuyor. Amerikalı geliyor, diyor ki ne yapıyorsun? Balık tutuyorum. Ya bir tekne alsana. Neden? Daha çok balık tutarsın. Sonra bir balıkçı dükkanı açarsın. Sonra bir tane daha açarsın. Sonra bir tane New York'a açarsın. Sonra çok para kazanırsın. Gelip burada büyük bir ev yaptırırsın gölün kenarında. Sonra balık tutarsın diyor. Yani yine aslında balık tutuyor. O

0: Otobüs şoförü Patterson filminde, Jim Jarmusch'ın 2016 yapımı, çok güzel bir film bence ama önermiyorum. Çünkü herkes sevmeyebilir. Çünkü gündelik hayat anlatıyor. Çok tam size sormak istediğim soru. Bu otobüs şoförü tam da yaşamak istediği gibi yaşıyor. Biz seyirci olarak rahatsız oluyoruz onun böyle rutin yaşamasından. Neden? Şöyle bir şey var ya, sorumu değişti. Başarılı olmak, başarısız olmak. Ben ikisinden de bahsetmiyorum. Ben sadece ortada işini yaşayıp, işini iyi yapıp, yaşayıp gitmekten bahsediyorum. Bu çok mu kötü bir şey?
1: Hiç kötü değil. Yani bu çok temel kişilik özelliklerinden ve toplumun geliştirmeye çalıştığı bir özellik üzerine odaklandığı için hep beraber ya bir şey yapsana diyoruz içimizden adama filmde. Madem bu kadar yeteneklisin. Şimdi bu insanın beş temel özelliğinden bir tanesi hepimizin kişiliğinde olan farklı ölçülerde var ve bu farklılığı doğuruyor. Özelliklerden biri isterseniz hırs diyelim, isterseniz ambition diyelim, belki azim de diyebiliriz. Başarı yönelimi. Yaptığını daha iyi yapmak için kendiliğinden istek duymak, başkalarıyla olduğu kadar kendiyle de yarışmak diye tanımlayabiliriz bunu. Şimdi bazı insanlarda ya ve bu biraz evvel dedim ya, İnsanlar bir topluluk içinde yaşar. Uyum önemlidir. Her topluluğun da bir hiyerarşisi vardır. Onda öne geçmek ister. Şimdi bazı insanlar öne geçmek istemiyor. İş hayatında da biz bunu görürüz. Yani yönetici ol dediğiniz insanların bazıları ben insanlarla uğraşmak istemiyorum. İşimden memnunum diyebilirler. Şimdi bu sizin Patterson'da büyük bir ihtimalle yaptığından memnun,
0: Evet, çok mutlu.
1: öne çıkmanın sorumluluklarını taşımak istemeyen, başkalarıyla yarışmak gibi bir derdi olmayan, kendi hayatını bir çizgide
0: Bu
1: yürüten bir insan.
0: sorumluluk istememek midir bu? Yoksa bu bir tercih midir?
1: İşte şimdi öne çıkarsanız aynı zamanda onun da sorumlulukları var.
0: Yani sorumluluktan kaçmak mıdır mesela?
1: Kendi alanınızdaki sorumluluğu tercih edersiniz. Yani o gün bir şiir yazmak istiyorsa o sorumluluğunu yerine getirdi mi o gün memnundur. Yani dışarıdan bakanlar bunu görmeyebilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu insanın kendi kendine vereceği bir karardır. Etrafındakilerin o insanın üzerinde ensesinde boza pişirmesi insanların problemidir. Ama bazen insan bunu kendi problemi olarak gibi de algılayabilir.
0: Biraz da bir içinde yaşadığımız toplumla da ilgili. Mesela kapitalizm ya da bu tüketim toplumu diyelim. Yani insanlara şey baskısı yapıyor. Niye yetiniyorsun? Azla yetinme. Belki adam şükrediyor ve orada durmak istiyor ama müthiş bir baskı var. Yani
1: Evet.
0: bu böyle yaşamak isteyen, bu mesela hani bir otobüs şoförü için sorun değil ama öğrencilikte çok büyük bir problem. Onlardan beklentiler çok yüksek olduğu için sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorum ben bunu.
1: Şimdi insan yani mutlulukla başarıyı birleştirecek olursak hepimizin bildiği, sizin hele çok daha iyi bildiğiniz bir şey var. Bir açıdan çok başarılı olan veya öyle gözüken ama müthiş acı çeken, mutsuz olan
0: Hiç
1: insanlar var.
0: alakası yok başarıyla
1: Şöyle bir alaka kurmaya çalışacağım, ilişki kurmaya çalışacağım. Özellikle yurt dışında da baktığımız zaman görürüz son derece başarılı sanatçıların nasıl uyuşturucu bağımlısı olduğunu, içlerinde ne kadar derin bir yalnızlık yaşadıklarını, o yalnızlığı dünyayla kuramadıkları bağ kalabalıkların içinde ancak işte madde aracılığıyla kurduklarını görüyoruz. Çünkü her türlü bağımlılık, belki geçen programımızdaki bir noktaya da gönderme yapabiliriz. Her türlü bağımlılık aslında gerçek hayatla bağ kurmakta zorluktan kaynaklanır. Gerçek hayatla bağ kurmak, gündelik hayat sorumluluklarıyla bağ kurmaktan kaçan insanlar işte ya sosyal medya, dijital bağımlılığa, obeziteye yönelirler ya oyuna ya maddeye yönelirler. Yani esas olarak bağlanma, bağ kurma zorluğudur. Şimdi ne zaman başarı mutluluk getirir? hiç alakası yok diyemeyiz. Şöyle bir alaka var. Eğer insan değerleriyle, ahlaki etik standartlarıyla ve tutkusunu gerçekleştirmek için gösterdiği mücadelenin sonunda başarılı oluyor ve onu anlamlı buluyorsa, toplum için anlamlı bir üretimse, aslında o başarı insanı mutlu ediyor. Şimdi bana çok soruluyor, hakkını ve yani hayatın hakkını vermek, hakkı verilmiş bir hayat nasıl olur? Yani çok kategorik olarak, kavramsal olarak tanımlarsam, bir, anlamlı bir üretim içinde olmak. Yani işe yarayan bir şey üretmek. İki, anlamlı bir ilişki içinde olmak, karşılıklı besleyen bir ilişki içinde olmak. Üçüncüsü de kendini aşan bir amaca hizmet etmek. Ama hocam, sadece kendiyle sınırlı olmaması beklentilerinin, daha çok tüketmek, daha çok kazanmak değil, kendini aşan bir amaca hizmet etmek. Bu inanç yoluyla, dini adanmayla olabilir. Bu laik yolla olabilir. Sosyal sorumluluk projeleri, hayvanları koru, doğa taşı koru, ormanı koru gibi olabilir.
0: Bu tarif ettiğiniz bana başarılı insandan çok idealleri olan insan gibi geliyor.
1: İşte ikisi yüzden... beraber. İkisi beraber. Yani şimdi zaten zeka madem başarıda rol oynamıyorsa ne rol oynuyor yani? Tabii ki zeka başarıda etkili bir faktördür. Tabii ki etkili bir faktördür. Ama daha etkili olan şey, daha etkili olan şey belirli bir tutkusu olması ve o tutkunun peşinde kararlılıkla mücadele etmesi, başarısızlığı göze alması, yenilmesi, yenildiği zaman ayağa kalkıp devam etmesi ve öğrenme ve farklı yapma ihtiyacını sürekli taşıması.
0: Bu araştırma da Amerika'da yapılmıştı değil mi hocam?
1: Yani bu Terman'ın araştırması tabii.
0: Bu başarı bana çok Amerikan geliyor. Yani Amerika bir hangi mesela başarıya bir ülke yaz yanına dese ben hemen Amerika'yı yazarım. Onları da biraz daha böyle idealden uzak, Amerikan rüyası gibi, onların tanımları hep nasıl diyelim mülkiyetle, sahip olmakla ilgili olduğu için biraz oraya ben ön yargılı yaklaşmış
1: i̇şte
0: olabilirim.
1: Onun için ben yani tutkusu...
0: Siz çok güzel tarif ettiniz. İşte ben daha
1: ideal... Etik değerleriyle beraber.
0: Tabii tabii. Peki hocam, şimdi size rastgele sorularım var. Ben kendi tabii böyle insan böyle geriye bakıyor. Ben bu sinema televizyon sektöründe daha önce de bir turizm tarafında çalışmıştım. Ben çok karar verdim. Hep karar verdim. Çok hızlı karar verebilen birisiyim. Çok küçük bir şirketimiz var. Çok hızlı karar verebiliyoruz. Birçok işte diziler, filmler falan yaptık. Hepsinin temelinde de bu karar verme yeteneği ya da enerjisi, imkanı diyelim. Fakat bu beni çok yordu. Ben karar vermekten sıkıldım. Böyle artık diyorum, böyle bir ya da bir aydınlanma yaşadım diyelim. Ya da çok karar verdiğim için pilim, bir enerjim bitti diyelim. Ben bu kararla bir meselem var. Ben niye bu kadar çok karar veriyorum? Çok zorlanıyorum.
1: Şimdi
0: nedir benim hastalığım?
1: Siz yani bu hastalık değil ama yoruldum diyorsunuz. Belli ki bunu dile getirecek noktaya geldiğinize göre bir rahatsızlık var. Şimdi bir kere şeye bakalım, yani liderlik açısından bakarsak konuya dört tane özellik sayabiliriz. Birincisi vizyon. Şimdi siz bir şirket kurdum dediniz ya, yani hani bir şirket yönetiyorum dediniz ya, şimdi birincisi vizyon. Vizyon da hani illüzyondan ayıran nedir derseniz, onun da dört tane özelliğini sayabilirim. Yani diğerlerine geçmeden önce. Bir kere bu vizyonu oluşturacak entelektüel ve zihinsel birikime sahip olmak. İkincisi bunu yorumlayacak analitik düşünce biçimine, zekaya sahip olmak. Üçüncüsü bunu anlamlı bir mesaja dönüştürmek hedef kitle için. Dördüncüsü de bu anlamlı mesajı onları etkileyecek biçimde sunmak. Şimdi bir kere birincisi vizyon. İkincisi etik değerler. Üçüncüsü o işle ilgili temel bilgiye sahip olmak. Her şeyi bilmek, en iyi bilmek diye temel. Dördüncüsü karar ve kararlılık. Karar ve kararlılık baskı altında

0: ve yetersiz bilgiyle doğruya en yakın kararı vermek. Şimdi bakın, yani liderlik gibi bir işi kurmak, başlatmak, sürdürmek, önderlik etmek, insanları etkilemek, hangi alanda olursa olsun bir liderlik pozisyonunda ki en önemli özelliklerden biri karar ve kararlılık. Ve de o işte az bilgiyle ve baskı altında doğruya en yakın kararı vermek. Buradaki ilginç olan şey şu. Karar süreci insanın parmak izi kadar özel bir süreç. Bunu ben söylemiyorum. Bunu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük satranç oyuncularından bir tanesi söylüyor. Rus, Putin'in de baş muhalifi. Dolayısıyla insan ancak karar sürecini tanıyabilir diyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, Kahneman'ın vesaire bu kadar popüler olmasının sonucunda da ortaya çıkan bir şey var. O da nedir? İnsanlar zor bir problemle karşılaştıkları zaman ne yapmalarını bekleriz? Düşünmelerini bekleriz. İlginç bir şekilde insanlar paçaları sıkıştığı zaman, zor bir durumda kaldıkları zaman düşünmeyi durduruyorlar. Ne yapıyorlar düşünmeyi durdurup? Kestirme yollara gidiyorlar. Çünkü beynin temel özelliği hızlı enerji harcamadan kolay çözüm üretmek. Yani canlının doğasında da bu var. Amip bile bazik ortama yaklaşıyor, asidik ortamdan kaçıyor. Beyin de hızlı, kolay, çabuk, ucuz çözüme gidiyor. Yani bu bizim otomatik pilot dediğimiz, düşünmeden ezbere hareket, geçmiş kalıpları kullanarak, kısa yolları kullanarak harekete yol açıyor. Şimdi problem şurada. Tecrübeler işte insana bu hızlı düşünme yolunu açıyor. Ancak zannedildiğinin aksine tecrübe insanı geliştirmiyor. İnsanı geliştiren geri bildirim. Geri bildirim almadığımız tecrübelerle bazen aynı yanlışları yapıyoruz. Rast giderse iyi gidiyor, rast gitmezse sebebi kusuru başkasına buluyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Onun için işte bir o parmak izi kadar özel olması karar süreçlerinin kestirme yolları kullandığı için insan. Onu fark ederse ki buna bias diyoruz, yanlılık diyoruz, debiasing diyoruz. Yani bu yanlılıkları fark edip bunları eleme süreci diyoruz. Bunlar da psikolojinin yeni konuları. Eşim bu konularla çok ilgili olduğu için ben de ondan nasibimi alıyorum.
1: İnşallah bir gün onu da burada konuk ederiz hocam. Ona sorarız. Peki hocam, ben mesela şöyle düşünüyordum. Karar verirken ilk başlarda tabii biraz da bilmeden çok hızlı kararlar veriyorduk falan. Daha küçük bir ekiptik. Hatta tek başıma veriyordum. Zaman içinde bizim ekiplerimiz büyüdü. Kalabalıklaştık ve karar çok zor hale geldi. Karar verememeye başladık. Hatta son dönemlerde şöyle diyorum. Arkadaşlar, size 2 gün süre. 2 gün içinde karar vereceğiz. Karar verdikten sonra o kararımız dünyanın en doğru kararıdır. Bir daha sorgulamayacağız onu. Böyle deadline. Mantıklı mı? Çünkü keşke, çok yıpratıcı bir şey.
0: Çok doğru. Şimdi oradaki dinamiği tam bilmiyorum. O konuda size söyleyeceklerim var. Bir kere siz eğer hiç renginizi ve belirli bir karar yönündeki eğiliminizi belli etmiyorsanız çok iyi. Siz belli ediyorsanız o grup kararı değil. Herkes size uyuyor. Birinci söyleyeceğim bu.
1: Bizim sektörümüz öyle bir sektör değil hocam. Bir tek bana uymuyorlar.
0: Tamam. Bu avantajınız. Şimdi şöyle düşünün. Hani çok klasik bir örnek. Biz onu daha zenginleştirdik başka bir şekilde ama aramıza bir 6 yazsak benim tarafımdan, o sizin tarafınızdan nasıl görünecek malum, 9.
1: 9.
0: Şimdi bir tartışmaya otururken diyoruz,

0: İşte çocuk tatu yaptı, genç geldi veya kulağına küpe taktı, geldi erkek çocuk. İşte erkek adam küpe takar mı? Niye takmasın? İşte küpe takanlar öyledir, böyledir. Yo, benim arkadaşlarım var, hepsi küpe takıyor. Hiçbiri de öyle değil falan gibi. Şimdi buradan hiçbir şey çıkmaz. Yani değer tartışmalarından ikna edemezsiniz. Dolayısıyla değer tartışmalarında ancak ödün vererek bir noktaya gelebilirsiniz karşılıklı. İşte amcanlar geldiği zaman, büyük annem, büyük baban geldiği zaman takma mesela gibi. Yani böyle bir karşılıklı anlaşmaya gidilebilir. Değer tartışmalarında ikna olmaz.
1: Bir de zaman zaman insanların şöyle düşünmesini istiyorum. İşte bir oğlum bir bildiği vardır diye düşünmelerini istiyorum. Bu çok büyük bir talep mi? Çünkü bir şey bazen bir talebim oluyor. Karşı taraf neden diyor. Ben onu açıklıyorum. Bazen de diyorum ki ya ben bir şey söylesem o da dese ki ya bunun bir bildiği vardır ben yapayım. Bu çok bencil bir istek mi?
0: Bencil bir istek, doğru. Öyle mi? Şimdi bu onun geniş topluluklar üzerinde yönettiğiniz insanlar falan üzerinde olmasını istiyorsanız iki yolu var. Yani bir şu oturduğunuz koltuğun gücü var.
1: Faşizmden.
0: Murphy'nin altın kuralı. Altına olan kuralı koyar. Tamam mı? Birincisi bu. Tabii ki istediğiniz o değil. Diğeri de insanların geçmiş itibarı. Yani arkadaki hikayesi. Şimdi ne bileyim tutacak olan bir dizinin sahip olması gereken özellikler. Ya Beral Güven sen ne anlarsın bu işten? Derse birisi aferin ona. Peki sen anladığını söyle o zaman diyeceksiniz. Yani dolayısıyla şimdi hangi alanda bir oğlum bir bildiği vardır
1: diyecek. Olabilir tabii zaman da değiştiği için olabilir yani bunu da diyebilirler. Çünkü
0: i̇şte o zaman da onu sormak lazım.
1: Zaman değişti artık doğru. Şöyle böyle diyebilirler. Doğru.
0: Biraz yani. Evvel dedim yani tecrübe insanı geliştirmiyor. Geri bildirim geliştiriyor.
1: Yine hocam kendimden böyle notlarımda.
0: Yani şurada mesela buraya gelelim bir örnek var. Şimdi ben Süper Lig'de antrenörlük, hocalık yapacak olan eski oyunculara verilen eğitimin bir parçası için davet edildim. Onlarla sohbet ediyorum. Şimdi hepsinin gözünde bir model var. Hani kodumu oturtacak. İşte kardeşim ona özenmeyin. Yani onun arkasında bir hikaye var.
1: Tabii.
0: Şimdi Alex Ferguson Beckham'ı kovmuş. Şimdi Beckham'ı kovmak için Alex Ferguson olmak lazım. Sen kalkıp daha cin olmadan adam çarpamazsın. Yani arkasındaki hikayeler...
1: Oradan başlamamak
0: lazım. Yani onlar önemli.
1: Hocam bazen kendimi ve başkalarını, kendimi de buluyorum. Haklı çıkmaya çalışırken buluyorum. Haklı çıkmak istiyorum. Çok büyük... Yani böyle başlamıyorum tabii dur ben haklı çıkayım diye başlamıyorum ama kendimi o tuzağa bazen insan kendi çocuklarına bile eşine bile haklı çıkmaya çalışıyor. Bu nedir?
0: Cevabını verdik. Aynı amaca hizmet ediyorsanız ya haklısınız ya mutlusunuz ikisini birden olamıyorsunuz.
1: Yani o zaman... İnsanlar mutlu değil, haklı olmak istiyor gibi bir laf yani işitmiştim.
0: Bu şeyde tabii yeni evlilerin arasındaki kan davalarının evliliklerini zehirlemelerinin en şey yoludur yani. Verimli yoludur. Haklı çıkmaya çalışmak ve karşı tarafın olumsuz duygu yaşamasına neden olmak.
1: Keşke insanın bir aç kapa düğmesi olsa. Yeniden başlasak. Reset
0: edip restart yapsak bilemiyorum yani bizi...
1: Psikolojik olarak mümkün mü böyle bir şey restart yapmak?
0: İyi bir psikoterapiyle mümkün.
1: Ha psikoterapi ben hiç öyle şeyler bilmem de bu işe mi yarar? Restart mı yaptırır?
0: Yaptırır, yaptırabilir.
1: Tekrar başla.
0: Şimdi şöyle yani olgunlaşmanın kriterlerinden bir tanesi... Hayatında yaşadıklarından anneni babanı sorumlu tutmamaya başlamaktır. Çünkü hayat her insanı kırar. İyileri daha çok kırar.

0: kırıldığı zaman insanın önünde iki yol var. Ya kırıldığı yerden güçlenir, ya kırıldığı yerde kurban rolünün arkasına sığınır. Ben işte böyle oldum çünkü annem babam, yöneticim bana taktı falan. Dolayısıyla hayatı ileriye doğru yaşamak, bu kırgınlıkları, kırılmaları geride bırakmakla mümkün. İşte bunun için bir hedef önemli. Bunun için o hedefin arkasından gitmek önemli. Bunun için düşmek, kalkmak, yaralanmayı göze almak, yaralanmak önemli. Çünkü yaralandıkça güçleniyor insan. Bunun için burada sıkı çalışmak, terlemek önemli. O zaman insan ne yapıyorsa ona bir anlam yüklüyor.
1: William Shakespeare'in çok güzel bir sözü var. İnsanı yoran yaşadığı hayat değil, taşıdığı maskelerdir.
0: Müthiş.
1: Çok maskemiz var değil mi hocam?
0: Müthiş. Shakespeare deyince bir sözü hemen aklıma geliyor. Cehennem boş, bütün şeytanlar aramızda diyor.
1: Kötülük içimizde belki de.
0: Evet, evet. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Mesela sosyal medyada, metaverse'de insanların avatarları veya sosyal medyada sundukları kimlikleri ne kadar kendi gerçek kimliklerinden uzaksa, fake'se, yapaysa, yalansa, ondan çıktıkları zaman yaşadıkları hayal kırıklığı, depresyon, kaygı o kadar yüksek oluyor. Şimdi Shakespeare'in söylediğinin modern versiyonunu ve araştırmalara
1: şimdi daha anlamlı mı söz?
0: Dayanını söylemeye çalıştım yani o geldi aklıma.
1: Tabii sosyal medyada, metaverse'te, sosyal medyada yeni kişilikler inşa ediyoruz herhalde değil mi? Yani orada başka biri oluyoruz aslında.
0: Ve gerçekten ne kadar uzaksa bu, kişinin yaşadığı hayal kırıklığı, kaygı, depresyon o kadar derin oluyor. Sosyal medyada yani sosyal medya ilişki kurmak için çok büyük bir tehlike ve tuzak. Orada gerçek insanı görmek çok zor.
1: İnsanın kendisi önünün kafası karışabilir mi? Hangisi benim diye? Çünkü birçok maskeyle dolaşıyoruz ya evde işte baba oluyoruz. Şimdi ben burada. Ben de şu anda bir belki siz de bir maskeyle buradayız. Benim böyle bir sunuculuk maskem var. O kadar çok maskemiz var ki bu da herhalde bizi yoruyor. Çocuklarda mı yoktur maske hocam?
0: Şimdi çocuklarda nispeten daha az ama 3-4 yaşından itibaren onlar da başlıyorlar maske takmaya, yalan söylemeye. Buradaki önemli olan şey şu. O taktığınız maskenin ne kadar sizin kendine yakın hissetmenizle ilgili. Basit bir örnek vereyim. Kişilik açısından, değerler açısından da benzer şekilde. Kişilik açısından baktığımız zaman bir satış elemanı olacak olan insan. Bu insanın yani insanlarla yoğun da teması var. Şimdi satışın da çeşitleri var da yoğun teması var. Şimdi bu insanın temel kişilik özellikleri açısından içe dışa dönüklük çizgisinde dışa dönüklüğe yakın olmasını bekleriz. Çok uçta değil ama dışa dönüklüğe yakın olmasını bekleriz. Peki oldukça içe dönüklüğe yakın birisi bu işi yapamaz mı? İşin gereklerini bilir, gereken eğitimi alır. Bu konuda pratiği yaparsa olur bir süre veya uzunca bir süre. Ancak böyle bir günün sonunda, normal bir iş gününün sonunda böyle bir insan kendini nasıl hisseder düşünün. Yani bütün gün o rolü oynadığı için
1: tabii.
0: Akşam bir an evvel eve gideyim, kendimi şöyle bir kenara atayım, kafamı dinleyeyim der. Tam tersine dışa dönük olan bir insan bütün gününü böyle bir faaliyetin içinde geçirdiği zaman, akşam üstü olduğu zaman arkadaşlara telefon edeyim bakayım bu akşam nerede toplanıyoruz der. Şimdi dolayısıyla
1: enerjisi bitmez.
0: Rolünü oynamak için yani rolünü oynamak için çünkü fazla efor harcamıyor. Şimdi siz de

0: Yani buraya dün akşamdan kafanızda bir sürü kaygı, sıkıntı, bu işte nereden çıktı, hay Allah diye geliyorsanız bu sizi yorar. Ya ne güzel yarın gideceğim,
1: Evet.
0: böyle bir ortamda, alıştığım bir ortamda, işte farklı insanlarla sohbet edeceğim diyorsanız bu sizi yormaz. Çocuklar evde beni bekliyorlar. Onlara gözükmemek için mesela ben genç anne babalarda bunu biliyorum. Gidersem çocuk üzerime kalacak deyip dışarıda daha çok vakit geçiren veya işte daha çok kalan babalar var.
1: Baba maskesini takmak
0: Takmak
1: istemiyor.
0: istemiyor, az takmak istiyor gibi.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Biraz ilginç bir program oldu. Özür dilerim ben böyle biraz aldığım notları size ama çok çok da faydalı oldu. En azından ben aydınlandım. Umarım seyircilerimiz de benimle birlikte
0: Ben
1: aydınlanmıştır.
0: de teveccühünüze teşekkür ederim. Yani çok rahat bir sohbet ortamı oldu. Umarım izleyicilerimiz de bundan keyif almışlardır.
1: Sizinle bunları konuşmak çok zevkli. İnşallah tekrar sizi burada ağırlamak nasip olur diyelim. Teşekkür
0: İnşallah.
1: ederim.
0: Araya bir pandemi girmesin.
1: İnşallah. Amin. Değerli seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Ne kadar güzel bir gün, böyle günlük güneşlik İstanbul'da. Dışarıda ben montsuz böyle üşümüyorum. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Ben her gün yine bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum sevgili seyirciler. Bugün Balat'tayız. O kadar güzel bir yerdeyiz ki, o kadar güzel bir cam atölyesine konuk olacağız ki. Cam boncuk yapacağım ben bugün. Kolay mı, zor mu artık orasına siz karar verin. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, bir işin kolay ya da zor olması esas değil. Asıl mesele sen çalışmayı sevmiyorsun. O nedenle sana her iş zor geliyor.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Merve Hanım'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz Tuğba Hanım.
0: O kadar güzel bir atölyesi var ki her şey böyle camdan. Su istiyorum, kendi yaptıkları bardakla ikram ediyorlar. O kadar tatlı bir yer ki çalışmak için can atıyorum. Ama sandığım kadar kolay değil herhalde, değil mi?
2: Evet, pek kolay değil bu girişimiz.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi?
2: 9 sene oldu.
0: 9 yıl. 9 yıllık işi ben bir günde yapabilir miyim? Hayır. O zaman bakalım mı neler yapacağız? Hadi buyurun başlayalım.
1: 9 yıllık bir iş için sana 9 yıl zaman versek yine yapamazsın Tuğba. Buna eminiz. Bu arada malum cam işi hassastır. Sakın kırıp dökme etrafı Tuğba.
0: Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da Merve Hanım anladı. Bana diyor ki neden bu kadar heyecanlısın, neden bir şey yapmaya çalışırken bu kadar heveslisin, değil mi?
2: Evet.
0: Ama çok güzel bir iş bence ya. Ben bundan çok mutluyum şu an burada olduğum için. Öncelikle olarak Merve Hanım bir anlatacak bize bunların böyle cam işçiliğinin inceliklerini, değil mi?
2: Evet. Şimdi Tuğba'cığım burada şalumon diye bir aletimiz var ilk önce. Bununla tamam. Çalışacağız. Bununla bir alevimiz çıkacak. Bu alevle cam çubuklarımızın ucunu eritip onları mandrel dediğimiz bu çubukların etrafına saracağız. Ben sana bir kez göstereceğim. Ondan sonra sen deneyeceksin.
0: Tamam.
2: Bu şalumodan çıkan alev ciddi bir alev. Bizim çalışma sıcaklığımız 1200 derece. 1200 derece sıcaklıkta çalışacağız. Şalumomuz 1800 derecelere kadar ulaşır.
0: Oo, inşallah ben bugün bir yerimi yakmadan bir tane boncuk yapabilirim.
2: Evet, evet, şimdi başlayalım. Şalumomuzu açacağım. Bir de bu çalışma gözlüklerimiz var. Onları takmamız da önemli.
0: Aa, çok havalı.
2: Göz sağlığımız için de önemli bir şey.
0: Bunları şu an her yeri böyle hafif lila tonunda görüyorum. Evet.
2: Şimdi ilk önce oksijenimi açıyorum. Böyle bir alevle çalışacağız.
0: Evet.
2: Alevimizin çevresinde bir sıcaklık hissetmiyoruz. İleri

0: gösterdiği yönde daha çok sıcak. Şimdi ilk yapacağım şey, bu çubukların ismi mandrel söylediğim gibi. Mandrelimi elime alıyorum. Ucunda beyaz bir kısım var, ayıraç. O kısım olmadan ürünü üzerinden çıkarmam mümkün değil. Ayıraç kısmını ısıtıyoruz.
1: Ne güzel ya.
0: Bunu bir 5-10 saniye boyunca ısıtman yeterli.
1: Süper. Ben burada bir tane biber buldum. Çok güzel ya. Bunu nasıl, nerede kullanıyorlar? Konuşamadım.
0: Nerede? Bunu yaka iğnesi yapabiliriz, kolye ucu yapabiliriz. Belki sen de yaparsın bir biber.
1: Bundan.
0: Ondan.
1: Bundan mı? Şey böyle, şef falan olsaydı mutlaka isterdim bundan böyle yakama.
0: Mandrelimin ayıraç kısmını ısıttım. Şimdi aşağı indiriyorum mandrelimi. Cam çubuğumu ısıtacağım. Yine alevin ucunda başlıyorum işleme.
2: Tuğba dikkatle izle Merve Hanım'ı. Belli ki karmaşık bir işte karşı karşıyasın.
0: Bu korlaşmayı gördüğün zaman daha sıcak bölgeye gidiyorsun. Bu şekilde aşağı akarken mandrelle buluşturuyorsun ve mandrelin üzerine sarmaya başlıyorsun.
1: Ay çok güzel. Hep merak ediyordum bu işi. Programda bahanesi oldu. Hep böyle normalde yapmak istediğim şeyleri şimdi program bahanesiyle gelip yapıyorum. Bu Merve Hanım bana şey oldu, böyle hobi programı gibi. Ben inanılmaz eğleniyorum.
0: Bakalım izlediğin gibi olacak mı senin yapışında, göreceğiz.
1: İnşallah, bilmiyorum.
0: Şimdi mandrelime malzemeyi aktardım, cam çubuğumu. Boncuğunun büyüklüğüne göre sen istediğin kadar sarabilirsin, daha fazla veya daha az.
2: Cam işi incelik isteyen bir iş şüphesiz.
0: Şimdi görüyorsun, böyle bir şey oldu. Bunu böyle bırakırsak çatlar. Bunu şekillendireceğiz. Şekillendirmek için ısıtıyorum. Disk gibi bir şeklim vardı. Şimdi daha küresel bir forma geçtik. Bak nasıl akıyor, göstermek istiyorum sana. Eğer döndürmezsem bu şekilde akıyor camım. Evet. Akmasını istemiyorum. Küresel bir form vereceğim. Şeklim tamamlanınca alevin dışına çıkıyorum. İstersem ikinci bir renk ekleyebilirim. Biraz üzerine noktalar yapalım mesela. Bir çizgi yapalım. Böyle ince bir çubuğum var. O çubukla.
1: Aa, ne güzel.
2: Merve Hanım camı işlemeye başladı.
1: Tabii ben bunu yapabilir miyim?
2: Güzel de sen bunu yapamazsın Tuğba.
0: İstersen bir çizgi de yapabilirim. Yani bunlar tamamen senin hayal gücüne kalmış. İstersen zikzaklar çizebilirsin.
1: Bana kaldıysa bu tamam.
2: İçimden geçen cümlelere tercüman oldun Tuğba. Sana kaldıysa bu işin sonunu düşünmek bile istemiyorum.
0: Böylelikle üçgen bir boncuğum oldu.
1: Aa, ne güzel. Şekilli şekilli oldu.
0: Evet. En son bir tavlama ısıtması yapmam lazım. Evet, İstersen tamam. Onu da yaptıktan sonra sana vereyim. Bak.
2: Merve Hanım özenle camı işledi, şekil verdi ve işlenmiş camı soğutması için Tuğba'ya verdi.
1: Peki ne yapacağım ben şimdi bunu?
0: Onu mantara daldırmamız lazım Tuğba. Çünkü mantarın içinde yavaş yavaş kontrollü soğuması gerekiyor.
1: Aa, soğuduktan sonra alacağız.
0: Evet, 10 dakikada soğuyacak.
1: Şimdi sıra bende.
0: Evet, hazır mı?
1: Hazırım. Hazırım.
0: Ben de şöyle yanında olayım.
1: Yok, bunda biraz tecrübe edindim. Kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım. Altın bilezik yapmıştık. Oradan biraz aşinayım.
0: Mandrelimizi ısıtmakla başlıyoruz işe. Bütün vücudunu kasmana gerek yok. Sadece kolun ve bileğin çalışıyor. Tamam. Parmakların ve bileğin. Tamam, ısınmıştır mandrelin. Alevin altına inelim. Şöyle burada bekleyelim.
1: Nefesler tutuldu. Bakalım Tuğba başarılı olabilecek mi?
2: Tuğba'nın bir iş yaparken elinden çok dili çalışır Merve Hanım.
1: Şimdi
0: birazcık daha korlaşması lazım Tuğba. Evet, bu korluğu gördüğümüz zaman asıl çalışmamız gereken bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, biraz daha yaklaştı.
1: Aa, akıyor.
0: Evet.
1: Akıyor.
0: Harika. Daha önce denemiş miydin bunu?
1: Hayır. İlk defa deniyorum.
0: Gayet iyisin, ilk deneyen birisi. Herhalde başka işlerden el becerin artmış.
1: Aynen.
2: Aylardır el becerisi kazansın diye uğraşıyoruz.
0: Ama çok iyisin. Gerçekten çok iyi.

0: Allah'ım ilk defa bir yerde çok büyüsün dediler bana ya. Şu an çok şaşkınım. Hemen kendime bir nazar boncuğu yapayım ben en iyisi. Camım bitiyor. Cam çubuğum bitiyor. Şimdi değişik bir şey ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapacağım?
1: Bunu böyle bırakırsak çatlar, ısıtıp şekillendirir.
0: Ucunu mu ısıtıyordum?
1: Evet, ucunda da ısıtabilirsin, ortada da. Çünkü hala sıcak camın.
2: Tuba ilk yaşamayı başarabildi.
1: Şimdi beyazını al eline. Evet, ucunda bir topak yapıyorsun onun. Ortadan, alevin ortasından girip. Evet, onu dışarıda boncuğa yapıştırıyorsun. Alevde kesiyoruz. Çok güzel.
0: Ya çok zevkli.
1: Harika.
0: Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk şimdiyse benim gönlüm ondadır.
3: Bir de şey değil mi? Bunlar böyle biraz insanı rahatlatıcı şeyler.
1: Tabii meditatif etkisi var. Şu anda tamamen alevine konsantre oluyorsun. Başka bir şey düşünemiyorsun. Gerçi sen şarkı söyledin ama...
3: Evet, işte o da benim yeteneğim.
2: O da senin yeteneğin ve enerjinin dışa vurumu Tuğba.
1: Çok güzel. Bu artık tamamen senin yorumun bir nazar boncuğu sanırım.
0: Evet.
1: Ya da nazar boncuğundan çıktık bilmiyorum.
0: Birazcık rolden çıktım şu an.
1: Birazcık alevin ucunda ısıtalım Tuğba. İstersen o beyazların bazılarının üstüne siyah noktalar koy.
2: Tuğba bildiklerimizin çok dışında değişik formlu bir nazar boncuğu yapıyor.
1: Harikasın.
3: Bana burada iş var mı?
1: Çırak gerekiyor aslında bize.
3: İşte durun aramayın. O çırak benim bundan sonra.
2: Merve Hanım, Tuğba'yı çırak olarak almadan önce bir daha düşünün derim. Zira Tuğba şimdi iş sever gibi gözükür, sonra tembellik yapar. Bilirim onun huyunu ben.
1: Evet, alevin dışına çıkıp döndürmeye devam edelim. Ben bu arada şalimoyu kapatayım. Bence çok güzel oldu. Bu modeli bize armağan edebilirsin.
3: Evet. Bundan yapabilirsiniz.
0: Ay, o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bu hiçbir şey yani.
1: Şimdi nasıl soğutacağız?
0: Ay bilmiyorum. Ay çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu soğumaya bırakıyoruz mantara.
1: Evet.
0: Ve bekleyeceğiz. Sonra görüşürüz.
2: Bulunduğumuz cam atölyesi birbirinden güzel formlarda işlenmiş ve motiflerle süslenmiş cam eşyalarıyla cezbedici bir özelliğe sahip.
0: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Rezilliğimi görmeye herkes hazır mı? Ta ta ta ta. Ya çok güzel olmuş bence. Olmuş mu? Evet. Çok güzel olmuş. Peki ben burada başka bir şey yapabilir miyim?
1: Tabii burada iki teknik çalışıyoruz. Ben dolu cam çalışıyorum. Bu dolu cam çalışmasının başlangıcı.
0: Dolu cam.
1: Evet. Bir de İrfan Ustam var. Kendisi 48 senelik ustadır.
0: Oo.
1: Mesleğinde gayet ustaların ustası diyebiliriz. Onunla da üfleme tekniği çalışabilirsiniz. Fakat üfleme tekniğini burada bu şekilde deneyimleyemezsin. Biraz daha ileri bir tekniktir. Ustam sana gerekli şeyleri hazırladıktan sonra... o sadece o üfleme deneyimini, camı genişletme anlamında üfleme deneyimini kazanabilirsin.
0: En azından üfleyeyim. O zaman biz İrfan Usta'nın yanına gidelim.
2: Tuğba, İrfan Usta 48 yıllık bir usta. Ona göre dikkat et lütfen.
0: Ben şimdi bir tane boncuk yaptım diye havaya girmedim tabii. Bir de bunun bir sonrası var, üfleme. O çok daha zor. İrfan Usta'nın yanına geldim. Şimdi o bunu yıllardır yapıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza.
4: Merhaba, siz hoş
0: geldiniz. Kendisi zaten beni bir saattir izliyor kamera arkasından ve yapıp yapamadığımı bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Yapabildim mi sizce? Bir tane boncuk da olsa.
4: Oldu tabii.
0: Oldu
4: tabii,
0: mu?
4: Tabii ki oldu. Ben ilk başlayanlar için gayet başarılı. Şimdi bir de üfleme de deneyelim bakalım.
0: Esas olay burada kopuyor. O zaman başlayalım. Ben eğer yapabileceğim bir şeyse dahil olmak istiyorum.
4: Ben iki şeyimiz var. Çalışma türümüz. Ama siz sadece bir ürün için oturduğunuzda ben camı hazırlıyorum. Siz sadece üflüyorsunuz.
0: Aa, tamam olur.
4: Ondan sonra da onu kolye ucu yapıyoruz.
0: Aa.
4: Başlıyorum.
0: Görseli ne kadar güzeldi iş ya.
4: Nokta yapacağım şimdi. Zaten sen yaptığın boncuğun üzerine noktalar yapmıştın ya.
0: Evet.
4: Onun benzeri noktalar yapacağım ben şimdi.
0: Ustam ben bunu 15-20 dakikada yaptım. Siz saniyeler içerisinde yapıyorsunuz.
4: Ama benim

0: bakalım.
1: Yani herhalde.
2: Malum uzun yılların birikimine sahip İrfan ustamız. Böyle hızlı ve pratik olması gayet doğal Tuğba.
3: Ben hazırım diyorsun. Sen hazır mısın?
1: Hazırım.
3: Elle tutmuyorsun. Elle tutmuyor. Sadece dudakların arasına alıp üfleyeceğim.
2: Ha gayret Tuğba. Şöyle güçlü bir nefesle üfle bakalım.
3: Yeter mi?
1: Ben bir de çok küçük ya orası. Üfleyip üflemediğini anlayamadım.
3: Şimdi hemen senin nefesin içinden kaçmadan kapatıyoruz. Nefesini içine hapsediyoruz şu anda.
1: Ruj yaptım ama biraz burayı.
2: Tuğba'nın nefesi İrfan Usta'nın ustalığıyla camın içine alındı ve İrfan Usta'mız cama son şeklini itina ve ustalıkla veriyor.
1: Çok güzel. Elinize sağlık.
3: Sen yaptın, ben ne yaptım ki?
1: Yok ben ne diyeyim ya sebe. Sadece nefese destek verdim diyelim.
4: Tuğba bugün atölyemize geldi. İlk defa deneyimleyen herkes gibi bir boncuk denedi. Bence çok iyiydi ilk deneyen birisi için. Çift el koordinasyonu gerektiren bir iş söylemiştik. Gayet iyi hakim oldu cama. Sonuçta yaptığı şey de bence çok çok güzeldi.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandınız? Çok güzel bir iş yaptım bugün. Cam atölyesine konuk olmuştuk Balat'ta. Çok güzel bir dikiz aynası süsü ve bir tane de mavi boncuk yaptım. Onu da bunda şundadır. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Arkamdan da görüldüğü üzere bugün tarihi bir fırında, Üsküdar'da böyle adına münhasır çınar gibi eski ama içindeki ekmekler tazecik, sıcacık. Ben bugün bu fırında çalışacağım, ekmek yapacağım. Nasıl olacak dersiniz? Hiç bilmiyorum. İlk defa yapacağım. O halde hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün sıcacık, mis gibi çıtır çıtır ekmekler yapacak.
0: Evet, Cengiz Usta'nın yanına geldim. Bugün birlikte çalışacağız. Öyle görünüyor ki çoktan hamurunu yoğurmaya başlamış bile. Ben geç, evet, geç kalmış olabilirim. Geç merhaba, hoş geldiniz programımıza. Ben bugün ekmek yapmayı öğrenmek istiyorum. Onun için doğru adresin burası olduğuna karar verdim ve çıkıp geldik arkadaşlarımla birlikte. Şimdi ustam bu şekilde makine hamurunu yoğurmaya başlamış bile çoktan. Evet. Değil mi?
2: Şu an mayasını verdik hamura. Siz geç kaldığınız için şu an tuzunu vereceğiz. Tuzunu verelim.
0: Ne kadar dökeceğiz? Ben atayım mı?
2: Burada şu anda bir çuval unumuz var. Evet. 1 kilo. 600 gram tuz veriyoruz.
0: 600 gram. Evet. Bunun 600 gram var mı şu an?
2: Evet, şu an 600 gram.
0: Nasıl atacağım? Çok zevkli.
2: Evet.
1: Şöyle her tarafına dök Tuğba. Bir yerde toplanmasın tuz.
0: Buradan kaç tane ekmek çıkar?
2: Bundan çıkacak 260-270 arası ekmek çıkıyor.
0: İnce hesaplar değil mi? Matematik, evet, hesapları.
2: Şu an hamurumuzu kendine geldiği için otomatik yapıyoruz.
0: Ay çok güzel ya. Böyle yoğurmak istiyorum şu an. Sıkmak istiyorum. Ellerimi yıkadım ustam. Tırnaklarımı kestim. Evet. Çok steril bir şekilde buraya geldim. Çünkü bu işler eldivenle olmuyor. Değil mi ustam?
2: Evet, eldiven
0: elin
2: olmaz.
0: Girmesi gerekiyor mutlaka.
1: Tuğba ustanın eli de değecek hamura.
0: Çok güzel ya. Böyle çok sabırsızlanıyorum böyle alıp mıcıklamak için. Allah'ın verdiği nimetler böyle bir arada burada buluşup bizim sofralarımıza sıcacık bir şekilde ekmek olarak geliyor. Ne kadar güzel.
2: Şu an hamurumuz tamamdır.
0: Tamam mı? Bakayım,
2: evet,
0: mı?
2: Evet, Tuğba. Gördüğünüz gibi hamurumuz tamam.
0: Vallahi 10 numara hamur oldu. Ben yaptım diye demiyorum.
2: Evet.
0: Çünkü ben yapmadım.
2: Öğreneceksiniz.
0: O zaman ne yapıyoruz? Evet, şimdi, arkada da ustalarımız şimdi bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bunu mu vereyim?
2: Aşamaya geldik.
0: Tamam.
2: Aşamaya geldik. Şimdi bu hamurumuzu, makinemiz burada.
0: Buraya mı aktaracağız?
2: Ustam oradan yağ verir misin? Bunu biz yağlayalım.
0: Ha.
2: Buraya atacağız şimdi. Ondan sonra gramaja yerine ekmek sistemine getireceğiz.
0: Ay. Böyle artık eliniz şey gibi olmuştur sizin, tartı gibi.
2: Evet.
0: Değil mi? Hemen böyle her şey patlıyor.
2: Zaten şimdi tartıyı elde yapmış. Zaten makineler sandığı şu mu gördünüz makine? Hem kesiyor gramajına göre, kaç gram yapacağımıza göre ayarlıyor. Biz atıyoruz, işlemesini yapacağız. Göreceksiniz Tuğba Hanım.
0: Tamam.
2: Bugün çalışacağız.
0: Teşekkürler.
1: O makineye ustalarımız kestart derler Tuğba'cığım. Hamuru keser, gramına göre ayarlar ve oradan başka bir makine olan yuvarlama makinesine sevk etmemize imkan verir. Söylemesi ayıp olmasın, fırın işinden bir hayli anlarım Tuğba. Ona göre gözüm üstünde haberin olsun.
0: Ustam saçımı böyle topladım. İyi midir?
2: Güzel oldu, iyi.
0: Tam teşekkür. Şu, evet, an hazırım herhalde,
2: evet,
0: ben.
2: Evet, teşekkürler.
0: Evet ustam.
2: Şimdi hamurumuzu kestik gördüğünüz gibi.
0: Evet.
2: Şimdi neye geçtik? Yuvarlama bölümüne.
0: Şey, böyle beze. Evet. Yani bu beze, makine yapıyor. Beze. Öyle yapmıyoruz, evet, biz. Makine yapıyor bu,
2: evet,
0: herkese.
2: Evet, makine yapıyor.
0: Evet.
2: Şimdi kesiyoruz hamurumuzu. Bismillah dedik.
0: Ben buradan diğer...
2: Oradan o tarafa atabilirsiniz Tuğba Hanım.
0: Çok güzel.
2: Evet, güzel.
1: Tuğba yine eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Bazı kişiler de bana iş öğretmiyor, elimizden alır.
2: Öğretmezler. Sandviç ekmeğimizi kestik Tuğba Hanım. Şimdi bu yeterli bize.
0: Tamam.
2: Şimdi normal yediğimiz ekmek kesik başlıyoruz.
0: Gram?
2: Bu 120 gramlı sandviçimiz. Ekmeğimizi 320'den ayarlıyoruz. Gramaj yerimiz burada.
1: Hamurlarımız hassas terazide gramı gramına tartılıyor.
2: Normal ekmeğimize geçtik Tuğba Hanım.
0: Geliyor.
2: İki tane atabiliriz.
0: Söyle. Ay çok güzel.
2: Öğrenmeye başladın Tuğba Hanım.
0: Valla aslında ben bir şey yapmıyorum şu an. Makine, evet, yapıyor ama hoşuma gitti burada olmak. Hop. Çok güzel ya.
1: Tuğba işi iyice benimsedi.
0: ekmek böyle olacak şimdi?
2: Şu anda 260 tane ekmeğimiz olacak Tuba Hanım.
0: Hop hop hop. Ya çok güzel ya. Gerçekten çok çok mutluyum ben şu an.
2: Hoşuna gitti ekmek
0: işi. Çok hoşuma gitti. Böyle zaten hamur işlerini çok seviyorum. Ustam çiçek ekmek yapıyor musunuz?
2: Evet, yapıyorum.
0: Çok severdim ben çocukken çiçek ekmeği. Bunların hepsini zaten 5 tane yan yana getirince
2: yapacağız,
0: çiçek ekmek
2: yapacağız,
0: oluyor mu?
2: Evet.
1: Hemen kendince bir çözüm üretti Tuğba çiçek ekmek yapımı konusunda. Tebrik ediyoruz.
0: Ne zaman oldu bu kadar hamur ya? İnanmıyorum.
2: Evet Tuğba Hanım, çalışıyoruz ya.
0: Aa, artık yavaşladım farkındaysan, yavaş yavaş.
1: Tuğba adeta kendiyle yarış halinde. Bir makineye, bir tezgaha koşturuyor ve hamurları itinayla sıralamaya devam ediyor. Süratine hayran olduk Tuğba. Şaşırtıyorsun bizi.
0: Var mı daha? Vallahi diğer ustam kızacak bana da düzgün dizemedim diye. Şu an böyle bakıyor bana zaten kızgın bir şekilde. Sıranı bozdum ya usta.
1: Yok yok Tuğba, kızmazlar. Azminin farkındalar ustalarımız da.
0: İmdat! Otomatiğe bağladık ya.
2: Evet Tuğba Hanım, bastım makinesini, bastım işlemeye başladık. Hamurun yanı bastım bölümüne geldik.
0: Bir dakika, ne oldu? Başım döndü ustam. Şimdi biz bunu küçük sandviç
2: evet,
0: ekmeği...
2: Evet, küçük ekmeği. Biz de küçük ekmek yapacağız.
0: Küçük ekmek yani...
2: Evet, sandviç ekmeğinden...
0: Sandviç ekmek de... Memgisi olmuyor şu an.
2: Öğreneceksin.
0: Ben poğaça yapıyorum sanki.
2: Evet. Aynen öyle, peynirli poğaça
0: yapıyorum. Senin yaptıklarını dizeyim ben buraya en iyisi.
1: Bak yine başladın kaytarmaya Tuğba. Gözümden kaçmıyor.
0: Şöyle ustam, şöyle.
2: Evet.
0: Nasıl bir onaylama şeklidir ya. Buraya bir alkış alabilirim. Ben böyle kendimi ana sınıfımda yeni şeyler öğreniyor gibi hissediyorum yine.
2: Burası da bir ana sınıfı gibi bir şey.
0: Kameraman abileri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlılar. Sonra bunları pişireceğiz, güzelce yiyeceğiz. Merak etmeyin. Yalnız ben hiçbir tane bile yapmadım. Yani yapamadım henüz. Öyle bir çabam da yok gibi.
2: Niyetin yok öğrenmeye gibi geliyor.
0: Sanki biraz kolaya kaçmış gibi gördüm kendimi.
1: Evet, ben de öyle hissettim Tuğba. Yine işin kolayına kaçıp öğrenmeye çaba göstermiyorsun.
0: Beni buldunuz, çalıştırıyorsunuz şu an. Gayet güzel değil mi? Keyifliyiz
2: evet.
0: Yani.
2: Çok keyifli. Şimdi Tuğba Hanım, gördüğünüz gibi hamurumuzu işlemeyi sana gösteriyoruz. Hamurumuz şu gibi bitti. Aynı
0: şöyle.
2: Evet, iki elinle yapabilirsin. Şu kat bunu çek aşağıya, taraf. Çek bu tarafa, sen ön tarafa. Çek, çek.
0: Tamam. Çek. Oldu mu?
2: Evet, çek, çek, çek, çek.
0: Böyle.
2: Çekme, şöyle. Şimdi topla. Bak, bak yapıştırma elini.
0: Nasıl?
2: Bak, elimi bir daha bakacaksın. Bak.
0: Şöyle.
2: Evet, bir olacak.
0: Ben çekeyim. Taklit yapıyorum şu an. Yani aslında böyle değil bu ekmeği. Esas
2: öğrenecek.
0: Yapım hocaması bu değil, ben taklit yapıyorum.
2: Öğrenecek şu an.
0: Hani benzetmeye çalışıyorum.
2: Tamam, ustam. Olmadı. Bir daha dene.
1: Olmaz ustam, yapamaz Tuğba o işi. Ben biliyorum.
2: Tuğba Hanım'ın yaptığı ekmektir.
0: Şöyle.
2: Görsün arkadaşlar.
0: Ayberciğim, bu benim yaptığım. Bu ustamızın yapmış olduğu ekmek. Şöyle göstereyim. Olmadı. Olmadı, bunu karıştırmayalım. Müşterilere gitmesin yanlışlıkla.
1: Tuğba Hanım'ın yapamadığı ekmektir.
2: Buyurun.
0: Ay. Tabii burası fırın. Böyle bir şeyler olabilir, gürültü olabilir değil mi ustam? Tepsiler kayabilir, her şey olabilir.
2: Şimdi normal yediğimiz ekmeğe geçiyoruz.
0: Aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç,
3: aç, aç, aç, aç,
0: aç, aç, aç,
2: aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç,
0: aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç. Şimdi sizi fırına göndereceğiz birazdan.
3: Şöyle aralarda boşluk olsun. Kabarma
0: payı olsun. Boşluk olsun.
3: Kabardığı zaman birbirine girmesin.
0: Tamam, şimdi anladım. Ha. Uyanamadım ben ya. Hani uyandım, geldim buraya, program çekiyoruz ama... Daha ben bunu
3: Allah
0: değilim.
3: Allah korusun, geceleri çalışmış olsan ne yapacaksın?
0: Vallahi Allah korusun ya. Herkesin işi çok zor gerçekten yani.
1: Kolay mı sandın Tuğba? Fırın işi de ayrı bir zordur.
0: Bunun kumaşı az geldi sanki. Aman yine kızmasın bana. Şöyle biraz. Heh, tamam oldu.
1: Oldu gibi Tuğba.
2: Ha ha böyle, ha ha böyle, ha.
0: Ha böyle.
2: Yapacağım, yapacağım.
0: Cengiz ustam. Fikret usta senden bayrağı aldı.
2: Evet.
0: Şu anda benimle kendisi ilgileniyor.
2: Demek kızdırdın ustayı.
0: Yo ben bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir yerde bir şey yapmam. Kimseye bir zararım olmaz.
3: Kaldır.
0: Oy.
1: Bilmez miyiz kimseye bir zararın olmadığını Tuğba? Çok esnaf, sanat erbabı, iş ehli senden sonra mesleğini bir daha gözden geçirmek zorunda kaldı.
0: Sanat eseri. Yani bir şey soracağım. Şu hareketi benim yapmamı beklemiyorsunuz değil mi sevgili seyirciler?
2: Bekleyenler var demek ki.
0: Bekleyenler var zaten. Sürekli diyorlar onu yapamadın, bunu yapamadın, şöyle oldu. Bilmem ne oldu. Yani şunu ben nasıl yapayım bakar mısınız bir? Cevap bekliyorum.
1: İzliyorsun, öğrenebilirsin Tuğba.
0: Ben bir tane farklı bir ekmek yapacağım birazdan. Kaçırmayın birazdan, az sonra.
2: Seninle papatya ekmeği yapacağız.
0: Ben papatya ekmeği yapayım en iyisi.
2: Evet, şöyle birazdan papatya ekmeği
0: yapacağız. 5 tane bezeyi birleştireyim, papatya ekmeği yapayım en iyisi. Çünkü normal ekmek olayına ben giremedim.
1: Papatya ekmeği de yapamayacaksın ki.
0: Şöyle değil mi ustam? Tamam. Oldu mu?
3: Şimdi ustadan dayak yemem lazım.
0: Ustadan dayak yemem lazım.
3: Şanslı çıraklardan da birisi sensin işte.
0: Öğreneceğim, bir şey söyleyeceğim. Gittiğim yerlerde dayak yemesem de dayak yemiş kadar olduğum zamanlar oldu yani.
1: Ustacığım biz şiddete karşıyız ama uyarısız olmaz.
0: Hayır şiddete hayır.
2: Gülümseyen çırağımızı biz niye de öyle bir şey?
0: Evet yani bak işte ustam ilk defa sürekli gülümsediğim ve güldüğüm için bana bir şey demeyen bir ustam oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size. Gülelim, eğlenelim değil mi? Pozitif çalışalım. Gün geçmez yoksa. Vallahi gün bitmez ya.
2: Evet.
0: Gerçekten geçmez yani. Sizin için söylüyorum.
1: Sen hep gül eğlen Tuğba. Yakışıyor sana.
0: Oldu bu çiçek ekmek zaten.
1: Daha neler?
0: Çiçekler açsın. Böcekler ötsün.
1: Olmadı Tuğba. Sanki eksik bir şeyler var.

0: çiçek ekmekler. Hem de diğer yapmış olduğumuz ekmekleri artık fırınla buluşturma vakti. Mis gibi odun ateşinde bir pişiversinler efendim, değil mi? Hadi buyurun o zaman. Evet. Kendi yapmış olduğum çiçek ekmeği fırında buluşturacağım. Ama inşallah buluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi yapacağım abla?
1: Orada dahi ablamızdan yardım istiyorsun Tuğba.
2: Evet, bugün Tuğba Hanım geldi. Bizimle çalışmak istedi. Geldi, biraz ekmek yaptı. Yapmaya çalıştı ama çiçek ekmek yaptı bize. Eline sağlık. Fırına verdik şu anda. Pişecek. Ve ekmeğini de alıp gitmesi için bekliyor. Kendisine başarılar dileriz.
0: Elimin hamuruyla yukarı çıktım. Bakayım dedim, yapmış olduğumuz ekmekler ne durumda, nasıl pişti. Arkamda görüyorsunuz efendim, yapmış olduğumuz ekmekler ve en önemlisi çiçek ekmek nerede? Hemen alayım. Mis gibi yapmış olduğum, sadece yapabildiğim daha doğrusu. Çünkü normal ekmek yapmak gerçekten çok meşakkatli. Ve sizler de gördüğünüz sevgili seyirciler, bayağı bir böyle el hareketleri isteyen, bayağı bir çaba isteyen bir şey. Hiç kolay değil. Yapmış olduğum belki de en zor işlerden bir tanesiydi ekmek, ama en keyiflisiydi. Efendim ben bugün ekmek fırınında ekmek yapmaya çalıştım. Artık yapabildiğim kadarıyla. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın efendim.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum dedim. Efendim unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ahmet Eren. Üniversite öğrencisiyim İstanbul'da. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum.
0: Ne okuyorsun Ahmet Eren?
2: Bilgisayar öğretmenliği okuyorum.
0: Bilgisayar öğretmenliği.
2: Bu yıl girdim, hazırlık öğrencisiyim de. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Seni tanıyalım.
1: Ben de Öykü. Ben de Boğaziçi Üniversitesi hazırlık okuyorum. Sosyoloji bölümündeyim. Ya ben de çok...
0: Okuldan mı arkadaş?
1: Evet, sınıf arkadaşıyız.
0: Sınıf arkadaşı. Daha önce bir tanışıklığınız yok yani.
2: Yok. Sınıf arkadaşıyız. Aynı sınıfta okuyoruz hazırlıkta.
1: 4 haftalık bir arkadaşlık.
0: Evet. 4 haftalık bir arkadaşlık. Güzel bir arkadaşlık olmuş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar sizler şu andan itibaren neysiniz?
3: Rakipsiniz.
1: Tabii ki ben sevmiyorum.
0: Kurallarımızı biliyorsunuz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlıyor diyelim. Şimdi ben Ahmet Eren'e sormadan önce seni de tanıdık.
1: Evet, tanıdık.
0: Yeterince tanıyabildik mi seni?
1: Tanımadık mı? Ne anlatabilirim?
0: Nerelisin?
1: Sivaslıyım.
0: Sivaslı
1: evet.
0: Neresi?
1: Gemerek.
0: Gemerek. O zaman buradan Sivas Gemerek'e bol bol selamlar gönderelim sevgili izleyenler. Şimdi sizler şu andan itibaren sıkı bir rakipsiniz. Ben Ahmet Eren'e hemen sormak istiyorum. Ahmet Eren, sence kim kazanır?
2: Bence ben kazanırım.
0: Sen?
2: Eminim.
0: Şans bile yok. Kardeşim.
2: Yok.
0: Haydi bakalım. Güzel bir rekabet. Göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Peki.
1: Evet.
0: Evet, senden alalım.
1: Kim kazanacağını mı?
0: Sence?
1: Ben kazanacağım.
0: Sen kazanacaksın.
1: Evet, eminim bayağı.
0: Peki. O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bu kadar mı hazır?
2: Hazırım.
0: Hazırım dedi. Sen
1: hazırım,
0: hazır mısın?
1: Hazırım. Evet, çok hazırım.
0: Peki efendim. Sorum geliyor. Bitkilerin vazgeçilmezi olan barajlarımızı dolduran az olması kuraklar

0: çok olması sel ve heyelana sebep olan doğa olayı nedir? Çift ses geldi, kimdeyiz?
1: Yağmur.
0: Yağmur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ölçüye göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Basamadı.
2: Öyle oldu. Avans olsun.
0: Hızlı bir aksiyon alman gerekiyor. Evet. Bilmekten de öte hızlı olmak çok önemli diyelim. Geldik ikinci sorumuza. Suyu alınmış her türlü yiyecek maddesinin artına ne ad verilir?
3: Evet. Bilin bakalım. Bunu da görelim.
0: Kuru. Efendim?
2: Kuru.
0: Kuru.
2: Kuru. Kuru atık.
0: Kuru. Yanlış cevap ama çok yaklaştın.
1: Posa olabilir mi?
0: Posa. Doğru cevap. Kocaman alkışlıyorum sevgili izleyenler. Öykü'ye göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ahmet Eren.
2: Avans olsun.
0: Ahmet Eren avans olsun diye diye.
2: Olsun abi.
0: Kaybedeceksin. Az kaldı kaybetmene. Son bir soru. Eğer doğru cevap veremezsen verdiğin avanslar seni eleyecek. Haberin olsun. Hatırlatmamızı yapalım. Sevgili izleyenler geldik. Artık üçüncü sorumuza. Sorum geliyor. Elektrikli motosiklet ehliyeti için 6 yaş sınırı kaçtı? Tek ses geldi.
2: 16.
0: 16. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Eren'e göndermiş olalım. Avansları çektik artık.
2: Evet.
0: Rekabet başladı diyoruz. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik 4. sorumuza. Çıngıraklı yılanların çıngırağı nerede bulunur? Çift ses geldi.
1: Kuyrukun, ya yani kuyrukunda değil, kuyruğunda.
0: Kuyrukunda bulunur sevgili izleyenler. 3-1'lik bir puan tablomuzda maalesef Eren'i alkışlarla uğurluyoruz sevgili izleyenler. Bizler Öykü ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz Eren. Evet sevgili izleyenler, Öykü ile birlikte ikinci etaptayız. Öykü rakibi Ahmet Eren'i 3-1'lik galibiyetle eledi diyelim. Neler söylemek istersin Öykü?
1: Eren için gerçekten üzgün değilim.
0: Gerçek.
1: Çok teşekkür ederim elendiği için.
0: Sana böyle avans verdiğini söylemiştin.
1: Ya.
0: Peki sence bu bir avans mıydı yoksa formaliteden
1: yok
0: de böyle?
1: Yok ya, ben ona bir tane sayılık avans verdiğimi düşünüyorum şahsen. Öyle.
0: Onun dışında vermediğimi düşünüyorum.
1: Yok.
0: Şimdi Öykü, seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız var. Atasözlerimiz var. Efendim deyimlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödüleri bulunmakta sevgili izleyenler. Hazır mısın?
1: Hazırım herhalde.
0: Nasıl bunlarla aran, şarkılarla, bilmecelerle?
1: Şarkılar tamam da yani bilmece
0: bilmeceleri
1: çok...
0: bilemeyebilirim diyorsun.
1: Ya evet.
0: Hiç belli olmaz. Evet. Belki bildiğin yerden
1: umarım
0: gelir
1: yani
0: diyelim. Sorum geliyor. İlk sorumuz bir şarkı sözü sevgili izleyenler. Gelsin mi?
1: Gelsin, gelsin.
0: Bu kadar mı gelsin?
1: Çok gelsin.
0: Çok gelsin efendim, sorum geliyor. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar, nindiler söylediler nokta nokta üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, dünya böyle değil, süren başladı.
1: Ne masallar, nindiler söylediler dünya üstüne.
0: Dünya üstüne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım. Ve ufacıkta Öykü'den bu şarkıyı duyabiliriz. İyi olduğunu söylemiştin. Kocaman alkışlarım Öykü'ye gelsin.
1: Ne yalan masallar, ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil.
0: Bu kadar mı?
1: Ufalanı...
0: Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin bu bilmeceyi?
1: Çok, evet bakalım.
0: Haydi bakalım, sorum geliyor. Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Süren başladı.
1: Ya neydi bu ya? Bu çok bilindik bir şey.
0: Çok bilindikti. Ne olabilir bu? Süren gidiyor. Hızlı cevap vermen gerekiyor.
1: Aa, ne bu?
0: Ne bu?
1: Şişe falan neydi ya bu?
0: Miydi? Neydi bu? Süremiz...
1: Unuttum ya.
0: Doldu.
1: Bunu bilememiş olmam çok rezillik ama şu an.
0: Limon. Ama olsun. Sağlık olsun diyelim. İlk sorumuzun ödülünü ben tekrar vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Eren'i boşuna eledik. Belki olsa bilirdi.
0: Bilir miydi diyorsun?
1: Belki bilirdi.
0: Belki bilirdi diyorsun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Kendine çok dikkat et.
1: Siz de. Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: İsmim Yusuf, öğrenciyim. Lise son sınıf öğrencisiyim. 19.
0: 19 yaşındasın.
2: Evet.
0: İstanbul'da yaşıyorum. Okumaya devam ediyorsun.
2: Çalışıyorum ailetten.
0: Hem aynı zamanda çalışıyorum.
2: Evet, çalışıyorum.
0: Nerelisin Yusuf?
2: Karslıyım.
0: Kars neresinden?
2: Kağızman.
0: Kağızman. Evet, o zaman hemen rakibine geçmek istiyorum. Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk.
0: Diyelim efendim, sizleri tanıyalım.
3: Vahap Gökçek, Malatyalıyım. Kadıköy'de danışmanlık şirketim var. Ümraniye'de oturuyorum. Basınla uğraşıyorum.
0: Evet, hoş geldin.
3: Yarışmacı arkadaşımıza başarılar dilerim.
0: Kolay gelsin diyelim. Şimdi efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Vahap amcam ve Yusuf kardeşim.
2: Evet.
0: Şimdi Vahap amca, evet, sence kim kazanır?
3: Tecrübelerime güvenerekten ben kazanırım diyorum ama...
0: Sen karşı tarafa şans bile dilemiyor musun yani?
3: Bol şans diyorum.
0: Bol şans. Benim karşımda sadece şans olur diyorsun. Evet, Yusuf'a soralım.
2: Ben de diyorum ki hiç hayal alamayacak karşımda.
0: Hadi bakalım.
2: Yusuf'a yeneceğim amcayı.
0: Büyük bir iddia.
2: Tabii.
0: Bilen kazansın. İyi olan kazansın diyerek efendim ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım efendim. İlk sorum geliyor. Kabuğundan çıktıktan sonra şekil olarak insan beynine benzetilen besin nedir? Tek ses geldi. Efendim?
2: Ceviz.
0: Ceviz. Doğru cevap. Göreceğim alkışlarınızı. Yusuf'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Vahap amcam.
3: Evet.
0: Basamadım mı? Ne oldu? Biliyor muydun cevabı?
3: Yo, ona sordunuz.
0: Ona sormadım. Ortaya soruyorum.
3: Ben ne biliyorum cevizi?
0: Ama basman lazımdı. Neyse, ikinci soruda bas, tamam mı? Butona basmayı unutma, az önce söyledim. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bal kabağının içinden elde edilen kuru yemiş hangisidir? Bastım mı? Tek ses geldi, tek ses.
2: Kabak çekirdeği.
0: Kabak çekirdeği. Doğru cevap, kocanın alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Vahap amca, basmadın, ses gelmedi.
3: Yok, bastım.
0: Bas. Bak, senden çift ses gelmesi lazım. Olsun. Bu soru senin için çok önemli. Çünkü eğer bir soruya daha cevap veremezsen otomatik olarak Yusuf seni elemiş olacak.
3: Aynen.
0: Efendim, Yusuf çok iyi gidiyorsun. 2-0'lık bir puan tablomuz var şu anda sevgili izleyenler. Geldik artık. Üçüncü sorumuza sorum geliyor. Türkiye'de 90'lı yıllarda Delikanlım ve Yürü Anca Gidersin gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı kimdir? Evet, henüz tek ses geldi.
2: Sezen Aksu.
0: Sezen Aksu. Yanlış cevap. Kim olabilir? Yürü anca.
3: Ebru Gündeş.
0: Ebru Gündeş. Yanlış cevap. Yürü anca gidersin. Var mı bir cevabın, hemen geçiyorum. Geçtim Vahap amcama. Delikanlım. Neydi?
3: Yıldız Tilbe.
0: Efendim?
3: Yıldız Tilbe.
0: Yıldız Tilbe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Vahap amcamıza göndermiş olalım Vahap sevgili izleyenler.
2: Vahap amcaya avans verdik.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Bir tane avanstı bu.
0: Haydi bakalım, göreceğiz. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geldik 4. sorumuza, sorum geliyor. Kuru fasulyenin haşlanmasıyla yapılan zeytinyağlı, üzerine kuru soğan, maydanoz ve limon eklenerek servis edilen yemeğe ne isim verilir? Bir ses geldi. Piyaz, piyaz. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı. Vahap amcamıza göndermiş olalım geriden.
2: 3'te mi uzadı, 3'te mi bitiyor?
0: Şimdi aslında seni şu anda takip ediyor. 2-2 beraberlik var. Artık Vahap amcam seni yakaladı. 2-2'lik bir beraberlik var. Artık son...
3: Ben kazmana göndereceğim.
0: Ooo, haydi bakalım. Büyük iddia geldi Vahap amcadan. Şimdi sevgili izleyenler, bir beraberlik söz konusu. Artık son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacımız doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Hazır mıyız? Son sorumuzdayız.
3: Hazırım.
0: İlk önce basan kazanır.
2: Tamam.
0: Ve ilk önce doğru cevabı veren kazanır.
3: Doğru.
0: Sorum geliyor. Gözleri bağlı olan ebenin oyuna katılan öteki çocukları yakalamaya çalıştıkları geleneksel çocuk oyunu nedir? Tek ses geldi.
3: Körebe.
2: Oo, ben bastım amca.
3: Ben de bastım.
2: Sen şimdi
0: evet,
2: bastın.
0: İlk
2: körebe.
0: Önce Yusuf basmıştı. Körebe. Doğru cevap. Hocamın aşıklarımızın Yusuf'a göndermiş olalım. Vahap amca.
3: Ben de bastım.
0: Ama ilk önce ondan ses geldi.
3: Olur mu? Ben de bastım.
0: Ama ilk önce Yusuf bastı.
3: Neyse, fark etmez.
2: Bir dakika.
0: Peki Vahap amcama çok kaldım gerçekten. Efendim, biz Yusuf'la birlikte... Nereye gidiyorsun? Evet sevgili izleyenler, biz Yusuf'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yusuf ile birlikte ikinci etaptayız. Yusuf, rakibin Vav Pamcı'yı eledin. Neler evet. söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Elediğim için mutluyum. Yoluma devam ediyorum.
0: Diyorsun.
2: Hayırlısı.
0: Hayırlısı efendim. Evet. Şimdi Yusuf, seni bu etapta 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak bu etapta. Hazır olduğun zaman başlamak istiyorum. Bu arada her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Her sorumuzun da ayrı ayrı para ödüllere bulunmakta Yunus. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Duyamadın?
2: Hazırım.
0: O zaman ilk sorum geliyor efendim. Bu bir bilmece. Evim yerin altındadır, dikenim hep sırtımdadır. Süren başladı.
2: Kirpin.
0: Kirpi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Hızlı cevap verdin. Daha süremi başlatamadan cevabı
2: evet.
0: almış olduk. Kolay bir bilmece geldi o zaman senin
2: evet,
0: için.
2: Evet, kolaydı.
0: Geldik ikinci sorumuza. Bin dost az, nokta nokta düşman çok. Süren başladı.
2: Bir daha alabilir miyim soruyu?
0: Süren geçiyor. Bin dost az, nokta nokta düşman çok. Süren geçiyor. Dolmak üzere. Hızlı cevap bekliyoruz.
2: Bir düşman çok.
0: Efendim?
2: Bir düşman çok.
0: Bir düşman çok. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet. İki soruda iki de iki yazdık. İkinci sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu. Efendim, bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı
2: Şu an iki sözümüzde. Soruyu garantiledim değil mi?
0: İki soruyu garantiledin. Tamam. Eğer bu soruyu da garantilersen ve yani doğru cevabı verirsen üçüncü etaba geçme hakkı kazanacaksın Yusuf.
2: Evet, hazırım.
0: Sorum geliyor. Bu bir şarkı sözü. Ateşini yolla bana, nokta nokta içindeyim bilmesen de. Daha daha sokul bana, benim sana geldiğim gibi bana gelmesen de. Biliyor musun?
2: Ateşini yolla bana, nokta nokta içindeyim.
0: Ne içindeyim? Süren başladı.
2: Harabe içindeyim.
0: Efendim?
2: Harabe.
0: Harabe, yanlış cevap.
2: Kaç saniyem var?
0: Doldu.
2: Ateş. Ama soruyu anlamadım ki ben.
0: Ama 10 saniyen vardı. Ateşini yolla bana, kor alevler içindeyim. Aa. Olsun Yusuf, sağlık olsun. Biliyor muydun bu şarkıyı?
2: Yok, bilmiyordum.
0: Bilmediğin yerden geldi diyelim.
2: Evet.
0: Ben hemen iki sorunun ödülünü sana vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde
2: teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir şeyler söylemek ister misin?
2: Çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal.
2: Tamam, iyi günler. Hoşçakal.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Biraz sessizsin sen bugün.
1: Ben yokum.
0: Asıl ben bugün yok.
1: Ben bugün yokum. Seni tanıyalım. Şevval Kızıltepe. İzmit'ten geliyorum. Hı-hı. İzmitliyim aslen.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin Şevval Kızıltepe. Kaç yaşındasın Şevval Kızıltepe?
1: 21 yaşındayım.
0: Ne okuyorsun Şevval Kızıltepe?
1: Fizyoterapi ve rehabilitasyon
0: çok
1: okuyorum.
0: Çok heyecanlısın sanki, evet, Şevval Kızıltepe.
1: Arkadaşıma kazandırmaya geldim aslında.
0: Allah Allah. Yani burada biz rekabet görmek istiyoruz. Rekabet,
1: yani rekabet ederim
0: bay
1: ama.
0: Bay bay diyoruz sanki.
1: Rekabet ederim ama daha çok
0: arkadaşım. Arkadaşım daha mı iyi olduğunu düşünüyorsun? Ama sen önce kendine inan, kendine güven. Anlaştık mı? Şevval Kızıltepe. Hemen rakibine geçmişim. Arkadaşınız yani.
1: Evet.
0: Aynı okuldan mı?
1: Aynı okuldan.
0: Her şeyi sana sordum. İsmini sorayım pavyona. Evet, seni tanıyalım.
2: Melisa Özmen, Trabzonluyum, Bursa'dan geliyorum. Hı-hı. Burada okuyorum.
0: Burada kadar. Okuyorum. Bu kadar. Aynı okuldasın.
2: Aynen,
0: aynı
2: sınıf arkadaşıyız.
0: Sen de fizyoterapi okuyorsun. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Senin arkanda dedi ki arkadaşım benden daha iyi.
2: Teveccüh, kesinlikle böyle bir şey yok bence. Aynıyız ya, öyle.
0: Öyle mi?
2: Aynen, biz böyle makarasına geldik, eğlenelim.
0: Peki inşallah bol bol eğlenirsiniz. Eğlenirken de bol bol kazanırsınız diyelim. Arkadaşlar kurallarımızı biliyorsunuz. Evet. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Evet. Şevval Kızıltepe.
1: Kim başarılar kazanır? Diliyorum. Yani kendime genel kültür konusunda hiç güvenim yok ama elimden gelenin en iyisini yapacağım.
0: En iyisini yapabileceğine inanıyorum. Aynen. Süper, inanma. Çok iyi oldu. İnanmasaydın zaten neler olurdu kim bilir. Evet Melisa.
2: Efendim.
0: Kim kazanır?
2: Bakacağız, göreceğiz yani. Birazdan öğreniriz zaten.
0: Peki efendim. O zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Soru geliyor. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım diyelim. Sorum gelsin. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boyaya ne az verilir efendim?
1: Sıva.
0: Tek ses geldi.
2: Sıva.
0: Sıva. Yanlış.

0: alkışlarımızı, Sevay Kutu Tepe'ye gönderelim efendim. Evet, bayağı tezahüratlar da senin hakkında geliyor bayağı. Takipçilerin de var burada Kadıköy'de değilim efendim. Çok. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza, Melisa geliyoruz efendim. Ayran yapımında kullanılan geleneksel aletin adı nedir?
1: Böyle gelemiyorsun.
2: Yayık.
0: Efendim?
2: Yayık.
0: Yayık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım. Sever misin ayran?
2: Çok severim.
0: Hangisini?
2: Çok severim. Babaannemin yaptı.
0: Babaannem nasıl yapıyor?
2: Ekşi yapar, güzel yapar.
0: Yok, nerede yapar?
2: Evde, yayıkta işte.
0: Ha, yayıkta. Babaannen nereli?
2: Trabzonlu.
0: O da Trabzonlu. Evet. Sen nerelisin?
2: Trabzonluyum.
0: Sen de Trabzonlu. Süper efendim. Evet, 2-1'lik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var efendim. Geldik 3. sorumuza. Doğum sonrasında yeni annelere ve misafirlere ikram edilen içeceğin adı nedir?
2: Lohusa şerbeti.
0: Lohusa şerbeti. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Kaç olduk? 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik 4. sorumuza. Güvenliği sağlamak için dolaşan polis, jandarma ve askerlere ne ad verilir?
2: Güvenlik mi?
0: Güvenlik yanlış cevap. Dolaşırlar ya bu polislerimiz, askerlerimiz, jandarmamız. Ne yapar?
2: Devriye.
0: Efendim?
2: Devriye.
0: Çok yaklaştın ve devriye doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şevval Kızıltepe'ye gönderelim efendim. 2-2'lik bir beraberlik söz konusu sevgili izleyenler. Bu etabımızın son sorusundayız. Bu sorumuza doğru cevap veren yarışmacımızla birlikte ikinci etaba geçeceğiz. Sorum geliyor. Besinleri bozulmadan uzun süre saklayan kapalı dolaplar hangi ismi alır?
3: Buzdolabı mı?
0: Efendim?
3: Buzdolabı mı?
0: Onun bir diğer adı vardı.
2: Derin dondurucu.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Şevval Kızıltepe dediğin oldu.
2: Dediğini
0: yapmış oldun. Sözünün evet. Elisin gerçekten.
2: Dediğim dedin
0: efendim. Bizler Melisa ile birlikte ikinci etaba geçelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Melisa ile birlikte ikinci etaptayız. Melisa rakibi Şevval'i 3-2'lik bir puan tablosuyla eledi. Melisa neler söylemek ister?
2: Çok iyi ilerledi. Tebrik ediyorum arkadaşımı. Seviyorum onu. İnşallah
0: çok
2: güzel.
0: Çok iyi yenmedin mi?
2: Ben de çok iyi yendim, o da çok iyi yarıştı. Ne diyeyim?
0: Evet, ikiniz de güzel yarıştınız.
2: Evet, güzeldi, eğlenceliydi.
0: Yemeyelim. Öyle. Şimdi Melisa, bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca bakalım. Hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda atasözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, hı-hı, boşluk doldurmalı, bilmecemiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta efendim. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta Melisa. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
2: Başlayalım
0: mı Melisa?
2: Hadi başlayalım.
0: Hayat nasıl gidiyor bu arada? Yani
2: güzel gidiyor, normal.
0: İki yıldır okuyorsun. Ne kadar süren kaldı?
2: İki yılım kaldı.
0: İki yılın kaldı. Bitecek gibi mi duruyor? Dersleri
2: canım
0: nasıl?
2: Ya iyiyim.
0: İyisin.
2: Hallederim.
0: Peki. Daha da uzatmadan direkt tamam. Hızlıca yarışmayı da sonradan tamam. Yarışmaya geçmek
2: başlayalım.
0: İstiyorum efendim. Sorum geliyor. İçinde bir akrep var, zarar vermeden dolanır. Süren başladı.
2: Saat mi?
0: Saat. Doğru cevap saat. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Melisa kazanmış oldu sevgili izleyenler. Evet Melisa, iyi gidiyorsun.
2: Teşekkürler.
0: İkinci sorumuzdayız. Bir şarkı sözümüz var.
2: Tamam.
0: Nasıldır aran şarkılarla?
2: Ya bu zamanın şarkısı olursa iyiyim.
0: Yani bence bu zamanın.
2: Hadi bakalım, hadi bakalım.
0: Sorum geliyor efendim. Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok en son
2: gün bile.
0: Nokta nokta.
2: Tarih bizi yazana kadar.
0: Kocaman. Daha süreni başlamalı sevgili izleyenler. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım. Ve Melisa'dan da bu şarkıyı ufacık
2: yok
0: da olsa.
2: Yok ya, çok kötü, çok
0: duyarız.
2: Kötü.
0: Evet, Melisa'ya kocaman alkışlarla.
2: Valla gel beraber.
0: Pazara kadar
2: değil mezara kadar. Giderim senle fizana kadar.
0: Ayrılmak yok.
2: Yeterli valla yeterli.
0: Evet sevgili izleyenler, televizyonlarımızın sesini şimdi evet. Birazcık artırabiliriz. Melisa şarkısını bitirdi diyelim. Şaka yapıyorum Melisa, alındın mı?
2: Çok doğru bir şakaydı. Yerinde.

0: bir şakaydı yani.
1: Evet, Melisa ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun. Artık bu etabımızın son sorusundaysın. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen üçüncü etap sana artık açılmış olacak.
0: Tamam,
1: sorum geliyor. Azı nokta nokta çoğu zarar. Süren başladı.
0: Azı fayda çoğu zarar.
1: Yanlış cevap, değiştir hızlı.
0: Azı...
1: Süremiz olmak üzere, süremiz...
0: Azı...
1: Doldu. Azı...
0: Karar...
1: Çoğu zarar demişler.
0: Demişler, doğru, evet. Biliyordum, bilmiyor değilim.
1: Ama...
0: Nazar ya, nazar.
1: Kim nazar etti sana? Şey var mı?
0: Kötü insanlar, ne bileyim.
1: Şey var mı?
0: Hayır, o iyi bir insan.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Peki, hadi, öyle olsun. Evet. Maalesef
0: kafir,
1: seni...
0: Kafir. Güzeldi,
1: olsun.
0: Güzeldi.
1: Elini boş göndermiyorum. Yaşasın, ben hemen
0: teşekkürler.
1: İki sorumuzun ödülünü sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dilerim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şeyler söylemek ister misin Melisa?
0: Yok, teşekkür ederim. Gelin
1: güzel,
0: sizle yarışın.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Rümeysa Ayşe Dağcı, Marmara Üniversitesi PDR okuyorum, 2. sınıfım. Aslen Çorumluyum, öyle.
0: Evet. Rümeysa, hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Arkadaşlar. Evet, sınıftan arkadaşız.
0: Çok güzel, sınıf arkadaşı, güzel rakip olurlar genelde. Evet, seni tanıyalım.
1: Ben Fatma Göze Kaplanoğlu. Ben de Marmara Üniversitesi'nde PDR okuyorum, 3. sınıfım.
0: Arkadaş 2. sınıf, sen 3. sınıf.
1: Üçüncü sınıf.
0: İkidesin sanki.
2: Ay heyecanım.
0: Ay aman.
2: 300. Üçe yeni
0: var. Üç olduk.
1: Üç olduk, o hala farkında değil.
0: Daha olayın heyecanıyla tabii.
2: Hayatta adapte olamadım. Üçe henüz onunla verelim.
0: Olsun diyelim. Evet Gözde, bu kadar mı? Sen nereliydin?
1: Bu kadar. Erzincanlıyım ben.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz.
1: Biliyoruz, evet.
0: Butonlara basmayı unutmayalım. Ve sizler şu andan itibaren...
1: Rakibiz.
0: Kim kazanır Göze?
1: Yani inşallah ben kazanırım.
0: Diyorsun.
1: Rümeysa'yı devireyim şöyle bir.
0: Peki Rümeysa.
2: Şu an bu sözleri beni gaza getirdi. Göreceğiz.
0: Bu benim için yeterliydi diyorsun.
2: Bu benim için yeterli. Senden beklemez.
0: Peki.
1: Yemem.
0: Haydi bakalım. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor efendim. Çedar hangi gıdanın bir türüdür? Tek ses geldi Göze.
1: Peynir.
0: Doğru cevap heyecanını açtığımızda Gözde'ye göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, sen niye heyecanlı şey yapıyorsun,
2: alkışlıyorsun?
0: Rakibin o seni.
2: Ama seviyorum arkadaşımı.
0: Ama
2: onun başarısını her
0: sen
2: zaman
0: kaybediyorsun.
2: Olsun, bazen insan fedakar olmaz.
0: Çok, hangi burcu? Sen çok dengesin.
2: Terazi.
0: Terazi, gerçekten bir terazisin sen şu anda. Dengeyi sağlayamadın.
2: Evet.
0: Bir sıfırlık bir puan tablomuz var. Rümeysa ve Gözde şu anda geldik. İkinci sorumuza hızlı bir soru olacak. Hızlıca cevap vermenizi sizlerden bekliyorum diyelim. Sorum geliyor. 60 saniyeyi ne denir?
1: Dakika.
0: Çift ses kimdeydi? Bas bakayım bir kere.
1: Ben bas.
0: Çift ses Rümeysa.
2: Dakika.
0: Doğru cevap soracağım ona. Aşıklarımızı Rümeysa'ya göndermiş olalım. Eğer butona basmadan cevap verirsek karşınızdaki rakibimiz de komple vermiş oluruz diyelim efendim. İkinci sorumuzu da bire birlik bir eşitlikte geçmiş oluyoruz. Geldik 3'e. Tamirci Çırağı ve Bu Son Olsun gibi şarkılarıyla tanınan dedik.
1: Cem Karaca.
0: Doğru cevap, ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Tamirci Çırağı ve Bu Son Olsun gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçımız kimdir? Cem Karaca, doğru cevap, evet.
2: Senin bitirdiniz mi?
0: Evet, sen doğru bildin. Sen aldın puanı. Rahat olabilirsin. Kimseye kaptırmayacaksın. Rakibin asla basamıyor şu anda. Evet, Rümeysa'yı kocaman alkışlarımıza gönderelim. Sevgili izleyenler, kaça kaç olduk? 2'ye 1'iz. Ne oldu Göze? Basamıyorsun.
1: Evet, hızlı davranamıyorum.
0: Ya bak, rakibin nasıl hırslandığını sen rakibin görür musun?
1: Çok büyük konuştum işte, yiyorum sürekli.
0: Daha 2 sorumuz daha var. Sorum geliyor. Derede hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
1: Bolu.
0: Bolu, doğru cevapla canın alkışlarımızı yaptık. Kocaman alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım efendim. 2'ye 2'yiz, bir beraberlik söz konusu. Artık birinci etabımızın son sorusundayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte ikinci etaba geçeceğiz diyelim. Sorum geliyor. İğne, İplik ve benzeri şeyleri almak için gidilen eskiden daha... Durdum.
1: Tuhafiye.
0: Eğer sorumu bitirmeden basarsa bastığı kadarını duyar yani. Bastığı yere kadarını duyar. Bu bir his. Gerçekten.
2: Gerçekten bu arada. Bana öyle dediğiniz için.
0: Şu an bir cevabı duyalım. Eğer
1: tuhafiye
0: doğru cevapsa...
1: Tuhafiye dedim.
0: Tuhafiye. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım, ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. İğne, iplik ve benzeri şeyleri almak için gidilen eskiden daha yaygın olarak bulunan işletmelerin adı nedir olacaktı sorumuz. Tuhafiye doğru cevap. Eğer sevgili izleyenler, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sorum bitmeden basarsanız bu risk size ait. Şayet soru bitmeden bastınız ve doğru ya da yanlış cevap verdiniz, bu risk siz kendiniz alıyorsunuz.
2: Ben biraz yanlış anlamışım.
0: Olsun, sağlık
2: bitirince
0: olsun.
2: Bitirince cevap vermemiz gerekiyor gibi anladım ilkinde.
0: Olsun, sağlık olsun. Rümeysa,
3: Bizlere şeyler söylemek ister misin?
2: Çok teşekkür ederim. Benim için de farklı bir deneyim oldu şu an. Eğlendim de yarışırken. Arkadaşımı da tebrik ediyorum.
3: Bizler de teşekkür
2: ederiz. Tebrikler
3: ederim.
2: Göze.
3: Bizler efendim Göze ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Göze ile birlikte ikinci etaptayız. Göze rakibi Rümeysa'yı 3-2'lik galibiyetle eledi. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
1: Ezdim geçtim diye. Ağlıyor aşkada.
3: Evet gerçekten. Bakalım yenilseydi de böyle konuşabilecek miydin? Çok büyük konuştun dedin. Az önce az kalsın yeniliyordu. Evet. Ayıp değil mi arkadaşına? O senin
1: biraz
3: için
1: ayıp
3: seni
1: ettim
3: alkışladı ama.
1: Olsun.
3: O arkadaşı seni alkışladı.
1: Sen alkışlamaktan kaybettin.
3: Evet, sevgili Rümeysa, buradan arkadaşlarını tekrardan gözden geçirmeni tavsiye ediyorum ben. Yine de sen bilirsin, Göze'yi azıcık tanımış oldun şu anda. Evet, Göze, şaka baka bir yana. Bu etabımızda seni bekleyen 3 adet sorumuz var. 3'ü de, evet. 3'ünden bazıları boşluk doldurmalı. Bazıları bilmece, şarkı sözlerimiz. Atasözlerimiz olacak bu etapta. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz, deyimlerimiz, atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mısın?
1: Tamam. Bilmeceden biraz korkuyorum.
3: Yani. Korkuyor musun?
1: Evet.
3: Biraz mikrofonu yakın tut.
1: Tamam.
3: Seyircilerimiz seni duyabilsin. Göze.
1: Tamamdır.
3: Çok mu korkuyorsun bilmeceden?
1: Evet.
3: Umarım korktun.
1: Umarım
3: gelmez.
1: Kolay gelir.
3: Umarım. Sorum geliyor. Ne hikmetse ilk sorumda bir bilmece sevgili izleyenler. Gelsin mi?
1: Gelsin.
3: O oda içinde, o da onun içinde. Süren başladı.
1: O oda içinde, o da onun içinde.
3: Ne olabilir?
1: Bilmiyorum.
3: Bakarız o şeye. Neydi o? Süren geçiyor. Sabahları bakarız.
1: Ayna.
3: Ayna doğru cevap sevgili izleyenler. Kocamın alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım. Bak. Çok korktuğun gibi olmadı.
1: Evet.
3: Ve ilk sorumuzun ödülünü de Göze bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Aşkın kanununu yazsam yeniden. Kimi nokta nokta yer alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden. Kimi senin gibi el olur gider.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden.
3: Başladı. Biliyor musun?
1: Kimi senin gibi... Nasıldı ya?
3: İstersen ritimlerle söyle. Belki öyle aklım.
1: Senin gibi elim yok. Nasıldı bilmiyorum.
3: Nasıldı?
1: Ya.
3: Nasıldı? Hatırlaman lazım. Süremiz.
1: Bitti mi?
3: Dol.
1: Şarkıyı bilmiyordum ya.
3: Ama o kadar biliyormuş gibi söyledin ki gerçekten.
1: Kimi senin gibi el olur gider falan.
3: Kimi umutları el alır gider.
1: Ya ben...
3: Biliyor muydun?
1: Şarkıyı bilmiyordum.
3: Bilmiyor muydun?
1: Yani.
3: Bundan sonra git ilk için bu şarkı dinlemek olsun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben hemen ilk sorunun yani korktuğum bilmecenin ödülünü evet. vermek istiyorum.
1: Teşekkür
3: Göze,
1: ederim.
3: Güle güle güzel günlerde kullanmak dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin Göze?
1: Çok teşekkür ederim.
3: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar...

kadar keyif alarak izleyebilmişsiniz efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Ezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Silivri ilçesine bağlı. Neredeyiz Mithat? Selimpaşa'dayız. Çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor vallahi benden söylemesi. O zaman ne diyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

o kadar güzel bir yere götüreceğim ki kahvaltı yapmak için. Yıldız, gerçekten İstanbul içinde böyle yerler var mıydı diyeceksiniz. Şu girişe bir bakın. Şu girişe bir bakın. Nasıl Mithat? Sanki kırmızı halı serilmiş gibi şurası. Değil mi Mithat? Çiçekler o kadar güzel ki. Böyle küçük detaylar, büyük mutluluklar benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Huzur, mutluluk, sağlık olsun yazıdaki gibi hayatımızda. Başka ne olsun ki Mithat, değil mi? Önemli olan zaten ilk başta sağlık bence. Sonra huzur, sonra mutluluk. Ben sıralamayı değiştirdim. Ve bu güzel yere giriş yapıyorum. Kadir Has Caddesi'nde, Selim Paşa'da, liman içinde. Hemen sahilde zaten tek kafe burası. Kahvaltı yapabileceğiniz, tatlınızı yiyebileceğiniz. Gelmeden önce söylediğim gibi 12 yıllık bir yer. O zaman ne duruyoruz? İçeriye girelim, siparişimizi verelim. Ne kadaraymış onu da sizlere söyleyelim. Ben içeriye girerken siz de söyle, mekanın içine dışına bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayayım.

şu reçellerde gözüm kaldı. Direkt şöyle başlamak istiyorum hatta. Mithat'ın da gözü kaldı herhalde. Reçelim zeytinin üstüne düştü. Çok güzel bir reçel bu. Bir dakika. Bu tarafa gel. Şöyle. Hemen sana bir sucuk verelim. Ellerimi yıkadım geldim bu arada, onu da belirteyim. Kedi sevdim ya, şimdi dersiniz aa kedili ellerinle kahvaltı mı yapıyorsun? Buranın tatlıları aşırı meşhurmuş. Şuradan geçtikten sonra böyle küçük tatlı evi var. Fırın, mırın. Çok da güzel bir hanımefendi yapıyor tatlıları. Onun yanına gidelim kahvaltı bittikten sonra. Bence orayı da size gösterelim ki benim gibi tatlı düşkünü izleyicilerim varsa meraklarını da giderelim.

burası haftanın 7 günü açık. Sabah 8'de açılıyor, gece 12'de kapanıyor. Dediğim gibi buraya geldiğinizde güne kahvaltıyla başlayıp öğle ya da akşam yemeğinizi de yiyebilirsiniz.

tatlı, tatlı, tatlı, tatlı dedik. Şimdi içeride tatlılar dolapta, hepsi ye beni diyor. Değil mi Mithat? Ya Mithat da tatlı sever, ben de tatlı severim. Şu an öyle güzel bir çikolata kokusu var ki size anlatamam sevgili seyirciler. Yani şöyle camın kırılıp, ekranlarınızın camının kırılıp böyle bu kokunun gelmesi gerekiyor size. San Sebastian cheesecake hiç daha bıçak vurulmamış yani. Yani kelimelerim kifayetsiz şu an. Şöyle bir tatlılara göz atarken ben bu tatlıları yapan güzel hanımefendinin yanına gidiyorum. Oradan karşılayacağım sizi, zaten masada da söylemiştim.

0: Valla salıncakla da elbisem gayet güzel uyumlu değil mi Mithat? Haydi bakalım bu güzel yere girelim. Pastalar nerede yapılıyor size gösterelim. Tatlıları çok meşhur dedik ya buranın. Tatlı yemeden tabii ki gitmeyeceğiz. Önce şuraya girelim. İdem Hanım'la bir güzel konuşalım. İdem Hanım.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. O kadar güzelsiniz ki, o kadar güzel bir enerjiniz var ki. Bu pastalara da yansımış.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Vallahi tatlılara da. Biraz önce tatlıları gördük. Yıkılıyordu. Bütün buradaki tatlılar burada mı yapılıyor?
1: Evet, hepsi burada yapılıyor.
0: Reçeller, asıl reçeller.
1: Evet, kahvaltıda verdiğimiz reçeller de burada yapılıyor. Tatlılarımız hepsi bize özel tatlılar. Bizim reçetelerine yarattığımız tatlılar. Öyle, birazdan zaten beraber deneyeceğiz.
0: Peki bir şey soracağım, hangi tatlıları önerirsiniz?
1: Ben hepsini öneririm ama...
0: Ben de hepsini yerim. Mithat da yer.
1: Müşterilerimize tavsiye ederken ben şunu söylüyorum. Siz neyi seviyorsunuz?
0: Hepsini.
1: Evet. Şimdi vitrinde zaten tekrar vitrine gideceğiz. Ve orada senin ne sevdiğini öğrenip sana ona göre bir tavsiyede bulunacağım.
0: Tamam. O zaman hadi gidelim.
1: Tamam. Hadi.

0: Güzel bir enerji var burada. Nasıl naif, nasıl sakinsiniz. Hiç benim gibi öt öt değilsiniz valla.
1: Estağfurullah. Sen de çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim. Ben seni daha çok seviyorum ama. Didem diyeceğim artık. Tabii, hanımı lütfen. Atıyorum.
1: Lütfen.
0: Kapıda bırakıyorum hanımı. Şimdi. Antep fıstıklı ekler.
1: Evet. Bianca.
0: Bianca.
1: Çilekli, beyaz kremalı, pastacı kreması ve beyaz çikolata severler için çilekle birleştirilmiş hali. Klasik pandispanya ile. O da Naomi. Çok yoğun bitter çikolata severler için.
0: Peki bu?
1: O da tiramisu'muz.
0: Şimdi bu Antep fıstıklı ekler. Hı hı. Hmm. Çok güzel. Naomi.
1: Olacak. Naomi.
0: Ha, bir dakika, dilim dönerse Naomi.
1: Evet.
0: Şöyle göstereyim. Hmm. Bir de Bianca. Şöyle bölüyorum. Beyaz çikolata severler için, çilek severler için. Hepsini Didem kendi elleriyle yapıyor burada. Özel gün pastalarınız varsa siparişini verin, Didem yapsın. Şimdi tiramisu.
1: Tiramisu İtalyan reçetesi biliyorsun Yıldız. Hmm. Şeker oranı bizde daha az. Avrupa standartlarına göre olduğu için böyle.
0: Tatlıların hepsi ama hepsi muhteşem. Teşekkür ediyoruz sana Didemciğim.
1: Ben teşekkür ederim bizi ziyaret ettiğiniz için.

0: Şimdi Selim Paşa Su Ürünleri Kooperatifi burası. Yine eğer dilerseniz burada da oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şurada oturma yerleri var. Bakın orada ağlarını tamir eden balıkçılar da var. Mithat teknelerden sonra o balıkçı abileri de gösterebiliyorsa göstersin ki gösteriyor şu an. Orada ağlarını tamir ediyorlar. Şimdi biz gidelim ağlarını tamir eden balıkçı teknelerinin yanına. Bu arada Nisan'da sezon bitti. Eylül'de sezon başlıyor. O kadar uzun sürüyormuş ki o ağların tamiri. Size anlatamam. Çok büyük bir emek var aslında yediğimiz balıklarda. Yemin ederim. Şimdi ağ tamiri yapıyorsunuz.
1: Ayıklıyorum şimdi.
0: Ayıklıyor musun? Evet. Ne zaman tamir edeceksin?
1: Tamiri sezon bittikten sonra tamir edeceğim.
0: Sezon 1 Eylül'den sonra. Halbuki 1 Eylül'e kadar normalde tamir ederler.
1: Tamir ediyoruz da şimdi iş olduğu için tamir etmiyoruz.
0: Ha, ayıklıyorsun. Tamir. Neler takıldı o ağlara ya?
1: Jumbo karides avlıyormuş bu ağlarla.
0: Karides avlıyormuş bu ağlarla. İsim?
1: Kadir.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Haydi görüşürüz. Sezon açılınca da rastgele.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah size ailelerinize bağışlasın. Görüşürüz. Arkamızda Fener var görmüş olduğunuz gibi. Limandayız. Çıkamadık limandan. O kadar güzel ki hava. Sizlere anlatamam. Şimdi bu Fener'in buraya gelip limana gün batımını izleyenler var. Yemin ederim kendimi yani böyle bir sahil kasabasında gibi hissediyorum.

0: Kadir Has Caddesi'ndeyiz. Limanın üst tarafına çıktık. Akşamları böyle görmüş olduğunuz gibi tezgahlar kuruluyor. Zannediyorum bu güzeli çanım efendi yapıyor. Öyle mi? Evet dediler. Gece pazarına çıkmıyor musunuz?
1: Maalesef.
0: Çıkmıyorsunuz. Bu arada Selim Paşa'ya geldiğiniz zaman ki biz gideceğiz, gece pazarı da kuruluyor değil mi kızlar?
1: Evet.
0: Şimdi bu güzel üç kızın yanına geleyim. Bakın burada boncukları diziyorlar şöyle. Burada da satıyorlar. Oh mis, ne güzel şeylermiş bunlar.
1: Teşekkürler.
0: Benim de adım Yıldız. Şöyle yıldızlı şeyler dikkatimi çekiyor.

0: Peki siz bunları satarak okul harçlığınızı mı çıkartıyorsunuz?
1: Yani.
0: Yani?
1: Evet.
0: Peki şunlar ne oluyor?
1: Bunlar kolye.
0: Bunlar kolye. Nasıl takacağız bunu?
1: Şu kenardan aşağı.
0: Hangi kenardan?
1: Şöyle kolyelerimiz
0: var. Ha şöyle. Hemen gitti Allah'ın işte pazarlamacı. Bunu bir takayım bakayım nasıl olacak? Bulamadın mı?
1: Taktım.
0: Taktım. Bu güzel oldu mu?
1: Evet.
0: İsim kızlar bu arada. Ay Yüce.
2: Irmak.
0: Ne kadar enteresan ismin var. Anlamı ne?
1: Yani bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun anlamını. Beğenmişler koymuşlar diyor. Irmak. Senin adın?
3: Elif.
0: Şimdi ben buradan alışverişimi yapıyorum. Sonrasında sizi renkli evlerin olduğu sokak aralarından karşılıyorum. Siz de o arada şuralara bir göz atın.

Eski okulun olduğu sokak burası. Nasıl sokağı? Zaten duvarlar o kadar renkli ki size anlatamam. Şurayı o kadar güzel yapmışlar ki. Burası hem kafe hem restoran. Buraya geldiğiniz zaman güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Burada sosyal medyanız için fotoğraf çekebilirsiniz ya da çektirebilirsiniz ve burayı etiketleyebilirsiniz. Benim peki burada neden fotoğraflarım olmasın yani? O zaman Mithatçığım birkaç kare fotoğrafımı çekersin.

0: Vallahi benim önüm sağlam, sağım sağlam, solum sağlam. Oh, bayılıyorum böyle enerjisi güzel insanlara. Ne tarafa doğru gidelim kızlar? Kızlar bana Selim Paşa sokaklarını gezdiriyor. Ne tarafa doğru gidelim? Irmak. Ay Yüce. Evet, Ela. Ne taraf?
1: Şu taraftan gidip mahalle evine gidelim.
0: Şu taraftan gidip mahalle evine gidelim dedi. Benim rehberlerim sağlam değil mi Mithat? O buraya geldiğiniz zaman sokak kedi ve köpekleri olabilir. Bir kap su, bir kap mama diyoruz. Benim anneannemin eski evi böyleydi Mithat, biliyor musun? Evet, çok güzeldi. Bayılıyorum, ben meraklıyım. Şöyle gelin kızlar, şu tarafa doğru yürüyeceğiz ama ben bayıldım bu eve. Bir saniye. Ay içi de çok güzel. Sen de herkesi tanıyorsun ya. Herkesi tanıyorsun. Benim diyor dedem buralı diyor, annem buralı, ben buralıyım doğma büyüme. Aa bayıldım ben bu eve ya. Binnaz abla, nasılsın? Ben nasıl olayım kızım hastayım? Allah şifanı eksik etmesin. Çok güzel evde oturuyorsun. Vallahi çok güzel evde oturuyorsun. Çok da şanslısın. Görüşmek üzere. Allah sağlık versin. Haydi görüşürüz Binnaz abla. Mahalleliyi de iki dakika tanıdım gördüğünüz gibi. Kızların sayesinde. Sokak hayvanlarından bahsetmişken bakın fazlasıyla da hayvansever bir yer Selim Paşa. Görmüş olduğunuz gibi. Burası orta sokağıymış. Şu an çıktığımız sokak. Biz şimdi şöyle karşı tarafa gidiyoruz. Refik Tuna Parkı'nın olduğu sokağa. Şöyle bir sokağı Mithat göstersin hemen. Sağ tarafta Refik Tuna Parkı var.
1: Ve yeni yapılmış.
0: Yeni yapılmış bu park. Şimal, Elif Şimal bize öyle söyledi. Zaten alt tarafta da liman var.
1: Aslında
0: şimdi mahallenin evlerinin, mahalle evlerinin olduğu yere gidiyoruz değil mi? Yani burası mahalle evleri diye mi geçiyor?
2: Evet, Selimpaşa mahalle evi şurası.
0: Selimpaşa mahalle evi diye geçiyor. Bak, burada da birbirinden güzel evler var.

0: Selim Paşa Silivri'ye bağlı çok ama çok güzel bir kasabadır diye geçiyor internette ama bir mahalle. Buraya yazın geldiğiniz zaman fazlasıyla kalabalıkla karşılaşacaksınız. Hatta kışın hiç olmayan trafiğin aksine ilerlemeyen bir trafik göreceksiniz yazın buraya geldiğiniz zaman. Selim Paşa Bizans zamanında Epibates diye anılıyormuş. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman buradaki renkli sokaklarda kaybolmanızı ben açıkçası kendi adıma tavsiye ediyorum. Burada birbirinden güzel evler var. Fotoğraf çekebileceğiniz, önünde fotoğraf çektirebileceğiniz. Keyfiniz bol olsun.
1: Aynen.
0: Al bak amcayla teyze. Tanıdın mı beni?
2: Ben seni tanıdım.
0: Sen de beni tanıdın mı? Çok mu seyrediyorsun evet. Beni bak. İşte bugün ya, hangi ev senin?
2: De karşımız
0: ya. Ay bayıldım bak. Maviye kim boyadı? İyi yapmışsın. Bahçesi de var baksana. Hamağı koymuş. Açmana gerek yok, gerek yok. Dur bir de oradaki teyzelerin yanına gideyim ya. Aa ben çok sevdim burayı. Vallahi ben insanların enerjisini çok sevdim. Yani. Oh mis. Halıları koymuşlar. Elinde de sinek öldürücü. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Dedemin elinde vardı sürekli. Eskiden de çok satılırdı bunlar. Şimdi ben fazla görmüyorum bir yerde ya. Anneannenden mi kalma?
2: 12 sene oldu öyle annem onun
0: sinekliği. Allah rahmet eylesin. Ha? Annemin sinekliği diyor ya. Aa vallahi versene bir amca Allah aşkına. Bunu kimler hatırlıyor ekran karşısında? Benim yaşım yetiyor buna da. Mithat senin? Oho diyor Mithat. Şöyle
2: bizim
0: vereyim
2: mavi
0: bunu.
2: Pencere olan ev.
0: Sizin de mavi pencere olan ev sizin. Baksana Mithat. Bir bak. Ay abla geldi Alaçatı. Buraya. Burası Alaçatı diyor.
2: Burası,
0: Allah doğru söylüyorsun. Alaçatı'dan neyi eksik? Beş Selim Paşa'nın.
2: Evet,
0: değil mi Mithat? Vallahi ben bayıldım.
2: Çok güzel.
0: Vallahi güzel. Vallahi ben bir şey demedim. Sabahtan beri övüyorum. Ay, hiçbir şey demedim.
2: Tanıdım daha gördüm uzaktan tanıdım.
0: Vallahi. İyi yapmışsın vallahi. Ben bayıldım buraya. Selim Paşa'n zaten seni çok... Vallahi çok... Ben çok övdüm burayı. Size bir şey soracağım.
3: Senden de televizyona çıkalım.
0: Bir daha söyle. Ney? Ne dedin? Bir daha söyle. Ne dedin?
3: Televizyona çıkalım dedim. Al bizi.
0: Çıkıyor zaten. Mithat al, al teyzemi. Aa. Burası eski şaraphane sokak. Şurası zaten Nail amcaların apartmanı. Mithat bir daha gösterir misin bir? Valla buradan kim geçerse geçsin. Size şu kadarını söyleyeyim. İşte böyle... Güzel insanlar bize ikramda bulunuyorlar. Hanımefendi ne çekiyorsunuz? Hep bize soruyorlar. Biz de size soralım. Güzelliğimi mi çekiyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Şimdi Nail amcayla Ayşe abla dedi ki yorulmuşsunuzdur. Erik koşafı var bir ikram edelim. Eski şaraphane sokak tekrar söyleyeyim. Biz erik koşafı içeceğiz. Mithat otur sen de yorulmuşsundur. Bir erik koşafı içelim. Güzel hanımefendinin de şöyle bir yanına gideyim. Bayağı güzelsiniz Allah nazarlardan saklasın. Kaç yaşında çocuğunuz?
4: 6 aylık.
0: 6 aylık Allah bağışlasın. Maşallah diyorum yani. Maşallah. O zaman hanımefendi biz dinlenmeye. Mithat otur artık. Bir yeri koşapı içelim. Siz mi yaptınız? İşte Sakar Yıldız. Bir şey diyeceğim, bu erik koşafını kim yaptı?
5: Ben yaptım. Hanım yaptı.
4: Ben yaptım.
0: Sen mi yaptın?
5: Doğal.
4: Ben yaptım. Bahçeden topladım.
0: Doğal da birinin gözü kaldı. Senin gözü mü kaldı kız?
4: Nazar aldı.
0: Erik koşafı indi
4: nazar
0: aşağı.
4: Nazar aldı.
0: Polat'ın elbiseme falan aynen, döküldü.
4: Aynen, aynen. Nazar aldı, nazar. Olsun, nazar bak.
0: Dökülse de ne olacak zaten? Veririz. Su her şeyi temizler.
4: Yani.
0: Kalp pisliği hariç.
4: Aynen.
0: Portakal da geldi. Otursun kameraman arkadaşlarım, biz sohbete. Siz de biraz Selimpaşa sokaklarında şöyle bir dolaşın.

0: Ayşal da gitti Kevser teyzenin yemeğini karıştırmaya. Çünkü evet. Kevser teyze bizimle muhabbet edecek. Yani ne
1: söyle, söyle onun altını kıssın. Söyle Nail.
0: Cavide abla da Ayşe ablanın, bize Eriko şefe ikram eden Ayşe ablanın eltisi. Üst katta elti oturuyor. Alt katta Ayşe abla oturuyor. Cavide abla

0: oturuyoruz evet. Katta. Sen de teyze kızımız.
1: Teyze kızıyız Ayşe'yle.
0: Selim Paşa ile ilgili bilgiye sahip misin ama sen Keser teyze?
1: Ya bildiğim kadarıyla 75 yaşındayım, bildiklerimi anlatayım.
0: Allah sana sağlıklı ömür nasip etsin. Amin. 75 seni görse utanır be. Vallahi billahi.
1: Ne diyeyim yani.
0: Selim Paşa'yı anlatsana bize biraz.
1: İşte Selim Paşa'yı anlatırım. Yani ben doğduğumda zaten burada, bu sokakta doğdum, burada büyüdüm. Şu köy daha şeysiz yani gelişmemişti.
0: Gelişmemişti. Selim Paşa ismi nereden geldi?
1: Selim Paşa ismi, Selim Paşa varmış burada askeriyenin başında. Ha. Selim adında bir paşa varmış. O kendi ismini vermiş buraya. Hatta havuzun yanında tabelası var, okuyabilirsiniz. Selim
0: Paşa. Aa, bakarız. Heh,
1: o suyu, çeşmeleri, havuzları tarihi eser olunca o akıtmış.
0: Önceki ismi akıtmış. Neymiş Selim Paşa'dan?
1: Bigados.
0: Bigados'muş önceki ismi.
1: Bigados'tan Selim Paşa buraya gelince askeriyeyle Selim Paşa olmuş. Annemin yaşlılarını anlattığınca.

0: Valla bir erik hoşafı içelim diye oturduk. Hava aydınlıktı. Hale teyze geldi, Hale abla. Sonra Cavide abla sen kayıtta vardın ama değil mi? Gelmiştin, evet.
1: Ben sonradan geldim.
0: Kevser teyze zaten sen geldin. Ayşe abla zaten sen bize erik hoşafı. Nail amca sağ olsun bize hizmet yaptı. Eriği getirdi, su güzel falan getirdi.
1: Misafirlik oldu.
0: Vallahi çok güzel oldu. Akşamımız saat ettik. Teşekkür ederiz. Ölmüşlerinizin ruhuna varsın. İnşallah. Selim Paşa'yı.
1: Sen de kendine iyi bak, işin rast bitsin.
0: Amin inşallah, amin. Selim Paşa'yı aslında tam anlamıyla size gösteremedim. Balık falan da yiyecektim. Balık lokantalarında ama bugün kısmet değilmiş. Siz geldiğinizde limandaki balık lokantalarında manzaralı bir şekilde balığınızı yiyebilirsiniz. Ben birazcık daha kavun ve bamyaları da meşhurmuş. Bak festivalleri falan da olmuş. Ben şimdi burada biraz daha sohbete devam edeceğim. Mithat hiç bana kızma, kusura bakma. Selim Paşa gece pazarında sizleri karşılayayım. Aa, pazarı duyduk da gündüz pazarını. Gece pazarı var mı Yıldız diye sorabilirsiniz. Selim Paşa'da her yaz, her akşam gece pazarı kuruluyor. Evet. Ve çevredeki yazlıkçılar ve çevredeki insanlar ve Selim Paşalılar gidip o pazardan bütün giyeceklerini, ev ihtiyaçlarını falan yiyecek, karşılıyorlar. Pazarı. Yiyecek ne varsa var işte. Pazarda karşılayayım sizi, az daha lak lak yapalım. Selim Paşa gece pazarından Yıldız sizi şu anda karşılıyor efendim. Muhteşem bir pazar. Hafta içi olmasına rağmen kalabalık ki hafta sonu burada hareket edemiyormuşsunuz. Benden söylemesi. Şimdi haftanın 7 günü açık Selim Paşa gece pazarı. Arap Tepe mevki olarak geçiyormuş burası. Akşam 7.30 gibi kurulmaya başlanıyormuş pazar. Gece 12.30'da kapanıyormuş ama gece 12.30'da kapanıyor dediysem yoğunluğa göre kapanış saati uzayabiliyormuş. Bak çanta, takı, toka, şöyle bakın ne güzel kıyafetler varmış orada. Alt üst takımlar, böyle seçebileceğiniz tezgahta ürünler. 85'ten fazla dükkan bulunuyormuş Selim Paşa gece pazarında. 20 seneden fazladır da gece pazarı kuruluyormuş Selim Paşa'da. Peki ne zamanları kuruluyor bu pazar? Çocuklarımızın okulları tatil olduğunda bu pazar kurulmaya başlanıyor. Çocuklarımızın okulları açıldığında da bu pazar bitiyor. Yani yaz aylarında açık ama havanın durumuna göre Ekim'e kadar uzadığı da oluyormuş. İster kendi aracınızla ister toplu taşımayla mutlaka İstanbul Avrupa yakasında Silivri ilçesinde Selim Paşa'da kurulan bu pazara gelin diyorum ben.

0: Sadece kıyafet falan yok. Bakın şöyle. Tütsü. Bak. Ev için aksesuar. Şöyle tuvalet banyo için aksesuar. Merhaba abicim. Bak duşun mu bozuldu? Gel al. Mithat diyecek ki şimdi Yıldız ne yapıyorsun? Yıldız ne yapsın Yıldız? Terlik deneyecek, sandalet deneyecek Yıldız. Şöyle al bak. Nasıl duruyor?
1: Bir numara büyük.
0: Bir numara büyük. Numarasını da şimdi seni bekletmeyeyim diye aramak istemedim Mithat'cığım. Şöyle bırakayım. Mesela şunu deneyelim. Şöyle göster bu arada Mithat sen. Şöyle bunu da bir giyeyim hemen. Tabureye otur dedi Mithat da oturmayınca. El yapımı bu sandaletler. Ben bağlamaya üşendiğim için bağlamıyorum. El yapımı gerçek deri olduğu için. Abi hepsini içeride yapıyor. Bak dikiş makinesi falan da var. Bu şapkalar, bu gördüğünüz kemer falan hepsi gerçek deri. Ayak numaranıza göre, beğendiğiniz modele göre de yapıyor. İsim abi?
2: Serdar Bayezid.
0: Serdar abim. İşin gücün rast gitsin. Benden gelene de indirim yapıver bir zahmet.
2: Herkesi bekliyoruz. Mutlaka gelsinler ki onlara sizden geldikleri için de mutlaka indirimimizi yapacağız.
0: O zaman şöyle son kez bir göz atın. Sonra sizi başka yerlerden karşılayayım.

Selim Paşa'yı bugün açıkçası hani bence fazla gezemedik. Pazara geleceğiz, pazarı da iyice görün diye. İlerleyen zamanlarda tekrar geleceğiz. Ama yine niye baktın öyle? Mithat Ümraniye'de oturuyor ya, Selim Paşa onunla çok uzak. O yüzden bana böyle bakıyor. Bak ne güzel müzik açtılar. Oh!

Pazarı çok ama çok sevdim. Ne ararsanız var. Yani mutlaka ama mutlaka gelinmesi gereken bir pazar diye düşünüyorum ben. Mithat, sen böyle bir pazar olduğunu bekliyor muydun? Hayır. Yıldız, böyle bir pazar olduğunu beklemiyordum. Gerçekten çok güzel bir pazardı dedi Mithat. Her bütçeye göre her ürünün alınabileceği bir pazar. 20 seneden fazladır Selimpaşa'da, İstanbul Avrupa yakasında Silivri ilçesinde. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Unutmayın, benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saç onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak.
10: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Çeliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
8: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmeniz

0: sizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Enes Salta. Konyalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Kasaplıkla uğraşıyorum. 3 senedir İstanbul'dayım.
0: Hoş geldin Enes, hoş sefalar bulduk. Getirdin. Tanışıyor muydunuz?
2: 2 senedir arkadaşız.
0: Oo. Güzel bir rekabet.
2: Güzel. Ya kendisine bol bol başarılar dilemek istiyorum çünkü pek şansı yok.
0: Hadi bakalım. Hemen ben rakibine geçeyim. Birazcık rakibini tanıyalım. Tekrardan sana geleceğim Enes. Hemen seni tanıyalım.
1: Mehmetcan Davut, Hataylıyım. Buraya arkadaşımla tatile geldik. 2 senedir beraber arkadaşız dediği gibi. Yani sanmıyorum kazanacağını ama yine de Allah'ın izniyle.
0: Evet. Bugün iki güzel arkadaş. Çok güzel bir rekabet göreceğiz bu arkadaşlar arasında. Efendim Enes Can mıydı?
2: Enes.
0: Enes, Can yok.
2: Benim isim
0: Can. O yüzden
2: Enes
0: kendini Furkan ekledim
2: da
0: şu anda.
2: Enes'i kullanıyorum.
0: Şimdi Enes.
2: Evet.
0: Rakibin dişi duruyor, Hatay'dan geldiğini söylüyor.
2: Evet.
0: Yani sence kim kazanır? Kazanabilir mi? Nasıldır böyle oyunlar?
2: Ya arada? Pek sanmıyorum. Kendisi biraz bu çekilirdi. Geri sadece... pek de sosyal değildi. Böyle beni tutmasan dışarıya çıktığı bile yok.
0: Allah Allah.
2: Yani başarılar dilerim.
0: Peki
2: pek
0: o zaman...
2: pek şansı yok ama...
0: şansın
2: yine de başarılar
0: yok.
2: Dilemek başarılar gerekir.
0: Diledi ama Mehmet... yani ama böyle dilinin Konya'da ucuyla adam, diledi başarıları.
1: Yani sanmıyorum Konyalı'nın kazanacağını ama gene de göreceğiz şu an.
0: Yarışıp göreceğiz diyorsunuz. Arkadaşlar, kurallarımız zaten biliyorsunuz. İlk etapta ilk butona basan ve doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Bu etapta en fazla puanı toplamanız gerekiyor. En fazla puanı toplayan yarışmacımla birlikte artık para kazanmaya başlayacağız diyebiliriz. Hazırsanız Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Müslüm Gürses'in müzik müzesi hangi şehirdedir? Çift ses geldi.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mehmet'e gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Enes, biliyor muydun sen bu sorunun cevabını? Az önce
2: Müslüm,
0: Mehmet'i çok gömdün ama Mehmet...
2: hayranıyım ama benden önce bastı.
0: Senden önce bastı. Haydi bakalım gelelim ikinci sorumuza. Aynen öyle. Sorumuz geliyor. Daha çok yaz aylarında üzerine örtmek için kullanılan ince örtünün adı nedir? Yani yaz aylarında üstünüze bir...
1: Şüphe.
0: Efendim?
1: Şüphe. Şüphe.
0: Şüphe. Şüphe değil ama onu çok yakın, aynı o ağzımızdan çıktığı zaman kulağımıza onun gibi gelen bir örtü var. Onun adı böyle T ile başlar. Paris'in T'si ile başlar. Neydi o?
3: Pike.
0: Efendim?
1: Pike.
0: Pike. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Mehmet'e gelsin. Evet, şu anda 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Enes,
2: rakibimizin
0: eğer bir
2: başladı.
0: Soruya daha doğru cevap veremezsen ya da cevap veremezsen otomatik olarak Mehmet seni eleyecek. O yüzden 3. soru
2: evet.
0: Enes için çok önemli sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. El emeğiyle güzel bir şey yapan kişiye kullanılan iyi dilek sözü nedir?
3: Çaba.
1: Çaba.
0: Çaba değil, el emeği yapmış. Yani bir şey, yemek hazırlamışsın mesela. Neden?
2: Eline sağlık.
0: Eline sağlık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Enes'e gelsin sevgili izleyenler. Şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Enes kendini potadan son soruyla kurtarmış oldun.
2: Evet.
0: Kendine. Tabii daha iki sorumuz daha var sevgili izleyenler. Ben... sen çaba nereden geldi? Çaba evet
1: yani,
0: ama hani böyle bir annemiz
1: çaba,
0: yemek yapar,
1: evet,
0: elleriyle
1: şey,
0: uğraşır, eline sağlık anneciğim dersin. O şekilde ilerlersin. Şimdi 3-2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geçiyoruz efendim. İçime bir kurt düştü diyen kişi hangi duygular içindedir? Ya içime bir kurt düştü. Veya bu adam...
2: stres.
0: Stres değil, geçtim. Bir şeyden bir şey duyarız. Duymaktır. Mesela... sen bir suç işledin mi, işlemedin mi? Nedir o? Geçiyorum.
2: Kaygı.
0: Kaygı. saygı.
1: Şüphe.
0: Efendim?
1: Şüphe.
0: Şüphe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mehmet'e gelsin efendim. 3 birlik bir puan tablomuz var. Maalesef Enes bu soruyla elenmiş oldu. Neler söylemek istersin Enes?
2: Gerçekten teşekkür ederim. Böyle bir yarışmaya katıldığımız için de çok şanslıyım.
0: Güzel bir yarışmaydı.
2: Evet.
0: Kalan... Çok büyük mü konuştun acaba? Ne oldu?
2: Çok iddialıydım ama olmadı. Sorular biraz da heyecan, istediğimiz gibi de sorular
0: tabii ki heyecan olabilir. Çok önemli.
2: Sonuçta arkadaşım ben kazansam da ben o kazansam da fark etmez. Kendisine yarışmanın devamında başarılar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz Enes. Efendim bizler Mehmet'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mehmetcan'la birlikte artık ikinci etaptayız. Mehmetcan rakibi Enes'i 3 birlik galibiyetle mağlup etti. Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun, duygularını
1: yani
0: al.
1: Yani ben sanmıyordum çünkü...
0: Kazanabileceğini tahmin etmiyordun. Aynen, çünkü sanmıyordum. Enes de çok iddialı konuşmuş.
1: Enes çok
0: konuşmuş
1: iddialı
0: sevgili
1: evet.
0: İzleyenler.
1: Sanmıyordum ama oldu, başardık.
0: Sen başardın evet, bu etabın kazananı Mehmetcan oldu. Bakalım bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var efendim. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak bu etapta. Toplamda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı ödülleri bulunmakta diyelim. Mehmetcan, var mı sormak istediğin bir şey? Başlayalım mı?
1: Yok, bir sorum yok.
0: Heyecanlı mısın? Geçti mi heyecanın?
1: Biraz.
0: Daha iyi, daha evet, iyisin daha şu anda. Zaten evet. İlk etapta çok heyecanlıydın. Evet, hazırsan ben de ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Peki. Sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Sırtımda evim, bilinmez adresim. Bu bir hayvan. Bilmecem geldi sana. Bu bir hayvan ne olabilir? Süremiz başladı.
1: Kaplumbağa.
0: Kaplumbağa. Doğru cevap. Kocaman.

0: Alkışlarımız Mehmetcan'a gelsin sevgili izleyenler ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Mehmetcan kazanmış oldu. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılarla aran?
1: Normal.
0: Normal. Orta şekerde. Evet. Söylemeyi sever misin?
1: Arada bir.
0: Arada bir söylersin. Peki dinlerim. O zaman bir şarkım geliyor efendim. Tozdan kirden kara kalbin, ayna olsan yine bakmam sana. Değmem değmem nokta nokta olsam, nazar olsam bile değmem sana. Biliyor musun bu şarkı? Süremiz başladı. Tozdan kirden kara kalbin, ayna olsan
1: Demet Akalın.
0: Yine bak... Yok şey, boşluğu doldurman gerekiyor. Nokta nokta dedim ya.
1: Nazar.
0: Efendim?
1: Nazar.
0: Nazar olsam doğru cevap. Nazar olacaktı efendim. Son sahnelerde cevabı vermiş oldu. Mehmetcan biliyor musun bu şarkıyı?
1: Evet.
0: Söyleyelim mi birlikte?
1: Şu an biraz heyecanlı olduğu
0: biraz
1: için.
0: Biraz heyecanlısın. Evet. O yüzden tamam. Belki heyecanını alırız dedik.
1: Yok.
0: Allah daha mı çok heyecanlandırır?
1: Daha çok heyecanlanıyorum.
0: Peki evet. O zaman Mehmetcan şu anda o kadar heyecanlı ki sevgili izleyenler yerinde adeta duramıyor. O yüzden hemen ben hızlıca üçüncü soruma geçmek istiyorum. Sorumuz geliyor. El yarısı geçer, nokta nokta yarısı geçmez. Süremiz başladı. Ne yarası geçmez? Süremiz...
1: Dil yarası geçmez.
0: El yarası geçer, dil yarası geçmez. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Mehmetcan'a gelsin. 3'te 3 yaptık ve bu etabı da başarılı bir şekilde tamamladık. Ve bu etabın ben hızlıca ödülünü de Mehmetcan'a iletmek istiyorum. Mehmetcan güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansım var. Tabii ödül de sende kalacak. Tamam mı devam mı Mehmetcan?
1: Tamam.
0: Tamam. Bitiriyor musun?
1: Evet.
0: Geçmeyelim.
1: Maalesef.
0: Neden? Ne oldu? Abi, çok iyi yarışıyordun.
1: Biraz sürem oldu. Sürem kısıtlı olduğu için.
0: Ha gezeceksin.
1: Evet.
0: Peki yani o
1: yeni
0: zaman.
1: Yeni geldiğim için.
0: Peki Mehmetcan. Tebrik ederiz seni. Güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle hoşça kal. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin bu arada? Direkt seni göndereyim yani, olmayalım.
1: Bütün arkadaşlara yani katılmalarını isterim yarışmaya. Gerçekten çok heyecanlı bir şey. Yani sonradan beyefendinin dediği gibi çok heyecanlı bir yarışma oldu.
0: Evet Mehmetcan da çok heyecanlı olduğu için şu anda kelimeleri dolandırıyor ama evet. Biz Mehmetcan'ı anlıyoruz efendim. Kocaman alkışlarla Mehmetcan'ı uğurlayalım sevgili izleyenler. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz efendim?
2: Ya, adım Elmas.
0: Elmas Hanım, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Çok heyecanlısın Elmas.
2: Yani, kuzenim beni buraya getirdi. Yok.
0: Ne oldu? Ne?
2: Tamam size.
0: Döneyim mi?
2: Dönün.
0: Ama kadın çıkma, gel. Sen gel buraya. Elmas şu anda çok heyecanlandı. Ben hemen size geçerim efendim. Elmas Hanım hep böyle midir? Kuzeni iyi misiniz?
2: Biraz çekingendir kendisi. Bir de İstanbul'a şu an, tam şu an ayak bastık İstanbul'a.
0: Daha yeni geldiniz.
2: Evet. Şimdi
0: nereden geldin?
2: Trabzon'dan geliyoruz. Tam Sabiha Gökçen Havalimanı'na indik. Oradan travmayla Kadıköy'e geldik. Tam adım attık karşımıza siz çıktınız.
0: Ne kadar güzel, güzel denk geliş
2: yani
0: olmuş.
2: Yani gerçekten ben de bu kanalın izleyicisiyim. Çok sürekli izlerim yani her
0: teşekkür
2: gün.
0: Teşekkür ederim.
2: O yüzden
0: efendim.
2: Çok mutlu oldum karşıma çıktığınızda.
0: Sizleri tanıyalım.
2: İsmim Seda, Trabzon'da yaşıyorum. Trabzon'da bir hastanede çalışıyorum, devlet hastanesinde. Bir kız çocuk annesiyim.
0: Allah bağışlasın.
2: Gezmeyi çok severiz, özellikle kuzenimle çok kafa dengidir. Böyle fırsat buldukça böyle kısa seyahatlere, gezintilere çıkıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Ben artık evet. Elmas Hanım'a dönmek isterim. Elmas Hanım. Elmas Hanım'a mikrofon gelince affedersiniz şeytan görmüş gibi kaçıyor. Elmas Hanım rahatlayın. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Şu anda bir yarışmanın içerisindesiniz. Bunun farkında mısınız?
2: Evet.
0: Evet. Gelin görün yanıma gelin. Kaçmayın benden. Bir şey yapmayacağım size. Zarar vermeyeceğim size. Elmas Hanım. Ne iş yapıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Ne işle uğraşıyorsunuz? Evli misiniz? Bekar mısınız? Çocuğunuz var mı? Bak kendinizden bahsedin. Nerede yaşıyorsunuz?
2: İki tane çocuğum var. Çalışmıyorum.
0: Allah
2: Trabzon'da bahsedin. Yaşıyorum. Kuzenim de anlattı zaten.
0: Evet anlattı. Yeninize yani, de konuştum. Heyecanlı tamam. Mısınız peki şu anda? Çok heyecanlısınız gördüğüm kadarıyla.
2: Yani nasıl diyeyim birkaç kişi kalabalıkla pek iletişimim yoktur benim.
0: İnşallah bugün
2: daha
0: anlaşacağız.
2: Daha çok sakinliği severim.
0: Ama siz kaçmayın. Ay, kameralar, kameralar sizi yakalamaya çalışıyor. Peki Seda, Elmas Hanım. Karıştırdım. Elmas Hanım, sizce kim kazanır?
3: Kuzenim kazanır diye düşünüyorum.
0: Ama bu nasıl bir rekabet? Rakipsiniz şu anda. Böyle olmaması lazım. Senin Elmas olarak ben kazanacağım demen lazım.
3: Tuttu elinden, çekti, getirdi beni buraya. Onda var.
0: Sen ona daha çok güveniyorsun. Aynen. Ama kendine de güveniyorsun bu arada.
3: Yani.
0: Yani sen daha çok Seda'ya güveniyorsun.
3: Aynen.
0: Peki evet, Elmas Hanım gerçekten Seda Hanım'a çok güveniyor. Seda Hanım. Yani. Peki sizce kim kazanır? Elmas Hanım böyle söylüyor ama ters köşe yapabilir.
2: Bilmiyorum.
0: Mi?
2: Evet, yapabilir. İlk defa rakip olacağız birbirimize. Daha önce hep birbirimizin yanındaydık yani. Hiç oyun bile olsa rakip olmadık birbirimize. İnşallah iyi olan kazansın.
0: İnşallah diyelim. O zaman kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorumu sorduktan sonra butonlara basmayı unutmayın diyerek artık Bil Bile Bilirsin'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Yeni doğmuş çocuğa ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş beze ne ad verilir?
4: Kundak.
0: Çift
4: kundak.
0: Ses geldi, çift ses.
4: Kundak.
0: Elmas. Kundak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Elmas Hanım'a gitsin. Evet, Elmas Hanım ters köşe yapıyor gibi şu anda bizi Seda Hanım.
2: Ben de bildim ama.
0: Ama önce buton. Butona
2: evet,
0: basmak önemli.
2: Üzerime şey yaptım. Önce o bastın diye.
0: Haydi bakalım.
2: Heyecanı geçsin diye.
0: Seda Hanım da hazırsı
2: önceliği
0: değil.
2: Önceliği kuzenime verdim.
0: Evet, siz de bildiniz efendim. Kameralarımızda siz bildiğinizi gördü zaten. İkinci evet. Sorumuza geliyoruz efendim hızlıca. Denizde birbirinin omzuna çıkan insanların oynadığı oyunun adı nedir?
4: Denizde.
0: Denizde çıkarlar. Böyle birbirlerini iterler, çekerler, düşürmeye çalışırlar birbirlerin omuzlarına çıkıp.
3: Yani
0: bir şey şeydir o. Bir şey neydir? Hani
4: neydir acaba?
0: Neydir o?
2: Hiç oynamadık ki onu.
0: Ama hani böyle
3: duydu.
0: Ne duydu?
3: Durdu.
0: Ha durdu.
3: Durdu.
0: Durdu. Ha. Butona basalım. Butona basalım. İlk evet, önce kim vallahi butona bastı?
2: Ben bilemedim.
0: Bilemedin.
2: Pas.
0: Pas diyebiliriz bu arada.
2: Yani
0: pas mı? Pas mı?
2: Pas diyelim.
0: Pas mı?
3: Pas.
0: Söylediğimiz zaman büyük ihtimalle ya bu muydu diyeceksiniz ama cevabı söylüyorum sevgili izleyenler. İkinci sorumuza pas dedik. Deve güreşi.
4: Deve güreşi.
0: Deve güreşi.
2: Deve güreşi. Yani duydum ama denizde olan bir oyun olduğunu
0: yani denizde bilmiyordum. Denizde iki arkadaş, dört arkadaş birbirlerinin omuzlarına çıkarak birbirlerini denize düşürmeye çalışırlar. Oyunun amacı rakibini aslında denize düşürüp elemek.
3: Biz de öğrenmiş olduk.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Hemen geçiyorum ben üçüncü soruma. Sevgili izleyenler sorumuz geliyor. Ay çiçeğinden elde edilen kuru yemiş hangisidir?
4: Çekirdek.
0: Tek ses geldi, çekirdek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Seda Hanım'a gelsin sevgili izleyenler. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Şu anda geliyorum hemen hızlıca dördüncü sorumuza. İneğin sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusuna ne denir?
2: Buzak.
0: Tek ses geldi.
2: Buzak.
0: Buzağı değil.
2: Buzağı.
0: Değil, değil.
2: Dana,
0: bir
2: yaş- dana.
0: Dana. Dana doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Seda Hanım'a gelsin. Efendim siz bilmiyor muydunuz?
2: Canım, biliyordum da. Diğerlerini de affettim
0: yani
2: ama.
0: Yani gerçekten çok hırslı bu arada Seda Hanım.
2: Evet.
0: Evet efendim şu anda iki birlik puan tablomuz var. Geliyorum artık bu etabımızın son sorusuna. Kalem biçiminde kesilip diş temizliğinde kullanılan doğal çubuğun adı nedir?
4: Misvak.
0: Tek ses geldi, misvak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Seda Hanım'a geldi. Efendim 3 birlik bir puan tablomuz var. Maalesef Elmas Hanım elenmiş oldular efendim.
3: Ben elendik canım.
0: Eledin Seda Hanım. O kadar hırslıydın ki. Kuzenim, müzenim dinlemedin. Kolay mı?
2: Evet.
0: O zaman efendim ekibimiz güzel sorular hazırlasın ikinci etabımız için. Seda Hanım'ı biraz zorlayalım efendim. Elmas Hanım bir şeyler söylemek istiyor. Kaçıyor Elmas Hanım. Yani geliyorum kaçıyor. Elmas Hanım bir şeyler söylemek ister misiniz? Eğlendiniz ama sevgili kuzeniniz kazandı.
3: Evet, tebrik ediyorum kendisini. O her şeyin en iyisini hak ediyor canım kuzenim.
2: Sen de öyle canım kuzenim.
3: Sen de.
4: Teşekkür ediyoruz.
3: Yarışmamız için de güzeldi. Eğlendik.
0: Evet bizler teşekkür ederiz.
2: Aslında eğlenmek zaten.
0: Tabii ki de aynen. Efendim. Evet efendim bizler Seda Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Seda Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibi Elmas Hanım yani sevgili kuzenini 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Efendim neler söylemek istersiniz, neler düşünüyorsunuz?
2: Maksat burada eğlenmek. Bizim için de güzel bir anı ve macera oldu. İstanbul'a geldiğimiz şu ilk dakikalarda sizinle karşılaşıp yarışmamız benim için bir galibiyet değil, güzel bir anı olarak kalacak. Çok mutluyuz yani. Programınızı da Trabzon'dayken sürekli takip ediyordum. Yani gerçekten şaşırdım İstanbul'a adım atar atmaz sizinle karşılaşmama ve çok mutluyum. Devam edebiliriz.
0: Evet efendim, Seda Hanım hazırsa artık sorularına geçmek istiyorum. Efendim bu etabımızda 3 sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz var ve şarkı sözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken efendim.
2: Tamam, hazırım.
0: Evet, hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ilk sorumla başlayabiliriz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Sorumuz geliyor. Parmağında gözüm var, daireyim, köşem yok. Parlak ya da mat, beni takar gelin ve damat. Süremiz başladı.
2: Beni takar, yüzük.
0: Yüzük, Alyans. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Seda Hanım'a gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Seda Hanım bu şekilde kazanmış oldular diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Tamam. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Göl başına vardım, gülleri çoktur. Güzeller geliyor, nokta nokta yoktur. Şalvarlı gelin, aman fistanlı gelin, aman. Süremiz başladı. Bir tahmin edelim. Şarkıyı hatırlamaya
2: şalvarlı
0: çalışalım.
2: Şalvarlı gelin, aman, fistanlı gelin,
0: hatırlamaya
2: aman.
0: Çalışalım.
2: Şatırlı, bilmiyorum ben bunu galiba. Nazlı gelin mi? Evet.
0: Süremizi başlatıp ve maalesef durdurmak durumundayım. Güzeller geliyor, sevdiğim yoktur. Noktalı yer, sevdiğim yoktur olacaktı.
2: İyisi, sağlık olsun.
0: Olsun ama yine de...
2: Amaç eğlenmek.
0: İlk sorumuzun ödülünü ben sizlere takdim etmek istiyorum.
2: Bitti
0: güle güle, bizler maalesef güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
2: Ama dediğim gibi sizi tanımak çok güzeldi.
0: Sizleri de tanımak
2: sizinle
0: çok güzeldi.
2: Çok güzeldi, yani amaç ödül değil.
0: Çok keyifli eğlendik. Bir yarışma oldu
2: çok
0: bu arada.
2: Çok güzel bir anı olarak kalacak. Buradan Trabzon'a kucak dolusu sevgilerimle.
0: Trabzon'a bol bol selamlarımızı gönderelim efendim buradan.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bizlere bir şeyler bu kadar mı?
2: Yani teşekkür ediyorum. Programınızda çok başarılı buluyorum. Severek de takip ediyorum. Dediğim.
0: Evet, arkadan da kuzeniniz, sevgili kuzeniniz sizi destekliyordu. Efendim hoşça kalın, kendinize dikkat edin.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
6: Merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
6: Adım Zehra, 24 yaşındayım. Almanya'dan geliyoruz.
0: Hoş geldin Zehra.
6: Hoş bulduk.
0: Geliyoruz. Tanışıyordunuz o zaman siz.
6: Tanışmıyorduk. Almanya'da tanıştık. Biz orada doğup büyüdük.
0: Hayır, şu an tanışıyor musunuz?
5: Tabii ki.
0: Evlisiniz.
5: Evet, biz evliyiz.
0: Bugün çok güzel bir çiftle yarışıyoruz sevgili izleyenler. Heyecandan da tanışmıyorduk. Almanya'da tanıştık. Dedim ne oluyoruz? Hoş geldiniz, sefalar getir. Sana da geleceğim. Evet, sizleri tanıyalım. Evlisiniz, Almanya'da tanıştınız. Dur,
6: evet.
0: O tanışma hikayesini ben birazdan alacağım sizlerden. Önce seni tanıyalım, sonra da rakibini, eşini tanıyalım.
6: 3 senedir yaklaşık hemşireyim. Damar cerrahi bölümünde çalışıyorum.
0: Bu kadar.
6: Bu kadar.
0: O zaman rakibine, yani eşine getirelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
5: Evet, ben Bora'yım.
0: Borasın.
5: İsmim Bora. Almanya'da doğduk, büyüdük. Orada tanıştık. 2 senedir evliyiz. Tatil için buraya geldik. Bir haftalığına İstanbul'dayız. Aynen, burayı gördük. Siz davet ettiniz bizi. Bir katılalım dedik, bir eğlenelim, bir yarışalım dedik. Zaten hep evde de yarışıyoruz.
0: Süper.
5: Aynen. Bakalım hangimiz kazanacak.
0: Bakalım peki. Evdeki hoş geldin, sefalar getirdin. Bora sende. Peki evdeki yarışmalarınızda, yani sürekli bir rekabet halindeyseniz. Zehra, Bora mı daha inatçı, sen mi?
6: Bora.
0: İnatçı mıdır?
6: Evet, çok inatçıdır.
0: Çok inatçıdır. Peki Bora bu iddialara ne diyor? Bora hakkında inatçı olduğunu söylüyor. Peki Zehra inatçıdır.
5: İnatçıdır, evet.
0: Sen mi daha çok inatçı? Peki kimin inadı kırılır evde?
5: İkimiz de inatçıyız da ben alttan aldığım için... Onun inadı geçiyor, öyle değil. Onun inadı geçiyor, evet.
0: Onun inadı geçiyor diyorsun. Çok güzel bir çiftle yaşıyoruz sevgili izleyenler. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Efendim ilk etabımızda 5 adet sorumuz var. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Ben Zehra'yı sormak istiyorum. Zehra, sence kim kazanır bu yarışmayı bu etapta?
6: Kesinlikle Bora.
0: Evet, güzel bir rekabet oluyor Zehra. Sen kazanamadın.
6: Doğruya doğru şimdi Bora kazanır.
0: Sen kazanamadın.
6: Sanmıyorum.
0: Tamam, evet, Zehra kendine hiç güvenmiyor. Bakalım belki de az önceki yarış

0: bacım da aynı o şekilde konuşmuştu ama ters köşe yaptı. Ben bir Bora'ya da sormak istiyorum. Bora, sence kim kazanır bu etapta?
1: Zehra.
0: Zehra. Evet, iki taraf da birbirini destekliyor. Gerçek ilişki evet, tabii. Budur diyelim efendim. İnşallah ikinci etapta sizlerin bir tanışma hikayesi alacağım. Ama ondan önce yarışmamıza geçelim. Bakalım bu etapın kazananı kimler olacak sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk etapımın ilk sorusuyla başlıyorum. Sorumuz geliyor. Osmanlı padişahlarından 6 tanesi hangi ortak ismi kullanmıştır? Tek ses geldi. Şu anda Boran'dayız.
1: Şimdi
0: padişahların isimlerini düşün.
1: Mehmet çok vardır diye düşünüyorum.
0: Cevap verirsen ben onu doğru veya yanlış diyeceğim.
1: Ben Mustafa da diyebilirim.
0: İlk söyledim mi acaba?
1: Mehmet olabilir.
0: Mehmet doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Boran'a gelsin efendim.
2: Alkışlasana kocanı.
0: Kocaman alkışlarımız Boran'a gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var ama rakip olduğunu da unutma Zehra. Diyelim. Evet şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sevgili izleyenler gelelim ikinci sorumuza. Sen biliyor muydun Zehra?
3: Bilmiyordum.
0: Padişahlarla çok aran yok. Anladığım kadarıyla. Peki. Peki efendim.
1: Soru benim bildiğim yerden geldiği evet. İçin.
0: Bakalım umarım ikinci soru da Zehra'nın bildiği yerden gelir diyelim. Sorumuz geliyor. Güzel atlar ülkesi olarak bilinen ülkemizdeki yer neresidir? Hatta orada bir şeyler vardı çift ses.
3: Kapadokya.
0: Kapadokya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Zehra'ya gelsin diyelim. Gentlemanlık olsun. Evet. Hem rekabetler tabii karı koca olduklarını da bir yandan hatırlatmak istiyorum. Efendim bire birlik bir şu anda bir beraberliğimiz var diyelim gelelim üçüncü sorumuza. Ezel dizisindeki yeğen sözüyle hafızalarda yer eden karakterin adı nedir?
3: Dayı.
0: Ne dayı? Ne dayı?
3: Dayı.
0: Dayı ama ne dayı?
3: Adı neydi ya?
0: Dur sakın Boran kopya yok.
1: Tamam. Belki hatırla.
0: Bilemezsen rakibine geçeceğim. Ne dayıydı?
3: Aklıma gelmiyor.
0: Gelmiyor. Geçiyorum.
1: Tabii ki de Ramiz dayı.
0: Ramiz dayı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Boran'a gelsin efendim. Şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Yani. Bilemedim.
3: Doğru. Dilimin ucundaydı.
0: Olsun maalesef, sağlık olsun maalesef. Diyelim efendim. Şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geliyorum dördüncü sorumuza. Çok güzel bir rekabet ortamı var. Şu anda 2-1'lik gidiyoruz. Bakalım dördüncü sorumuza neler olacak. Olimpiyatlar kaç sene arayla düzenlenir?
1: 4.
0: 4. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Boran'a gelsin efendim. Şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var. Ve maalesef Zehra...
3: Ben de diyecektim 4. Benden önce bastın.
0: Bastın ve elenmiş oldun.
3: Elendim.
0: Maalesef.
3: Maalesef.
0: Bir şeyler söylemek ister misin bizlere? Rakibine yani eşine bir şeyler söylemek ister misin?
3: Başarılar diliyorum. Hak ettin. Ama hepsini bildiğin yerden geldi sorular.
0: Evet, Zehra'nın bildiği yerden gelmedi. Sadece Kapadokya'yı bilebildi ama yine de iyi yarıştınız diyebilirim. Efendim bizler Boran'la birlikte ikinci etaba geçelim diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bora ile birlikte ikinci etaptayız. Bora rakibini yani eşini 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Bu arada ikinci etapta Boran diye durdum sana ama ben yanlış anladım sanırım. Doğru ismi Bora olacaktı. Neler hissediyorsun? Duygularını alalım.
1: Ya çok eğlenceli geçti. Tabii Zehra da çok istekli değildi galiba. Benim kazanacağımdan emindi.
0: Evet Zehra zaten ben ters köşe yapar diye düşündüm ama
1: evet.
0: Direkt yani ama doğruları o... doğruya doğru konuşacağım dedi. Benim eşim dedi bu konuda çok iyidir dedi.
1: Evet ya şansıma da sorular bildiğim yerden geldi. Böyle biraz daha müzik tarzında sorular gelseydi kesin eşim kazanırdı. Ama dediğim gibi çok eğlenceli geçiyor. Bakalım şimdi heyecanlıyım nasıl sorular gelecek.
0: Güzel bir rekabet gördük efendim az önce ekranlarımızda. Bakalım Bora neler yapabilecek tek başına? Hemen ben kronometremi almak istiyorum sevgili izleyenler. Bu etapımıza 3 adet sorumuz var Bora. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz var, şarkı sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken, boşlukları doldurmamız gereken. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Güzel bir bilmecem geliyor.
1: Tamam.
0: İlk sorumuzda hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Sorumuz gelsin o zaman. Sesleri toplar, hiç kaçmaz. İki tane var. Biri sağda, biri solda süren başladı.
2: koklar.
0: Biri sağda, biri solda.
2: Kulak.
0: Kulak doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bora'ya gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde Bora kazanmış oldular efendim. Geliyorum ikinci sorumuza, bir şarkı sözümüz geliyor. Hatta güzel bir oyun havası.
1: Oyun havası.
0: Geliyor genelde tamam. Düğünlerde Anadolu'da çok oynarlar. Hatta sadece Anadolu'da değil Türkiye'deki evet. Düğünlerde çok oynanılan bir şarkıdır bu. Sorum geliyor. Eller oynasın eller, diller nokta nokta diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Sürem başladı.
4: Eller oynasın, eller diller oynasın.
0: Diller oynamıyor, orada başka bir şey yapıyor diller.
4: Eller oynasın, eller diller.
1: Diller neydi ya?
0: Sürem. Bitti.
1: Vallahi. Diller neydi ya?
2: Bak, biliyorum bu şarkıyı hatta, biliyor musun?
4: Eller oynasın, eller diller kaynasın. Diller ya. Ne derlerse desinler. O dinlerini yesinler
0: dedik. Duyalım o zaman bu şarkıyı senden. Sürem de oldu ama. Duyalım mı? Tamam, hatta duyalım. Oynayacağım şimdi
1: tamam,
0: ben.
1: Tamam oynayalım. Hadi gel beraber oynayalım hadi.
4: Eller oynasın, eller diller kaynasın, diller.
0: Evet bayağı biliyormuşsun. Bayağı ben seni biliyorum. Test
1: ettim. Ben oynamayı daha çok seviyorum.
0: Evet. Evet güzel de bir oyun oldu sevgili izleyenler diyelim. Evet ama maalesef oynayarak uğurlayacağım ben Bora'yı ama ödülünü aldıktan sonra ilk sorunun ödülünü ben Bora'ya vermek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Evet teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Takip edeceğim sizi.
0: Sağ olun. Almanya'da da bizi izlersin artık.
1: İnşallah izleriz.
0: O zaman ben seni alkışlarla oynayarak göndermek istiyorum.
1: Teşekkürler. Oynayın.
4: Eller kaynasın. Eller diller oynasın.
5: Sağ olun. Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik. Şimdi sen bize yardım edeceksin.
6: Ben hayatımda adam öldürmedim.
5: Tabii öldürmedin. Ama her şeyin bir ilki vardır değil mi?
6: Yapamam.
7: Aslında kız seni seviyor.
6: Yaşa ağzını seveyim.
7: Otelimize hoş geldiniz Zeki Bey. Bestelerinizin hayranıyım.
6: Seviyorsun değil mi?
8: Boş bir zamanımda sizi dinleyeceğim küçük hanım.
7: Lütfen.
8: Şimdi buyurun.
9: Kaç gün kalacaksınız?
6: Ölünceye kadar.
9: Çok şakacısınız.
5: Birkaç saate kadar telkiniyatı teslim edecekler.
8: Anladım.
6: Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana.
7: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
8: Nihat çıkmak üzere. Eli kulağında.
6: Geç nöbete.
8: Baş üstüne. Başımın belası.
6: Asıl sen benim başımın belasısın.
10: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Teknolojinin ışığı sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazın.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu program annelere ve çocuklara...

0: tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
3: En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde bir başka yarışmamızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Selin Çıtak, bir annenin cesaretiyle başlayan hikayeyi ailesiyle birlikte büyüterek geleceğe taşıyan genç bir kadın. Geride bıraktığı akademik hayatın ardından sadece bir markayı değil, kadın emeğini, dayanışmayı ve kuşaklar boyu yaşayacak güçlü bir hikayeyi yeniden inşa ediyor. Bugün Trakya'nın bereketli topraklarında bir ailenin omuz omuza vererek büyüttüğü bu ilham veren yolculuğa misafir oluyoruz.

Ben Selin Çıtak. 1995 Hayrabolu doğumluyum. Eskişehir'de hem tarih öğretmenliği hem de aşçılık okudum. Sonrasında İstanbul'a geri dönüp orada yüksek lisans, gastronomi bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Tekirdağ'daki aile işletmemize de yaklaşık 5 yıl önce gelerek dahil oldum.

0: Babam heykeltıraş, annem de kalıp uzmanıdır. Onlar her zaman üretici olarak kendi işlerini yaptılar, birlikte çalıştılar. Ancak yaklaşık 10 yıl öncesinde babam bir rahatsızlık geçirdi, bir kanser tedavisi görmeye başladı. Ve bundan dolayı o zamanki yaptıkları işe devam ettiremediler. Annem de tek başına yapabileceği, babamı yormayacak bir iş arayışına girdi. O dönemde Tekirdağ Hayrabolu ilçesine taşınmışlardı. Burada tek başına kendi iş sektöründen farklı bir işte ya da kendi işiyle alakalı da bir iş bulamadı. Bu nedenle de o da kendisinin yapabileceği farklı bir iş geliştirmeyi planladı. Tabii ilk başlangıçta maddi ve manevi anlamda zor bir dönemde olduğu için bu dönemde çeşitli destekler, yardımlar araştırarak ve onların da alarak işi kurdu.
1: Merhaba, ben Hülya Çıtak. 38 yıldır Hayrabolu'yum. Daha önce Hataylıyım ben aslen. Hayrabolu geliniyim. Fakat uzun yıllar sonrası işte eşimin rahatsızlığından dolayı Hayrabolu'ya dönmek zorunda kaldık. İstanbul'da yaşıyorduk. Ve tabii en yakın yapabileceğim şey bütün annelerin düşündüğü evinde yaptığı, en iyi yaptığıdır.
0: Sonrasında tabii ben bu dönemde henüz daha üniversitedeydim. Sadece ara zamanlarda gidip geliyordum. Geldiğim dönemlerde olabildiğince yardımcı olup daha sonrasında okulumu tamamlamak için geri dönüyordum. Bu dönemde babam da sağlığına kavuştu ve işe ortak oldu. Yani birlikte işi devam ettirdiler.

0: 1965 Hayrabolu doğumluyum. İsmim Şevket Çıtak. Amerika dönüşümde inşaat GRC dış cephe üretimleri. Hatta diğer ülkelerde de bunun uygulama projelerini yaptım. İşte en son havaalanının kulesi 85 metre yüksekliğinde ve Türkiye'nin en büyük heykelidir bu anlamda. Daha sonra rahatsızlandım. Rahatsızlanınca eşim Antakyalı, zaten yemek ve şey konusunda. Trakya'da biz de meraklıyız. Kızlarım da gastronomi, büyük kızım ve küçük kızım da gastronomidir. Özellikle küçük kızım şu an yanımızda bu işin organizasyonunda.
1: Şöyle, ilk geldiğim zamanlarda görev paylaşımı diye bir şey yoktu aslında. Herkes her işi yapmaya çalışıyordu. Ama ağırlıklı olarak her zaman için annem üretimde, babam finans bölümünde ve geri kalan her şeyle de ben ilgilenir konumdaydım. Aslında şu anda da çok değişen bir şey yok. Bazı bölümlerimiz sadece birazcık daha kendi içerisinde ayrılmaya başladı ve netleşti çizgiler.
2: Benim Hayrabolu tatlısı çok beğenildiğinden dolayı bunu profesyonel olarak yapmaya başladım. O şekilde giderken Selin'imin şeyi bitti, okulu bitti. O da gelip gidiyordu, yardım ediyordu bize ama sonrasında tamamen dahil olmaya karar verdi. Biz böyle kendimiz giderken o da dahil olunca tabii biraz daha olayın

0: istediğimiz ürünler seçiyoruz ki her zaman taze bir şekilde ve her zaman üretimini yapabileceğimiz ürünlerimiz olsun.
1: Şu anda da 35 çeşit reçelimiz var. Onun dışında benim yaptıklarım, kesmelerim var, taranla vesaire.

Biz yaklaşık 50 çeşit ürün üretiyoruz ve insanların da tahşiş edilmiş gıdalardan çok etkilendiğini, aslında katkı maddelerine sırf raf ömrü kaygısıyla firmaların tevessül ettiğini gördük. Biz de dedik ki bizim çocukluğumuzdaki ürünleri üretmek istiyoruz. Gayet de memnunuz, müşterilerimiz de çok memnun. Çünkü yani her şey doğa. Mümkün olduğu kadar doğal.

Şimdi yeni bir projemiz var. O da fırınlar projesi ve %100 ekşi mayayla saman ateşinde ekmekler yapıyoruz. Fırınları fırıncı ustasına yaptırmadık. Tamamen bütün projesi ve tekniği babama ait.

0: Fırınların yapısından ve pişme, yani buğdayın sapını kullandığımız için içindeki ısı, yüksek ısı oluşmuyor. Yani saman sadece 300 dereceye kadar çıkabiliyor. Odun 600 derecelere çıkıyor. Göründüğü gibi pişkin bir ekmek, hamursu kalmıyor fakat kabuğu da çok ince. Tamamen samanla kızdırıldığı için fırından kaynaklanıyor. Bu ekmek daha sonra ekşi maya kullanıldığı için birkaç gün sonra tekrar kestiğinizde üfelenmiyor, bulgur bulgur olup dağılmıyor. Yani bunun tamamen doğal yapısıyla tazeliği, nefaseti ve raf ömrü uzun oluyor. Küflenmiyor. Tabii bunda hiç farklı bir şey girmiyor. Buğdayın tanesinden ununu, unundan mayasını, sapından da ateşini sağlıyoruz. Yani bununla ilgili farklı olarak hiçbir
1: buğdayı A'dan Z'ye kullanmış oluyoruz.
0: Katkı ve sıfır atık oluşuyor. Yeşil enerjisi de yüksek. Çünkü bunu üretmek için farklı endüstriyel malzemeler kullanmıyoruz. Sadece buğdayı kullanıyoruz.

kadın emeğini merkezine alan bir markayı yönetmek kendimi çok güçlü hissettiriyor. Birçok kadınla aynı, benzer sorumlulukları taşıyoruz. Bu nedenle de aynı hissiyatları paylaşıyoruz aslında. Örneğin ilk başlangıçlarda çalışma günlerimiz, mesai günlerimiz 6 gün şeklindeydi. Haftanın 6 günü çalışıyorduk. Daha sonrasında bunun kadınlar için çok da sürdürülebilir bir iş modeli olmadığını fark ettik. Çünkü kadınlar burada çalıştıktan sonra eve gittiklerinde de ayrı bir mesaileri başlıyor. Ve onlara da bunları yapabilecek bir zaman tanımak gerekiyor. Bu yüzden kadınların çalıştığı bölümlerdeki çalışma süremizi 5 güne indirdik.

Çalışma arkadaşlarımız Hayrabolu merkez ağırlıklı yaşıyorlar ve oradan servislerle buraya geliyorlar. Ancak daha sonrasında buradaki bu çalışmaları gördükçe köy halkı da bu çalışmalara katılmaya başlıyor.

0: başladı ve kendileri, hatta kadınlar gelip biz de buranın bir parçası olabilir miyiz, biz de çalışabilir miyiz acaba diye geldiler.
1: Ben kadınlarımıza güçlü olmaları gerektiğini, kendilerine inanmaları gerektiğini söylemek isterim. Çünkü inanın, hayatta her şey bizler için. Ben kendime örnek verecek olursam, hayatta gerçekten en sevdiklerimden sınanan insanlardan bir tanesiyim şu anda. Neden? Öncelikle eşim, hayat arkadaşım, 40 yıllık hayat arkadaşımın rahatsızlığı ciddi anlamda bize bir üzüntü verdi. Sonrasında da Hatay depreminde, başta da söylemiştim ben Hataylıyım, Hatay depreminde de 14 tane yakınımı kaybettim bir gecede. Büyük bir travmaydı. Ama ayakta durmam gerekiyordu. Çocuklarım var, eşim var, hayatım var diyebilirim. Geride kalan akrabalarım, yakınlarım var. Nasıl ayakta kaldım? İşime sarılarak. İşime sarılarak. Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.

Ya benim hayatımdaki en büyük ilham kaynağı ailem. Annem ve babam, ikisinin de hayatlarında gerçekten büyük mücadelelerle bugünlere geldiklerini biliyorum. Bir kısmına da hatta ben de tanık oldum. Bu anlamda ikisini gerçekten ilham aldığım insanlar olarak söyleyebilirim. Aynı zamanda da benden bir büyük bir ablam var. O da aynı şekilde. Birçok iyi kim var. Bunların en başında buraya gelmek oldu. İyi ki buraya geldim. İlk başlangıçta hatta köyde yaşamıyordum. Şu anda köye yerleştim, köyde yaşıyorum. Köyün azasıyım aynı zamanda. Sadece buradaki yaptığımız üretim tesisini değil, köy için daha farklı projeler geliştirdim. Ve bunları oluşturmaya başladık. İyi ki bu yolu seçtim

Geleceğe yönelik birçok hedefimiz var. Bunlardan bir tanesi üretimimizi tabii ki arttırmak ve sadece Trakya ve İstanbul değil, ilk önce tüm Türkiye'ye ürünleri ulaştırabilmek. Daha sonrasında da dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizin Türkiye'yi ve kadınları temsil edecek şekilde yurt dışında kendine bir yer bulmasını çok arzuluyoruz. Bunun için adımları attık. Sadece kendi işletmemizde sınırlı kalmaması için bir kadın kooperatifi kurduk köyde. Bu sayede aynı zamanda kolektif bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Ve Türkiye'nin ilk örnek olabilecek gastronomi köyünü burada kuruyoruz.

Benim hikayem bir kadının hayalleriyle, cesaretiyle ve yaşamış olduğu zorluklarla başladı. Ve bugün üretimden ve tasarımdan kopmadan kadın dayanışmasıyla devam ediyor.

0: Günaydın Meray.
1: Günaydın. Günlerden sonra nihayet yüzünü görebildim. Nerelerdeydi?
0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle? Ne zaman?
0: Gürültüsüz patırdısız. Aramızda nişanlandık sevimle. Öyle mutluyum ki Meray.

0: söyledi.
1: Niçin bu kadar şaşırdın? Yakında da evleniyoruz.
2: Senin gibi bir insan fabrikadaki işçisiyle nasıl evlenir?
0: İyi düşün Sedat. Sonradan pişman olacaksın. Kendi seviyende kız mı yok sana?
1: Bu konuda anlaşmamıza imkan yok. Sevim'le buluşacaktım, geç kalmayayım.
3: Yaktı bizi amcaoğlu. Evleneceklerini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum abla.
0: Madem bu kadar seviyordun, kaptırmasaydın kızı Sedat'a. Fabrikada karşı karşıya çalışıyordunuz.
3: Buradan fikir yürütmek kolay, yüz mü verdi sanki bana?

0: Onun gözü fabrikanın sahibi olan Sedat'tıydı. Zengin, yakışıklı, hem topal mı benim gibi?
1: Ne olacak? Elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız?
0: Ne gelir elden? Çocuktuk. Erik çalardık. O kaçar kurtulurdu, bekçiden dayağı ben yerdim. Mahallede o takım kaptanıydı, ben sağ ota giden topları toplardım. Babalarımız ikimize de milyon bırakarak öldü. Ben hangi işe para yatırdıysam battım. Sedat bakır gömdü, altın fışkırdı. Sonunda 3 kuruş maaşla memur oldum fabrikasına. Evinde de lütfen oturtuyor. Sığıntıdan başka neyiz burada?
1: Başlama gene! Yalnız aşık olan insan sen misin? Benim de Sedat'ı nasıl sevdiğimi biliyorsun.
0: Kabahat sende! Şimdiye kadar evlenmiş olsaydın Sedat'la başımıza bu bela gelmezdi.
1: Ben mi istemedim sanıyorsun? Kardeş çocuklarıyız. Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Peki, ne yapacağız öyleyse?
1: Bekleyeceğiz. Bakalım zaman ne gösterecek?

0: iş bu kadar kolay bitmeyecek.
1: Bitti bile. İkisi de koyun koyuna şimdi.
0: Bu evden kovulacak o karı. Ayıracağım ikisini. Bu evin hanımefendisi ben olacağım. Sedat beni sevecek, bana tapacak.
1: İçme artık, sapıtıyorsun.
0: Budalalık etme. Aklım başımda benim. Söylediklerimi yapabilecek kadar yürekli olursan... Sedat işkence içinde kıvranacak, Sevim de senin olacak.
1: Sedat'ın acı çekmesi için yapamayacağım şey yoktur dünyada. Hele Sevim de benim olacaksa, söyle nasıl yapacağız bunu?

0: Şey, sana bir şey söyleyeceğim ama...
1: Ne söyleyeceksin ya?
0: Utanıyorum.
1: Neden utanıyorsun? İnsan kocasından utanır mı?
0: Anne oluyorum.
1: Oh, bundan daha büyük bir müjde olamaz benim için. Bak... Dikkat edeceksin bundan sonra kendine. Öğleye kadar yataktan çıkmayacaksın. Denize falan girmek yok. Hızlı yürümek de yasak.
2: Alo? Bir dakika. Sevim, seni istiyorlar, telefon. Alo? Alo? Ses gelmiyor.
1: Kimdi acaba?
2: Arayan bir erkek sesiydi.
0: Bu iş seyahatlerin beni çok üzüyor. Senden bir dakika olsun ayrılmak istemiyorum. İçimde garip bir his var.
1: Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Ama fabrikada yapacağım reform için Ticaret Bakanı ile görüşmem lazım.
0: Çabuk dön ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım. Meral seni yalnız bırakmaz.
2: Ne oldu?
3: Telgrafı çektim.
2: Tamam. Bu akşam Sedat Bey apar topar dönecek ve... ...karısını yatağında seninle yakalayacak.
3: Hizmetçiye izin verdin mi?
2: Merak etme. Her şeyi ayarladım. Korkuyor musun yoksa?
3: Korkmak ne demek? Yiyeceğim birkaç yumruk karşılığı alacağım intikamı düşündükçe... ...zevkten dört köşe oluyor.
1: Gel.
4: Size bir telgraf efendim.
1: Teşekkür ederim.
4: Merci.
1: Karın seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın. Bir dost.

0: Hadi iş başına.
1: Ne arıyorsun odamda?
2: Bana nasıl yaparsın bunu? Sen karımla ha? Gebertici.

0: Hayal erkeğim!
1: Bırak! Bırak! Allah'ından bulsun, bırak!
0: Öldüreceğim diye korkuyorsun dostunu, değil mi?
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
0: Sen sus! En adi, en aşağılık bir f***in daha yerinsin! Asıl seni gebertmem lazım! Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın?
1: Yanılıyorsun Sedat! Dur anlatayım!
0: Daha ne anlatacaksın? Gözlerimle gördüm! Bu evde senin yerin yok artık!
1: Sedat! Dur anlatayım! Suçsuzum, masumum, lekesizim! Aç bana Sedat! Çocuğumu da acil! Aç kapıyı, yalvarırım
2: Sedat! Hiç kester misin?
1: Benim suçum yok! Bir gün gerçeği öğreneceksin! O zaman pişman olacaksın! Ama hepimizi perişan ettiğin için... Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim! Hiçbir zaman!
3: Kocan seni kovdu, küfretti diye küsüp ağlamak marifet değil. Ayrılacaksın da ne olacak? Bizim gibi sürüneceksin gene fabrika köşelerinde. Madem suçun yok, git kocana. Şimdi sinirleri yatışmıştır. Anlat günahsız olduğunu. İnanmıyorsa yüzleştirsin seni.
1: Doğru söylüyorsun, gidip konuşacağım.
3: Aferin kardeşim.
4: Avrupa.

0: Nereye gitti Sedat?
1: Avrupa'ya mı gitti?
0: Evet. Bitmişti, yıkılmıştı zavallı. Kendisini ne zaman toparlar, ne zaman döner bilemiyorum.
1: Eskisi gibi burada çalışıp dönüşünü beklerim.
0: İmkan yok buna. Hemen boşanmanız için talimat verdi. Boş yere zorluk çıkartıp rezaleti büyütmeyin. Bunu da sizin için bıraktı.
1: Teşekkür ederim. Boşanma muamelesine başlayabilirsiniz.

0: edersin. Tatsız şeyler oldu ama ikimiz de ucuz kurtulduk. Boşanırsın, hemen evleniriz. Başka çaren de yok zaten. Bir erkeğin koynuna girdin. Gene de kabulleniyorum seni. Anla sana olan sevgimi. Zaten her şeyi bu sevgim yüzünden yaptım. Bir arkadaşımda kalıyorum şimdilik. Sonra ev tutarız. Gidelim, kendine gel biraz.
1: Gelemem şimdi. İşlerim var biraz.
0: Beraber akşam gideriz.
1: Gelirim. Olmaz, akşam gelirim dedim.
0: Aklın sıra beni atlatıyorsan, yılan deliğine girsen gene bulurum seni.
1: Gelmekten başka çarem var mı? Sen de söylemedin mi?
0: Allah'ın adresi.
1: Adresi de ver.

0: Hoş geldin. Nihayet baş başa kalabildik. Soyun rahat et. Burası senin sayılır.
1: Ne olur yapma! Yapma, at onu elimden!
2: Thank you.

0: sevgili Nedim Demirtaş'ı öldürmeye teşebbüsten sanık, Sevim Gülcan, hafifletici sebepler ve Nedim Demirtaş'ın ölmemesi göz önüne alınarak 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
1: Üzülme kardeş. Allah sabır versin hepimize. Benim de 9 senem var. Üstelik karnım burnum da görüyorsun.
2: Ben de gebeyim.
1: Gebe misin?
2: 4 aylık.
1: Vah kardeşim vah! Demek ikimizin durumu da aynı. Ama gene de şanslıyız. Hiç olmazsa ikimizin de yavrusu yalnız kalmayacak. Birbirleriyle arkadaşlık ederler. Belki de ileride af çıkar, cezamız azalır. Bakarsın bir gün çıkıvermişiz buradan.

0: Avrupa'dan döndüğünden beri sanki varlığından habersiz gibi davranıyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsun. Hala o kadını unutmadın mı?
1: Rica ederim beni rahatsız etme Meral.

0: galiba.
1: Hayırlısıyla doğru inşallah.
2: Selim Gürcan!
0: Efendim?
2: Ziyaretçim var.
0: Ne istiyorsun?
3: Rezilliğini, iğrençliğini bir kere daha öğrendim. Bu zindanda bile yaşama karam sana.
0: Bunları söylemek için mi geldin?
3: Hayır, çocuğum için. Doğunca alacağım elinden, ona haber vermeye geldim.
0: Alamazsın! Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
3: Alacağım! Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o. Senin gibi bir annesi olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek.
0: Vermeyeceğim onu sana.
3: Gücün yetiyorsa verme. Kanun çocuğu sabıkalı olan anasına değil, şerefli bir insan olan babasına verir.
0: Yapma Sedat! Kaç defa söyledim suçum yok diye! Çocuğumdan ayırma beni! Bütün yaptıklarını affediyorum! Onu benden alma!

0: Nerede yavrum? Yavrumu verin bana.
1: Doğmadan cennetlik olmuş Melaike. Sen sağ ol kardeş. Dur kardeş, kendini helak etme.
2: Allah onu daha çok seviyormuş ki aldı.
3: Sıklaştı pancaları, doğum yapacak galiba.
1: Daha günün vardı senin. Bir şeyden mi korktun? Bir şey mi yüreğin kalktı? Vakitsiz doğum yapacak, çabuk sıcak su getir. Gözlerin aydın nur topu gibi bir oğlan. Elem teref işkem gözlere şiş, maşallah Allah nazardan saklasın. Gününden önce doğdu ama hiçbir eksiği yok, maşallah.
0: Ne o, ne varmış sanki ağlayacaksın? Sevinip bayram etmelisin. Ağlayıp dövünmek benim kaderim.
1: Bir daha göremeyeceğim yavrumu. Bir daha bağrıma basamayacağım.
0: Neden ayol? Niye göremiyor musun yavrunu?
1: Babası alacak elimden.
0: Ağlama. Ayrılmayacaksın çocuğundan. Bir çare geldi aklıma. Babası alamayacak çocuğu senden.
4: Demek ölü doğdu çocuğum.
5: Maalesef. Ayşe Hanım yakın şahidi olayın.
6: Bir aya yakın vakti vardı. Sizden sonra düşüp bayıldı o gün. Üzüntüden erken doğum yapınca kaybetti çocuğunu.
0: Uyudu mu? Ay maşallah, ooo canım benim canım.
7: Allah senden razı olsun abla. Evladımı senin sayende alamadılar elimden. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmayacağım.
0: Sen de Sezer'den ayıramayacaksın beni. Beraber büyüteceğiz bu meleği.
1: Bayramı mübarek ol senin de. Buyurun şekerciğim. Siz de buyurun.
8: Hazinanda gizli.
9: Rujum nasıl, yakıştı mı?
8: Çok

0: Neden bize kimse gelmiyor?
1: Güzel, gel. Gel efendim. Bak ne vereceğim sana. Gel, gel bakalım. Maşallah evladım. El öpenlerin çok olur inşallah. Al bakalım. Ha? Al bunu da.
0: Ay, teşekkür canım. Ederim teyzeciğim.
1: Bir şey değil, canım benim.
0: Öpeyim teyze.
2: Çok yaşa oğlum, inşallah büyük adam olursun. Al bakayım
1: canım. Öp bakalım, el öpenlerin çok olur. Bu da benden sana.
0: Bak çok param var. Hadi sokağa çıkalım. Sana elbise alayım. Şeker alayım anneciğim. Ne istersen alayım.
3: Başka zaman çıkarız oğlum.
0: Hep böyle diyorsun. Kandırıyorsun beni. Dışarı çıkmayınca, sana yeni şeyler almayınca ne yapayım parayı? O zaman bu paraları da istemiyorum.

0: Burası Kız Kulesi. Burası köprü. Bak bunlar da vapurlar. Bak burası Sultanahmet Meydanı. Bu da Sultanahmet Camii. Taksim Meydanı. Hepsini gezdireceğim sana.
1: Ne zaman?
0: Yakında yavrum.
1: Neden şimdi değil? Neden buradayız? Neden evimiz yok bizim? Çok sıkılıyorum. Bir arkadaşım bile yok. Sevmiyorum burayı. Gidelim, çıkalım buradan.

0: şeker yer misin? Bu sana... Bu da bana. Ne kadar tatlı. Neden sen bu kadar tatlı şekeri yemiyorsun? Darıldım ben sana.
1: Üzülme. Bu af Hızır gibi yetişti imdadımıza. Yarın bitiyor çilesi. Benimle beraber çıkıyor.
0: Nasıl dayanacağım hasreti?
1: Hepsi 15 gün. Sonra sen de çıkıyorsun. Bu kadar yıl nasıl geçti? 15 gün bir gün gibi geçer. Anlıyorum seni ama idare beni anası biliyor. Burada bırakamam ki.
2: Vakit içeriye!
3: Sezer, hadi içeri.
0: Ben burada kalacağım anne. Ayımla oynayacağım.
4: Şurada da aynı şey.

Seninki de yetim olsun. Ben de yetimim zaten. Seninle arkadaş olalım. Benim hiç arkadaşım yok. Çok yalnızım. Sen de yalnız mısın? Birbirimizden hiç ayrılmayız. İstersen kardeş bile oluruz.

0: Hakkını helal et kardeş.
1: Ana siti gibi helal olsun.
0: Geçmiş olsun.
2: Allah razı olsun şu affı çıkarana.
0: Geçmiş olsun.
1: Ya kardeş sorma. Allah razı
0: teşekkür
1: olsun.
0: Karışalım. Ben yokken yaramazlık yapmak yok. Anladın mı?
1: Hadi güle güle kardeşim, güle güle.
0: Hadi gel yavrum, gidiyoruz.
3: Peki sen neden gelmiyorsun bizimle?
0: Sonra geleceğim yavrum, bir daha da hiç ayrılmayacağım.
3: Ya gelmezsen?
0: Gelmez olur muyum? Senden ayrı kalırsam ölürüm ben.
3: Ben de ölürüm.
0: Canım yavrum.

0: betersin. Hepimiz kurtuluyoruz, sen hala oturmuş ağlıyorsun. Hadi sen de düş önüme.
1: Hadi dur bana!
0: İşte evimiz burası, gördün mü?
2: Annem de bu eve gelecek, değil mi?
0: Tabii buraya gelecek.
2: İyi, öyleyse ben biraz çocuklarla oynayayım mı?
0: Peki, yemeği hazırlar, çağırırım seni, gel! Çocuklar, gelin buraya! Arkadaş getirdim size! Güzel güzel oynayın! Sakın incitmeyin birbirinizi! Olur mu çocuklar? Hadi bakalım! Hadi canım!
3: Ulan annen çok şişko be!
2: O benim annem değil ki Şaziye teyzem!
3: Peki, senin annen yok mu?
2: Var! Yakında gelecek!
1: Şimdi nerede öyleyse?
2: Hapiste!
1: Annen niçin hapisteymiş? Ne yapmış?
2: Hiç! Hiçbir şey yapmamış! Şaziye teyzem de söyledi! Hiçbir suçu yokmuş!
3: Hadi lan! Suçsuz insanı hapse atarlar mı be?
4: Bizim annelerimiz niçin evde? Seninki kötü bir şey yaptı ki hapse soktular.
3: Baban da mı hapiste?
2: Babam yok benim.
1: Babasız insan olur mu be?
3: Ama ne?
2: Ölmüş babam. Annem ben doğmadan öldüğünü söyledi.
3: Yuh, yalana bak yalana! İnsan doğmadan babası ölür mü be?

0: Neden yemiyorsun yemeğini? Beğenmedin mi yoksa? Neden cevap vermiyorsun yavrum? Ne var yavrum? Niye ağlıyorsun?
1: Annemi özledim. Annemi istiyorum.
0: Gelecek yavrum. Yakında gelecek.

0: gider miyim? Senden ayrılabilir miyim hiç?
1: Sevim!
2: Ablacığım!
1: Hepsi bu kadar! Bir varmış, bir yokmuş! Her şey bitti çok şükür!
2: Çok şükür!
1: İşe buldum sana!
2: Nerede?
1: Şurada, odun depolarının orada, bisküvi fabrikasında!
2: Ya! Sen olmasan ne yapardık biz? Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Hadi, hadi konuşma böyle! Asıl Sezer'le sen olmasaydın, ben ne yapardım yapayalnız? Hadi çıkar şu üstündekileri, çıkar!
3: Ver bakalım iki miski!
1: Boş versene sen! Vurmadı ki, yanından geçti!
3: Vurmaz olur mu? Mızıkçılık etme!
1: Vurdu mu söyleyin lan!
3: Ben görmedim vurduğunu!
1: Söylesene lan!
3: Ben de görmedim!
1: Ne haber, vurmuş mu?
3: Yalancılar! Hepiniz yalancısınız! Ver misketlerimi bakalım!
1: Kabahat bizde ki seni oyuna aldık! Hadi bas bakalım!
3: Erkeksen kalk bakalım! Hadi, kalksana!
4: O sizden küçük, hem arkadaş olacaksınız!
1: Arkadaşımız değil o bizim, hapishane...
3: ...değilim ben!
1: Babam kim? Nerede? Söylesene!
4: Ne biçim laf bunlar, utanmıyor musunuz siz? Annenize, babanıza söyleyeceğim sizi! Hadi gel sen çocuğum!

Hadi odana çık. Elektriği kestiler. Yarın haftalık alacağım. Kirayı da veririm.

0: Uyumadın mı hala?
1: Ben anne. Babam nerede benim?
0: Öldü biliyorsun. Sana kaç defa anlatmadım mı?
1: Hiçbir şey anlatmadın. Ne zaman sorsam sustun. Cevap vermedin. Kimdi babam? İsmi neydi? İşi neydi? Susma. Babamı anlat bana. Bıktım artık bağırmalarından. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ölsem de kurtulsam bari.
0: İşte baba.
1: Ne güzel adammış. Sen de çok güzelmişsin. Bu zengin yer neresi?
0: Bizim evimizdi.
1: Niçin sakladın? Niçin göstermedin şimdiye kadar?
0: Eski resimlerin arasında bulup düğün yaptırabildim.
1: Ne olur ölmeseydin. Bir defacık görseydim seni. Sarılsaydım. Öpseydim. Herkeslere gösterseydim. Değilim ben. İşte babam deseydim.
0: Hadi yeter artık.
1: Bu gece ilk defa babamla uyuyacağım.
0: Peki. Bakın Sezercik geliyor çocuklar.
2: Hadi basket gelme yanımıza.
1: Ben değilim. İşte babam. Yanındaki de annem. Evlenirken çektirmişler. Tamam mı? Babam var mıymış?
3: Var.
1: İsterseniz beni bir daha oynatmayın ama diye de bağırmayın. Allah korusun. Sizin de babanız ölse ne olacaksınız?

0: arabayı da yakarım sana.
1: Ne hava ne hava! Tevekkeli dememişler, kork Nisan'ın beşinden, öküzü ayırır eşinden diye. Sen ne yapıyorsun ya evladım? Dur, ben yakarım, dur sen. İçinde birkaç tahta parçası var, neredeyse geçer. Oduncu da veresiyeyi kesti, hastasın da. Bu soğukta ne yapacağız bilmem.
2: Hey küçük! Ne arıyorsun orada?
3: Annem çok hasta! Birkaç tane odun isteyecektim!
2: Odun modun yok! Önce borcunuzu ödeyin, hadi defol!
3: Ne olursun oduncu amca, iki tanecik ver!
2: Defol dedim, çıkarsam kemiklerini kırarım senin! Hadi! Defol!

0: rahmet oluyor sana. Bu ne hal Sezer? Nerede ıslandın bu kadar? Nereden buldun bunları? Gel buraya Sezer. Buraya gel. Nereden buldun bunları çocuk?
1: Ha? Odun deposundan alıp kaçtım.
0: Demek çaldın. Utanmadın mı hiç?
1: Sen çok üşüyordun. Acıdım sana.
0: Şimdi seni hapse atsınlar da görürsün.
1: Hapse atmasınlar beni anneciğim. Yağmur diner dinmez hemen götürür veririm. O zaman hapse atmazlar değil mi?
0: Bir daha yapmazsa atmazlar. Söz ver, bir daha ne olursa olsun hiçbir şey çalmayacaksın.
1: Söz veriyorum anneciğim. Hiçbir şey çalmayacağım.
0: Ateşi 39,5. Doktor getirmek lazım.
2: Telaşlanma hemen. Vücudunu kafuruyla ovarız, ıhlamurla aspirin içiririz. İyice terledim, hiçbir şey kalmaz.
0: Bu aspirinle ıhlamurla olacak şey değil. Ben bir doktor çağırayım.
2: Dur, ben gideyim. Hem sen daha bugün kalktın yataktan.
3: Derin nefes al bakayım yavrum. Ök şu çocuğum bakayım. İyice üşütmüş. Bakılmazsa zatürreye çevirebilir. Bakımsız, gıdasız kalmış. Pek zayıf düşmüş vücudum. Sabahları süt yağı reçelli. Öğleleri ve akşamları pirzola veya ızgara köfte. Bol bol meyve yiyecek. Birkaç da vitamin yazıyorum. Ayrıca kuvvet şurubu içecek. Sabah akşam kalsiyum ve kan iğneleri yapılacak.
0: Kaç para tutar acaba?
3: Beraber gidelim eczaneye. Vizite ücretini de sonra ödersiniz.
0: Sezer, yavrum, hadi ilacını iç.
1: Acı mı anne?
0: Hayır yavrum.

0: görmem lazım. Randevunuz yoksa göremezsiniz.
1: Görürüm, hem de öyle görürüm ki.
0: Çekil önümden! Hep bir dakika hızlıydı!
2: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
3: Dinlemedi beni, zorla girdi efendim!
1: Sen sus, şimdi ağzını yırtarım! Oğlun ağır hasta, ateşler içinde yanıyor zavallı!
2: Neler saçmalıyorsunuz, benim oğlum doğarken öldü!
1: Hayır, ölmedi! Aldattık sizi! Ölen benim çocuğumdu! Hapiste aynı gün doğurduk Sevim'le! Sonra ölüyle diriyi değiştirdik!
2: Ne malum doğru söylediğin?
1: Efendi, efendi, sen ne söylüyorsun? Sizlerin yüzünü bir kere görmen, kendi oğlun olduğunu anlaman için yeter! Hasta, perişan zavallı! Bu yalanı daha fazla sürdürecek gücüm kalmadı! Annesinden gizli koştum sana! Yalvarırım, gel kurtar onu!
2: Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız? Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
1: Vicdan lafını sen hiç alma ağzına Sevim'e yaptıklarından sonra! Hem şimdi hesap zamanı değil, Sezer'e koşalım! Sezer'i kurtaralım önce, hadi yürü! Burada!

0: Madam Şerziye Hanım, Sezer'imin babası. Kavuştular çok şükür.
1: Hani babası ölmüştü Sezer'i? Peki neredeymiş bu zamana kadar?
2: Neden sakladınız sağ olduğunu?
1: Size ne? Ne karışıyorsunuz? Babası olsa kabahat, olmasa kabahat! Defolun benim! Çekilin, defolun!
0: Sezer! Şaziye abla! Şaziye abla! Sezer yok!
1: Dur bağırma! Babası geldi götürdü.
0: Babası mı götürdü? Nasıl buldu burayı?
1: Ben haber verdim.
0: Neden yaptın bunu? Sana ne kötülük ettim ki yavrumu benden ayırdın?
1: Yeter be! Ne biçim annesin sen? Nefreti yüzünden çocuğunu öldürecektin. Senin 3 kuruş haftalığında bakılır mıydı o burada? Doktor babamızın oğlu mu her gün ilaç parasını kendi versin? Benim de yüreğim parça parça oldu. Bir annesi sensen, öteki de benim. Ayrılmak kolay mı sanıyorsun? Ama elden ne gelir?
0: Ablacığım!
3: Kalp atışı gayet normal.
4: Normal,
3: evet.
4: Nasıl doktor?
3: Merak etmeyin, iyileşecek. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yüzle geldin buraya, ne istiyorsun hala?
1: Yavrumu, Sezer'imi.
0: 3 doktor muayene etti, iyileşecekmiş. Prensler gibi bakılıyor burada.
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu.
0: Çıldırmışsın sen, Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni, çek git buradan.
1: Ben bir anayım, siz de kalp taşıyorsunuz. Analığın ne olduğunu bilirsiniz. Yardım edin bana.
0: Fazla uzattın, git dedim buradan. Uşakları çağırıp yaka paça attırmamı mı istiyorsun?

0: Kimsin sen?
1: Sen bil bakalım, kimim?
0: Tanıdım. Babamsın sen.
1: Nereden tanıyorsun?
0: Resmin var bende. Her gece o resimle uyuyordum. Allah babaya yalvarırdım hep seni göstersin diye. O da bana rüyamda gösterirdi. Hı? Yoksa gene rüya mı şimdi?
1: Hayır oğlum, rüya değil. Ben senin sadece baban, canım.
0: Babacığım!
1: Yavrum!
0: Gene oğlum de bana, bir daha sarıl, bir daha öp beni!
1: Oğlum!
0: Herkesin babası vardı, benim yoktu. Ne kadar özlemiştim seni! Şimdi benim de babam var artık! Hem de resimden baba değil! Aslan gibi, sahici babam var! Allah baba dualarımı kabul etti! Baba demeyi ne kadar istemiştim ben de! Mahalledeki çocuklar gelsinler de görsünler şimdi! Babacığım, babam, babam, babam, babacığım!
2: Yaşama gücümü de beraber götürdü Şaziye abla. Yavrum olmadan nasıl yaşarım ben?
3: Amma uzatıyorsun. Yabancı bir yerde değil Sezer, babasının yanında. Ağlama, yeter artık. Şimdi beni de ağlatacaksın. Hele birkaç gün geçsin, ben Sedat Bey'le konuşur, bir çaresine bakarım. İyi bir adama benziyor. Canavar değil ya bu. Sana çocuğunu gösterir elbet.
1: Al bakayım, ha, aç. Ha, şöyle. Çayını da iç.
0: Baba! Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Peki annem neden öldüğünü söyledi senin bana?
1: Yalan söylemek zorunda olduğu için.
0: Neden yalan söylesin?
1: Utancından.
0: Benim anneciğim ne utanacak bir şey yapar, ne de yalan söyler. Ne zaman gelecek beni görmeye?
1: Hiçbir zaman.
0: Öyleyse ben giderim onu görmeye.
1: Hayır yavrum, olmaz. Bak, dinle beni. Şimdi küçüksün, anlayamazsın. Görmemen lazım anneni. Unutacaksın onu.
0: Annemden ayırma beni babacığım. Ne olur babacığım. Annesiz de babasız da yaşayamam ben artık.
3: Bundan sonra sana ben anne olacağım.
0: Annem var benim. Senin gibi kazık anneyi ne yapayım?
1: Sezer, terbiyeli ol. Kulaklarını çeker.
3: Zarar yok Sedat. Çocuk o, yakında alışır.
1: Ben gidiyorum. Saat 11'de ilacını içirirsin.
3: Gece kulübe gideceğiz biliyorsun. Gecikme lütfen.
1: Allah'a ısmarladık Sezer.
0: Güle güle.
3: Hadi kahvaltını et bakayım. Önce biraz tereyağı. İyi canım. Sokak! Bahçalarım seni!
0: Ben de babama söylerim!
3: Bir de tehdit mi ediyorsun bacaksız? Hele babana bir şey söyle, etlerini didik didik yolarım senin!
0: Didik didik yolarmış!
4: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi!
5: Özlerim seni efendim!
4: Derhal takdim et! Biraz kır baba!
6: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir!
5: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor!
4: Sorma birader, servetime göz koydular.
6: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
4: O kıza yapamam bunu.
7: İçinde tam 25.000 lira var.
4: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
7: Olacağım var benim onda.

0: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
1: Başlık parasını kurtarsam günde üç öğün dayak atacağım.
2: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
0: Babam.
1: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
3: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de

0: Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
1: Otel mi? Trivago.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge. Caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Otel harika.
0: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

geliyor. Komik geliyor. Komik.

Ah!

0: Ne koşuyorsun böyle hasta hasta?
1: Canım sıkıldı da, koşmaca oynadık Meral teyzemle.
0: Yo, bir daha iyi olmadan koşmaca yok. Bak, sana oyuncak aldım, onlarla oynarsın. Bum!
1: Ne güzel tabanca bunlar!
0: Dur bakalım, daha ne oyuncaklarımız var, bak!
1: Deng, deng, deng, deng! Eller yukarı, baba, paralar dışarı!
0: Dur, dur, dur, dur! Teslim hadi, oluyorum! Çabuk ol teslim oluyorum, al paraları! Bu ne hal böyle?
2: Küçük Bey'in şakası efendim!
3: Ya, evet, şaka Küçük Bey'in!
0: Bilsem erken gelir, ben de oynardım sizlerle!
3: Terbiyesiz, dilimi koparırım seni!
1: Kopar da göreyim!
3: Bak şu halime, ağzının payını vereceğine gülüyorsun bir de!
0: Hepimiz çocuk olmadık mı?
2: Dur, dur bana!
0: Yok, ama bana olmaz! Dur, dur, yapma! Ben de...

0: me va, ¿no?
1: Beğenir ister misin?
2: İsterim.
1: Söyle bakalım, buradan nereye gitmek istiyorsun?
2: Anneme!
1: Hani daha önce konuşmuştuk, unutacaktın onu.
2: Unutamıyorum. Çok özledim annemi.
1: Öyle anne sevilmez, özlenmez. Onun yüzünden hapislerde doğup büyüdün sen. Kendi işlediği suçun cezasını sana çektirdi.
2: Ne kötülüyorsun annemi? Ben ikinizi de çok seviyorum. Sen burada böyle güzel güzel yaşarken süründük biz. Bir gün yüzü gülmedi, bir gün rahat etmedi. Sana ne yaptı anne?
1: Sen daha küçüksün, anlamazsın. Hadi yemeğini ye.
2: Annem siz boğazımdan geçmiyor. Böyle yemeklerden hiç yemiyor annem.

0: Ben de yavrum, ben de seni özledim oğlum. Oo, çok da şıksın, elbisen pek yaraşmış. Babam mı izin verdi bana gelmek
1: için? Hayır! Seni görmemi istemiyor, ben de kaçtım. Beni bir daha bırakma anneciğim. Ne olur bırakma.
0: Bırakmam oğlum, hiç bırakmam.
2: Hadi hadi oğlan!
3: Yakalısın be! Dur da toz konmasın üstüne!
1: Boş ver! Hepinizi çok özledim! Annemi biraz daha göreyim, sonra gelirim oynarız! Olmaz mı?
2: Olur! Olur.

0: canım.
1: Kavuştuk mu artık? Bundan sonra da burada mı kalacaksın baba?
0: Hayır yavrum, seni götürmeye geldim.
2: Hayır! Hayır! Sezer gitmek istemiyorum. Ben de kalacak.
0: Zorluk çıkartırsam polis de...
2: Her zulmü yaparsın sen.
1: Gitmeyeceğim! Bırakmayacağım annemi! Kimse ayıramaz beni ondan!
2: Duydun işte, gene de götürecek misin?
0: Evet, götüreceğim.
1: Gelmeyeceğim işte!
0: Sezer! Ne mal olduğunu öğrendiği gün iğrenecek senden. O zaman ne yapacaksın?
2: Evladıma namuslu bir ananın ak sütünü verdim. Seni de hiçbir zaman aldatmadım.
0: Hala yalan, hala inkar. Seni o herifle aynı yatakta yakaladığım günü ne çabuk unuttun?
2: Çık! Çık git elimden!
0: Affedersin, bunları konuşmanın sırası değildi. Sezer'i düşünmemiz lazım. Aramızdaki düşmanlık yüzünden onu mahvedeceğiz.
2: Nihayet anlayabildin mi bunu?
0: Bak, dinle beni. Birbirimize olan kinimizden, nefretimizden bir an için sıyrılarak bakalım bu meseleye. Ne verebilirsin Sezer? Burada, bu çevrede sokak çocukları gibi büyüyecek. Doğru dürüst mekteplerde okuyamayacak. Sonunda bir sokak çocuğu olup çıkacak. İstersem kanun zoruyla da alabilirim onu. Ama gene kaçıp sana gelecek, tekrar alacağım, perişan olacak çocuk. Bırak, benim yanımda büyüsün. En iyi okullarda, en iyi hocalarla yetişsin. İstediğin zaman da görebilirsin çocuğunu. O sensiz yapamaz, ben ne kadar istesem bile. Müsaade et, onun iyiliği, onun istikbali için götüreyim burada. Kabul ediyorsun değil mi?
2: Bu gece yanımda kalsın. Yarın elimle getiririm.
0: Anlayışlı davrandığın için teşekkür ederim.

0: Neden gitti? Niye bağırdınız birbirinize? Neden ayrıldın babamdan? Sana gelmemi neden istemiyordu?
1: Bundan sonra ne zaman istersen beni görebileceksin. Söz verdi babam.
0: O eve gitmeyeceğim ki sana gelmem için izin versin.
1: Gideceksin. Yarın ben götüreceğim seni.
0: Giderim ama babamın elini öperim. Biraz oturur dönerim sana.
1: Orada kalacaksın.
0: Kalamam anneciğim. Sensiz bir gün bile yapamıyorum.
1: Beni üzüyorsun ama.
0: Ne yapayım? Sen de beni üzüyorsun. Yanından gitmemi istiyorsun. Görsen orada bir cadı var. Böyle. Hiç sevmiyorum onu.
1: Aldırma sen onu. Bak ne güzel giydirmiş seni. Daha da neler olacak kim bilir. Sonra paralı mekteplerde okutacak. Büyük adam olacaksın.
0: Biraz daha büyüyeyim, o zaman giderim anneciğim.
1: Yokluk içinde büyünmüyor oğlum. Yara aç yarı çıplak yaşanmıyor. Hastalandığında ilaç bile alamadım sana.
0: Olsun, öleceksem yanında öleyim anneciğim. Ayrılmayacağız değil mi anneciğim?
1: Uzaktan ama! Hala anlamıyorsun, sana bakacak halim yok benim. Üç kuruş kazanmak için sabahtan akşama kadar fabrika köşelerinde canım çıkıyor. Biraz da baban çeksin kahrını. Sen babana gittin de karnım doymaya başladı. Bir manto, bir pabuç alabildim kendime.
0: Demek çok geliyorum sana.
1: Evet, çok geliyorsun. Senin yüzünden ne gezip ne de eğlenebiliyorum. Çullar içinde yaşıyorum bu mezbelelikte.
0: Öyleyse beni sevmiyorsun.
1: Evet, sevmiyorum.
0: Sevsen zaten söylemezdin bunları. Öyleyse gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim. Ama hiç gelmeyeceğim. Bu son günümüz anneciğim. Sen beni sevmiyorsun. Ama ben seni çok, dünyalar kadar çok seviyorum. Bu gece koynunda yatayım, yarın götürürsün.

0: Sezer sana geldi mi?
1: Ne gelmesi? Sen getirmeyecek miydin?
0: Uyandığımda gitmişti. Sana geldi sandım ama gene de meraklandım, koştum geldim.
1: Yalan söylemiyorsun ya!
0: Hiçbir zaman yalan söylemedim sana. Ne bugün, ne de bundan önce. Hem şimdi bunları konuşmanın sırası değil, doğru polise gidelim. Belki yolu falan kaybetmiştir, onlar da bizi arıyorlar.
1: Atla arabaya!
2: Hey, amigo! Che sabana!

0: Ey karnım mı aç? Al öyleyse.
1: Sana kalmadı ama.
0: Benim çok param var, gene alırım. Şurada camiye giren amcalardan dileniyorum. İstersen gel, sen de çok para kazanırsın.
1: Hayır, istemem. Buna teşekkür ederim.
0: Peki öyleyse, hadi eyvallah.

0: için. Babacığım, niçin ayrısınız? Babama gitsem annesisin, anneme dönsem babasın. Allah baba, ne olur annemle babamı barıştır, birbirlerini sevsinler. Sen yardım et bize. Ne olursun güzel Allah'ım, karnım da aç, üşüyorum da. Bana aç Allah'ım.
1: Hani ya, sıcak sıcak, taze taze, dumanın üstünde bunların, dumanın üstünde. Şimdi geldi fırından, şimdi. Çıtır çıtır simitler. Eyvallah. Hadi bir yemiş var, bir de yemeyen. Sıcak sıcak, sıcak sıcak. Dumanı çaba, dumanı çaba. Koşun gelin, koşun gelin.
2: Nasıl gidiyor işler adam?
1: Vallahi bildiğin gibi açlıklar ölmüyor ama bak şuraya. Almadan geçiyorlar birader. Ver şunu da ayakkabının tozunu alalım bari.

0: koşuyorsun be.
1: Öldürecek beni! Kurtar amcacığım!
2: Elimden kurtulamazsın! Hırsız seni!
0: Ne istiyorsun çocuktan?
2: Ne isteyeceğim, simidimi çaldın!
0: Öyle mi?
1: Hırsız değilim ben amcacığım! İki gündür hiçbir şey yemedim de!
0: Al paranı, bas git hadi!
1: Sağ ol amca! Bir gün öderim borcumu sana!
0: Ben utanmıyor musun simit çalmaya? Senin annen baban yok.
1: Hayır! Kimsem yok benim!
0: Hiç kimsen yok mu?
1: Hayır, yok!
0: İyi, şimdi gel benimle bakalım, karnını güzelce bir doyuralım!
1: Yaşa sen amcacığım!

0: Kim bu çocuk?
1: Piyango. Ne zamandır böyle birini arıyordum. Kısmet kendi ayağıyla gelip çarptı. Bunu da dağıtacağız. Bu yaşta bir veletten kimse şüphelenmez.
2: Bitirimsin patron. Şeytanın aklına gelmez bu.
1: Kimi kimsesi de yok. Başımızı ağrıtan olmayacak. Karnını doyur şunun. Sonra da yatıp uyusun. Sabaha karşı işe çıkacağız.
3: Baş üstüne patron. Hadi yürü.
4: Bak, şurada, ileride bir mezar var. Hani etrafı parmaklıkla çevrili. Görüyor musun?
5: Gördüm. Hı.
4: Bu paketi götürüp oraya bırakacaksın. Hadi bakayım aslanım, göreyim seni. Hadi.

0: Ama birbirinden ayrı yaşıyorlar.
1: Annen nerede şimdi?
0: Sana ne?
1: Söylersen seni annene götüreceğim.
0: Sen ben götürecek misin?
1: Tabii götüreceğim.
0: Ver resmimi öyleyse.
2: Seni istiyorlar kızım.
3: Alo, ben Sevim.
2: Nihayet kavuştuk ha!
3: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
2: Tanımadın mı? Ben Nedim. Çocuğunla konuşmak ister misin?
3: Ne? Sezer senin yanında mı yoksa?
2: Konuş annenle.
0: Anneciğim! Sakın merak etme beni! Bir şeyim yok!
3: Yavrum! Sezer'im, canım oğlum benim!
0: Canım anneciğim! Çok özledim seni! Nerelerdesin?
2: Hı! Götürün şunu! Çocuğuna kavuşmak istiyorsan, bir saat sonra İstinye Vapur İskelesi'nde beklersin. Seni buraya getirecekler. İşe polisi karıştıracak olursan, tavuk gibi boğazlarım.
3: Alo! Alo! Alo!
4: Ne oldu kızım?
3: Hiç, hiç Cemil Efendi!

0: anneciğim?
1: Yavrum, Sezer'im, canım oğlum benim.
0: Canım anne!
2: Dur bakalım! Önce seninle aramızdaki eski hesabı kapatacağız.
0: Bırak annemi!
2: Çok oldun be bacaksız! Al götür şunu!
3: Vay üstüne patron!
0: Bırak beni!
1: Hala ne istiyorsun benden?
2: Seni senelerce evvel istemiştim, hala da istiyorum!
0: Anne, bırak anne!
1: Öldürsem de teslim olmam.
2: Sezer'i unutuyorsun, ya onu öldürürsem? Beni kötü davranmaya mecbur etme! Seni nasıl sevdiğimi biliyoruz. Beni kurşunladın, gene de sana olan sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Her gün biraz daha fazla sevdim seni. Bana evet dersen çocuğunu da seni de paşalar gibi yaşatırım.

0: Karnın acıkır ya da uykun gelir zaten.
1: Çok geldi diyorum. Ay, ay. Şimdi be.
0: Hadi yürü. Açık kalsın.
1: Yok. Benden de korkuyorsan git denize at kendini.

0: Ulan tahta kurusu gibi ezilecektin, çekil yolumdan!
1: Kamyoncu amca, annemi kurtaracağım! Ne olursun beni Karnıca'ya babama götür!
0: Demek anneni kurtaracaksın! Atla bakalım!
1: Yaşa sen!
0: Gel, hop!

0: Bana verir misin?
1: Baba! Baba! Koş! Baba koş!
2: Kızlarım yavrum!
1: Dur baba! Önce annemi kurtaralım, sonra öpüşürüz.
2: Ne oldu annene? Anlat bakayım.
1: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti. Ben kaçtım.
2: Topal bir herif mi?
1: Evet baba. İsmi Nedim. Annemden bir şey istedi. Razı olmazsan Sezer'i öldürürüm dedi. Hadi durma gidelim.

0: Bir daha verir misin?
1: Yeter artık. Yatak odamıza çekilelim.
0: Yapamayacağım. Oğlum için bile olsa yapamayacağım.
1: Yapamayacaksın demek. Yapamayacaksın ha?

0: you shove up with you. Come on, get the name in Jocelyn.
1: Söyle. Bundan evvel de sevimin suçu yoktu değil mi? İkimizi ayırmak için her şeyi sen hazırladın değil mi?
2: Dur, vurma ne olur. Ablamın zoruyla yaptım her şeyi.
1: Allah kahretsin ikinizi de.

0: Senden af dileyecek yüzüm yok.
1: Ben her şeyi affettim.
2: Kıpırdamayın! Kıpırdarsan beynine kurşunu yersin. Gel bakayım buraya, hadi. Teslim ol dedim! İmali ve satışıyla suçlusun! Teslim olursan suçun hafifler!
3: Yolumdan çekilmezseniz suçu öldürürüm! Ben öyle de ölmüşüm böyle de!
2: Kaçabilme imkan yok! Nasıl olsa yakalanacaksın! Çocuğu bırak! Silahını ver, teslim ol!
3: Yolu açın yoksa vururum çocuğu! Son defa söylüyorum, çocuğu öldürürüm!
2: Bırakın geçsin!
1: Bekler!
2: Sakin ol!

0: Alo, İlyas sen misin?
1: Benim.
0: Ben Nedim. İşler ters oya döndü, yurt dışına çıkmam lazım. Hemen takma saç, elbise, gözlük getir, anladın mı?
1: Neredesin patron?
0: Alo, alo! İlyas!

0: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Teslim olacağım!
1: Eller yukarı! Eller yukarı dedim! Kalk ayağa!
0: Yapma!
1: Bir yere kaçamazsın! Annemle babama yaptıklarının cezasını çekeceksin! Tas düş önüme! Eller de yukarı! Eller yukarı dedim! Hadi yürü bakalım! Polis amcalara kadar marş marş!

0: bakalım dans et. Hadi dans ya şimdi.
1: Hayır yapma.
0: Dans et, dans et biraz daha.
1: Yapma, yapma. Yapma, yapma, yapma.
0: Bir daha aklını başına al, yaramazlık yapma.
1: Yapma.
0: Hadi,
1: ne olursun yapma.
0: Seni canlı canlı götüreceğim polis amcalara. Bir daha kalleşlik edersen, hiç şakaya gelmem, vururum.
2: Saydım kurşunum bitti. Şimdi ben geberteceğim seni.
0: Amma da ödlek misin be?
2: Boynunu kıracağım, Bennett!

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlamış. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettiniz?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.

0: hepsi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz biz.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla. Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Yeni Elidor, İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Hayatta sana kötülük etmek isteyenler yandı. İyi ki bizdensin.
1: Tabii sizdenim. Vazifemi yaptım, tabancamı teslim ediyorum.
0: Gerçekten sen çocuk değil, aslan parçasısın.
1: Sezer'im!
2: Sezer'im!
1: Anneciğim! Yavrum benim!
2: Aslan! Aslan oğlum benim!
1: Canım! Ay yavrum benim!
2: En büyük armağanı hak ettin, dile şimdi ne dilersen!
1: Ömrümde ilk defa bu gece, bir tarafımda anne, öbür tarafımda babamla uyumak istiyorum!
2: Canım! Aslanım benim!

0: herkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem mutfakta, Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgiler gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım, bugün nasıl tarifler hazırladın bakalım bize? Ne vardı bugün?
0: Nohutlu börek. Ve
1: tiramisu, fit tiramisu. Yani çok sağlıklı bir tatlı yapıyor olacağız bugün sizlere. O zaman hadi bakalım Ela'cığım, başlayalım. Ela'cığım, o zaman şimdi ilk tarifimize geçiyoruz. Bu da nohutlu börekti. Sayalım mı malzemelerimizi, ne dersin?
0: Evet.
1: Neler vardı?
0: Nohut, zeytin, kaşar peyniri, yoğurt, yumurta.
1: Dereotu vardı. Kabartma tozu ve tuz da ekliyoruz. Üzeri içinde susam ve chia tohumu olacak malzemelerimiz arasında. Yufka kullanmıyoruz bunda. Un kullanmıyoruz. Yani tamamen unsuz, yufkasız. Çok güzel, çok sağlıklı, bol proteinli bir börek yapacağız size. Özellikle çölyak hastaları için de, yine glutensiz beslenen intoleransı olanlar için de şahane bir börek. Şimdi tarifimize geçiyoruz o halde. Hadi bakalım. İlk önce malzemelerimizi kabımıza ekleyelim, tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi koyar mısın bizim bunun için, benim için
0: evet,
1: bunu?
0: Sen de ben de.
1: Evet. Burada 2,5 su bardağı kadar nohut kullandık. Şimdi 1 çay bardağı kadar da yoğurdumuz olacak. Eklemek ister misin?
0: Sen de tut ben.
1: Tamam, tutalım birlikte. Ve yumurtayı ekleyelim. 2 tane de yumurtamız var. Ekler misin yumurtayı da?
0: Tamam. Ben onu alayım.
1: Sonra tüm karışımı blenderdan geçireceğiz. Ekle hepsini. Çok güzel. Önce buradaki malzemeleri blenderdan geçirip sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Şimdi ne zamanı? Blender zamanı. Evet, karışımımız hazır. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir harç elde etmiş olduk. Şimdi bunu karıştıralım. Ela'cığım, bunu karıştırabilir misin?
0: Evet.
1: Şöyle güzelce bir karıştır bakalım. Şimdi zeytin sevmeyen çocuklar var mı bilmiyorum ama Ela maalesef onlardan bir tanesi. Sen niye zeytin sevmiyordun? Ela?
0: Çünkü...
1: Nedendi? Çünkü biraz ekşi mi buluyordun sen zeytini?
0: Çünkü birazcık ekşi.
1: Evet, çok o yüzden zeytini yemiyordu. O yüzden ben de ona bu tarifin içine zeytin katarak geliştirmiştim. Şimdi yine bir zeytinli yapacağız. Yine onun için de bir alternatif olsun diye. Bu da birazcık şöyle yapalım. İçinden alalım. Biraz sularını al, altta kalsın. Buna da aşağı yukarı 3 yemek kaşığı gibi zeytin ekleyebilirsiniz. Döktü. Tamam, karıştırabilirsin. Dereotu, dereotu gerçekten kalsiyumu çok yüksek, lif kaynağı bizim için de bu anlamda da elimizi çok kolaylaştıran bir yiyecek ama tabii ki kokusundan kaynaklı ve tadı biraz daha farklı olduğu için çocuklar çok fazla sevmiyorlar dereotunu. O yüzden tariflerde kullanarak onlara yedirmek daha kolay oluyor. Sizler de bizim gibi bu tip tariflerde dereotunu kullanabilirsiniz. İsteyenler burada maydanoz da tercih edebilirler. Ekliyorum Ela'cığım. Karıştırmaya devam edelim. Nasıl oldu sence?
0: Güzel.
1: Güzel görünüyor değil mi?
0: Evet.
1: Tamam. Güzelce bir karıştıralım. Şimdi böyle bir fırın kabının içine alabilir miyim?
0: Bekle şöyle,
1: tamam,
0: birazcık
1: hadi
0: karıştır
1: daha karıştır. Hadi bakalım karıştır. Özellikle böyle hani proteinden yüksek olması doyurucu olmasını da sağlıyor. Enerji de çok yüksek tutuyor. O yüzden de bu böreği çok severek yapıyoruz. Hemen şimdi karışımımızı... Aa, içine ne? Tuzu koymadık Ela. Tuzla kabartma tozumuzu eklemedik. Hadi onları da ekleyelim. Karıştır onları da. Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Karıştır.
1: Burada karbonat da kullanabilirsiniz. Şarkı mı söylüyordun sen?
0: Evet.
1: Söyle bakalım. Çok güzel oldu, baksana. Şimdi en sonda üzerine kaşar rendemizi ekleyeceğiz. Dökelim bir güzelce. Yağlı kağıt serdim. Normal bir fırın kabı da olur. Muffin kapları da olabilir.
0: Ne oldu yani?
1: Bir şey olmaz. Çekebilir misin senin orada? Şimdi üzerine şimdi sen bize bunu kaşarla güzelce eklemeler yaparsın. Kaşar, mozzarella, belki beyaz peynir. Yani sevdiğiniz nasıl bir peynir türü varsa onu buna rahatlıkla ekleyebiliriz. Üzerine kaşarları dökelim mi Ela?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım.
0: Bence şöyle ekleyelim.
1: Nasıl?

0: şöyle bak şöyle atarsak şöyle
1: evet,
0: şöyle
1: çok
0: şöyle
1: güzel
0: daha
1: olur.
0: İyi olur.
1: Kaşar peyniri bu tip börek tariflerine gerçekten çok yakışıyor. Kalsiyumdan da zengin bir peynir türü aslında. Evet biraz daha yağlı ama yine de özellikle kalsiyum anlamında elimizi çok kolaylaştıran peynirlerden bir tanesi. Ve üzeri böyle de mis gibi, nar gibi de kızarıyor. Onları da dökelim. Ekle bakalım. Ben yardımcı olabilirim sana istersen. Tamam. Şimdi üzerine biz chia tohumu ve susam tercih ettik. Onları getirir misin? Bunları da koyduk. Serpelim onları da. Doyurucu olacak. Eğer biraz chia ve susam eklersek de doyuruculuğunu artırmış da oluruz böylece. Ekledik. Nasıl güzel oldu mu sence Ela? Ne diyorsun? Sen chia'ları ekle, ben susamları ekliyorum. Bunu muffin kaplarına koyduğunuz zaman biraz daha kısa sürede pişiyor. Ama böyle bir kapta pişireceğiniz zaman biraz daha uzun olabiliyor. Genellikle 180 derecede fanlı ayarda 25 dakika kadar pişmesi de yeterli olacaktır. Süslememiz bitti mi?
0: Bitti.
1: Bitti mi? Biraz daha ekleyelim bence. Hop. Şöyle güzel bol şey olsun, chia'lı olsun. Tamam mı? Chia'yı birçok tarifte kullanıyoruz aslında. Puding yaparken de kullanıyoruz ama börekte de ben üzerine eklemeyi çok seviyorum. İşte burada gördüğünüz gibi çok basit, çok pratik, çok da doyurucu, besleyici bir börek elde etmiş olduk. Şimdi fırında bu güzelce pişerken biz de ikinci tarifimiz için burada olacağız.
0: Haydi ikinci tarifimize başlayalım.
1: Haydi o zaman başlayalım. Bugün size Ela fit bir tiramisu tarifi hazırladı. Önce malzemelerimizi sayalım mı Ela'cığım? Ne kullanacağız?
0: Evet.
1: O kara buğday patlağıydı.
0: Kara buğday patlağı.
1: Hı hı. Kahvemiz.
0: Kahvemiz.
1: Bu neydi?
0: Kuark. Bal.
1: Ve kakao vardı.
0: Ve kakao.
1: Evet, kakao tiramisu'nun çünkü olmazsa olmazıydı. Bu tarif çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir tarif oluyor aslında. Yine burada çölek hastalarını düşündük. Özellikle gluten hassasiyeti olanlar da kara buğday patlaklarını çok rahatlıkla tercih edebiliyorlar. Burada belki ilk defa kuark dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu da şöyle, kuark aslında pastörize olan sütün peynir kültürüyle mayalanmasıyla elde edilen taze bir peynir türü aslında. Krem peynire göre daha düşük yağ oluyor. Ama yoğurda göre biraz daha yüksek proteinli. Lor peyniri ve süzme peynir arasında bir tada sahip. Yüksek protein olması bizim için çok artı ve daha az tuzlu peynirlerden bir tanesi. Bu yüzden özellikle sporcularda çok sık kullandığımız ürünlerin de başında geliyordu. Ela'cığım şimdi ne yapalım biliyor musun? Öncelikle Ela bu tarife bayıldı. Çünkü o da kuark çok sık tercih etmiyordu. İlk defa bu tarifle beraber denemiş oldu.
0: Evet.
1: Bunu değil mi Ela? Ne yapmıştık evdeyken yaparken? Sen de neyi karıştırmıştın? Balla kuarkı bir güzel karıştırırız önce değil mi? Hadi bakalım.
0: Evet.
1: Ekle balı içine. Ben ekleyeyim sen de karıştırmaya
0: tamam.
1: Başla.
0: Olur mu? Sen ekle.
1: Sen de karıştır.
0: Ben de karıştırayım. Tamam.
1: Tamam süper fikir oldu bu ya. Sen bunu böyle güzelce bir karıştır bakalım.
0: Tamam.
1: Karıştırmaya başla. Sonra bu zaten tiramisu'nun şeyinden de namundandır diyelim. Mutlaka kahve ve kakao bunun vazgeçilmezi. En azından tiramisu tadını alabilmek adına bunları kullanmamız da gerekiyor. O sırada ben de o kara buğday patlaklarımızı kahveyle birazcık ıslatacağım. Zaten çok da basit oluyor. Şöyle filtre kahve olabilir burada kullandığınız malzeme. Şöyle her iki tarafını ıslatacağız. İlk katmanımızı şöyle içerisine yerleştiriyoruz. Ela'nın
0: anne
1: yine...
0: bitti.
1: Bitti mi? Biraz daha şöyle tam bir karıştırayım istersen. Sen o sırada bunu önüne al. Sana sürmek için o bıçağını alabilirsin. Burada kullandığımız bıçak bu arada çocuk bıçağı olarak geçer. O yüzden güvenle kullanabildiğimiz bir bıçak olarak da söylemiş olalım onu da.
0: Aldım bıçağımı anne.
1: Aldın. Şimdi ben üzerine bundan koyayım. Sen de bir güzel sür tamam mı? Bu arada eğer kuarkı ben sevmedim, tadını çok hoş bulmadım diyorsanız da burada labne de bir alternatif olabilir tabii ki. Ama biz bunu sürmeyi biraz beğendik Ela ile birlikte.
0: Evet.
1: Biraz şöyle
0: sen,
1: ekleyelim.
0: Sen dök, ben de sürteyim çocuk bıçağımla.
1: Hadi bakalım öyle yapalım. Nasıl oldu sence? Güzel değil mi? Bu kara buğday patlaklarını tek başına hani belki çok lezzetli bulmamış olabilirsiniz. Bu formunu çok seveceksiniz gerçekten de. Çok da güzel oluyor. Çok taşırmadan şöyle eklemiş olduk.
0: Şurada taşıyacağım.
1: Birazcık malzemeyi arttıralım. Bu kadar bir şey olmaz. Şimdi diğer kara buğday patlağımızı da kahveyle ıslatıyoruz. Geliyor. Diğer katmanımız geliyor.
0: Aa.
1: Güzel oldu değil mi? Kat kat.
0: Güzel oldu.
1: Çocuklar dışında bizler de aslında yetişkinler de ara öğünlerde fit bir tarif gerçekten. Çok rahatlıkla güvenle de tüketebileceğimiz bir tarif olarak geçer. Şöyle yapalım. Ben senin için biraz sürmüş oldum. Diğer katmanımıza geçelim.
0: O son katmanımız.
1: Evet. Bu arada ıslatma işlemini normal bir suyla da yapabilirsiniz. İlla kahve olması şart değil. Ama tabii kahve buna bence çok daha fazla yakışıyor. Ekledik. Proteini de yüksek olacak bu şekilde yaptığımızda. Çünkü çocuklar maalesef evet bazen çok yemek seçebiliyorlar. Kefir, yoğurt, ayran da tüketmiyorlar. Bu arada kuarka evde yapılabiliyor. Onda da kefir mayası kullanıldığını da gördüm. Daha böyle farklı formları da var açıkçası. O yüzden güvenle yine kullandığımız taze bir peynir. Oraya koyabilirsin.
0: Şu peçetenin üstüne.
1: Koyabilir, evet koyabilirsin. Şimdi bunu birazcık dolapta bir 20 dakika kadar bekleteceğiz. Birazcık soğuyacak. Ondan sonra üzerine de kakao serperek de servis yapacağız. Şimdi ben bunu dolabımıza götürüyorum.
0: Tariflerimiz hazır.
1: Evet, tariflerimiz hazır. Ne yaptık Ela? Çok güzel bir nohutlu börek yaptık. Fitle bir tiramisu yaptık. Merak ediyor musun nasıl olmuş sence?
0: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman önce börekten başlayalım mı?
0: Evet,
1: gel
0: başlayalım.
1: Bakalım. Nasıl kokuyor sence?
0: Güzel.
1: Güzel değil mi? Ay bence de çok güzel kokuyor ya.
0: Ama koklayamadım anne.
1: Şimdi tabağına koyacağım orada görürsün sen de. Getir bakalım tabağını. Hop. Vallahi ay tam parçaladım ya. Tüh. Gel.
0: Bir şey olmaz.
1: Bir şey olmaz mı?
0: Bir şey olmaz. Bir şey.
1: Baksana şöyle. Ay çok güzel olmuş ya. Bekle şimdi sana onu keseyim mi?
0: Güzel kokmuş anne.
1: Güzel mi kokmuş?
0: Anne çok.
1: Hadi bakalım o zaman keselim.
0: Kes.
1: Bir tadına bak bakalım beğenecek
0: kesin
1: misin?
0: Kesinlikle.
1: Bakalım sen beğenecek misin? Şöyle bakalım. Küçük küçük ye bence. Al. Bunu vereyim.
0: Çok
1: tadına bak bakalım.
0: Kesmişsin.
1: Hadi bakalım. Ela beğenecek mi acaba? Tadıyoruz şimdi. Nasıl
0: çok
1: olmuş?
0: Güzel.
1: Çok güzel olmuş değil mi? Şimdi ne diyorduk Ela?
0: Bugünlük programımızın sonuna geldik.
1: Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek yine böyle çok güzel, sağlıklı tarifleri öğrenmek istiyorsanız eğer bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Zehra Nur. Soyadım da Can. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Kendi isteğimle katılıyorum. Çok izliyorum ve seviyorum da. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Karateli Fedemir Bilek. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Ben bu yarışmaya katılmayı çok istiyorum. Ve bu yarışmada epey eğleneceğimizi duydum. Görüşürüz.
3: Merhaba, ben Çınar Kadir Düşünceli. 10 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı çok severim. Bilgi yarışmalarını da takip ettiğim için sizin yarışmanıza da katılmak istedim. Yarışmacılara şans dilerim.
4: Merhaba, ben Defne Yılmaz. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Süper Kumbara yarışmasını ailemle birlikte severek izliyoruz. Hobilerim yüzmek, dans etmek, resim yapmak. Bir de anneme mutfakta yardım etmek, kek, pasta yapmayı da çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Çınar'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zehra Nur var. Üçüncü masamızda Kartal ve dördüncü masamızda Defne. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Çınar'cığım seninle başlayalım mı? Nasılsın? Evet. Seni tanıyalım daha yakında.
5: Ben Çınar Kadir Düşünceli, 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim de kitap okumak, origami yapmak, şarkı söylemek ve dinlemek vardır. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
0: Yazılım mühendisi?
5: Evet, peki böyle nasıl? Bilgisayarlı bir iş, yani kod yazmalı.
0: Nasıl verdin bu kararı?
5: Bir baktım, gelecekte sürekli yapay zekalar geliyor, herkes bilgisayarlara koşmuş. Dedim ki ben bunu olmak istiyorum. Hem bir de söylenişi de havalı geldi, görünüşü de havalı geldi. Ben de bunu yapmak istedim. Zaten hayatımda bir kere size kod yazmıştım bir robot yaparken. Evet.
0: Robot yaparken nasıl bir robot yapmışsın Çınar'cığım?
5: Park sensörü böyle küçük, yakın 50 metre, ay 50 diyorum, 5 metre aralığında elini ya da bir şey getirdiğinde o böyle dıt dıt dıt dıt ötüyor.
0: Şahanesin. Bunu kodlamayla yaptın değil mi?
5: Kodladım, bir de kurulumunu yaptım, o kadar.
0: Bravo, şahanesin. Evet, güzel. Başarılar diliyorum Çınar'cığım. Tüm hayallerin gerçek olsun. Zehra Nur'cığım hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Ben Zehra Nur, soyadım Can. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, soru bankası çözmek, kitap okumak. Ve büyüyünce de bilim insanı olacağım.
0: Bilim insanı olmak istiyorsun.
6: Evet.
0: Kuliste bana şey demiştin Zehra'cığım, ben çok seviyorum fen bilgisi dersini.
6: Evet, fen bilgisi ve matematiği de çok seviyorum.
0: Matematiği de çok seviyorsun. Peki böyle başladın mı ufak ufak sen de deneyler yapmaya?
6: Çoktandır deney yapıyordum zaten.
0: Yapıyorsun, şahane ve bilim insanı olmak istiyorsun.
6: Evet.
0: Sana da başarılar diliyorum. Harikasın Zehra Nur'cum ve Kartal'cığım, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Benim adım Kartal Efe Demir Bilek. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamayı çok seviyorum. Resim yapıyorum, kitap okuyorum. Bir de resim yapıyorum.
0: Bir de resim yapıyorsun. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride Kartal'cığım?
7: Ben ileride futbolcu ve aşçı olmak istiyorum.
0: Futbolcu ve?
7: Aşçı.
0: Aşçı. Peki hangisine daha yakınsın? Futbolcu.
7: Futbol.
0: Belki ben hep şey söylüyorum, böyle iki meslek arasında kararsız kaldığınızda arkadaşlar, belki çok iyi yemek yapan bir futbolcu olursun. Değil mi? Teşekkür ediyoruz sana da, başarılar. Ve Defne'ciğim hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Ben Defne Yılmaz. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, dans etmek ya da mutfakta pasta süslemeyi de çok seviyorum.
0: Harikasın.
8: Ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum.
0: Çocukları çok mu seviyorsun Defne'ciğim?
8: Yani evet.
0: Değil mi? Ana sınıf öğretmeni olmaya nasıl karar verdin?
8: Annem ana sınıf öğretmeniydi.
0: Çok güzel.
8: Ben de çocukları sevdiğim için ana sınıf öğretmeni olmak istedim.
0: Teşekkür ederim. O zaman başlayalım mı arkadaşlar?
9: Başlayalım.
0: Çınar'la başlayacağız ama ben Çınar'a önce teşekkür de etmek istiyorum. Çınar bugün bana annenin kitabını getirmişsin. Hamilelikle ilgili bir kitabı vardı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ailelerimiz siz de hoş geldiniz. Teşekkürler tekrar. Ve bir de bana bu kolyeyi getirmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Uğur getirsin programımıza. Tam bir ekip olalım bugün. Olur mu arkadaşlar?
9: Olur.
0: O zaman Çınar için geliyor. Harf tablomuz. Hangisi o?
9: Türkiye'nin T'si.
0: Türkiye'nin T'si 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Uzun güçlü kolları ve kısa bacakları olan bir maymun türüdür. Süremiz başladı.
9: Orangutan.
0: Çınar'ın bu hızlı cevabıyla kumbaramıza ilk 80 puanı atar mıyız görelim. Harikasınız. Arkadaşlar hemen bir görselim. Çok güzel bir görsel değil mi?
9: Çok
0: Samet
9: tatlı.
0: Abimiz de çok güzel bir
9: gerçekten
0: görsel.
9: Gerçekten harika.

0: harika.
1: Seçmiş, teşekkür ediyoruz onlara da. TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum hemen. Anne orangutan ve yavrusu özellikle ilk 2 yıl sürekli beraberdir. Yavru annesinin vücuduna sıkıca sarılır ve annesi nereye giderse onunla gider. Bu 2 yıllık sürenin ardından anne orangutan yaklaşık 6 yıl daha yavrusunun bakımıyla ilgilenir. Yani anne orangutanlar yavrularına oldukça uzun bir süre boyunca bakarlarmış. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Zehra Nur'la devam ediyoruz.
0: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Otomobil, kamyon gibi kara taşıtlarına takılan numara levhasıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Defne'den cevap gelir mi?
2: Plaka.
1: Plaka mı doğru cevabımız? Harikasınız. Ekip çalışması olmaya başladı bile. Kartalcığım hazırsan senin için geliyor Arif ablamız.
3: İstanbul'un iyisi.
1: İstanbul'un iyisi 60 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz.
3: Evet.
1: Gerçek kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Gerçek kelimesinin eş anlamlısı. Haydi bir ekip çalışması. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Bir kutu açalım. Düşünelim, daha süremiz var. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Gerçek.
2: Hakikat.
0: Hakikat mı görelim doğru cevabımız? Şahanesiniz. Ve Defne'cim senin için geliyor harf tablomuz.
3: Ejderhanın E'si.
0: Ejderhanın E'si 80 puan değerinde ve mesleklerden gelecek sorumuz. Görüntülerin filme alınmasını sağlayan, çekim yapan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
3: Kameraman.
0: Cevabımız doğruysa eğer, Defne, kumbaraya 80 puan ekler mi görelim? Bravo Defne. Burada bizi de kim çekiyor arkadaşlar? Kameraman abilerimiz var değil mi? Onlara da teşekkür ediyoruz.
2: Evet.
0: Şimdi
2: evet.
0: 4 sorumuz geride kaldı ısınma turunda. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 230 evet, puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 2270. Daha yolun başındayız. Bir şahane ekip. Bence ödüle gider. Çınar'la devam ediyoruz.
2: Annem Alev'in ağası.
0: Alev Hanım'ın ağası 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kandaki şeker düzeyinin normal değerlerin dışında olmasıyla beliren bir hastalıktır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Defne?
1: Tansiyon.
0: Tansiyon mu doğru cevabımız, görelim. Hadi güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Şimdi herkes bakıyor bana. Bir kutu açalım. Kandaki şeker düzeyinin normal değerlerin dışında olmasıyla beliren bir hastalık. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Çınar?
1: Diyabet.
0: Diyabet mi doğru cevabımız? Harikasınız. Zehra Nur için geliyor Arif ablamız.
2: Annem Hülya'nın H'si.
0: Hülya Hanım'ın H'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan ilimizdir. Süremiz başladı.
2: Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan.
0: Hadi ekip çalışması. Gezmeyi seviyor mu bu ekip? Gezmeyi seviyor musunuz arkadaşlar?
2: Evet, çok seviyorum.
0: O zaman düşünelim, acaba Türkiye'de Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan bir ilimiz neresi olabilir? Haritada bir böyle canlandıralım gözümüzde, neresi olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha
1: Eskişehir.
0: Derken...
1: Eskişehir.
0: Zehra Nur, sen de böyle bir butona gittin. Sende de
2: evet,
0: var mıydı cevap?
2: Yok, Şanlıurfa diyecektim de olmamış.
0: Şanlıurfa, Kartal cevap var mıydı? Güzel bir ekip çalışması olmuyor mu Defne?
1: Düşünüyordum, aklımdan Eskişehir geçiyordu.
0: Geçiyordu Kartal'ın da Defne.
1: Ben de kesin.
0: O zaman Kartal ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Buradan Eskişehir'e de sevgilerimizi gönderelim arkadaşlar ve Kartal'la devam edelim.
1: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 70 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Çarşamba ile cuma arasındaki günün doğru yazımıdır. Perşembe, perşembe, perşempe. Süremiz başladı.
1: Perşembe.
0: Bir mi, iki mi, üç mü?
1: İki.
0: Kartal iki dedi. Kartal'ın bu cevabıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz? Bravo, harika gidiyorsunuz. Şahanesiniz arkadaşlar. Defne'cim, senin için geliyor Arif ablamız.
1: Salının sesi.
0: Salının sesi 50 puan değerinde ve denizcilikten geliyor sorumuz. Deniz taşıtlarının yanaştığı yerdir. Süremiz başladı.
1: İskele.
0: Cevap doğruysa Defne kumbaramıza 50 puan ekler mi, görelim. Bravo. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar?
1: Çok iyi.
0: Çok
1: güzel.
0: İyi. O
1: Bana
0: zaman
1: eğlenceli.
0: Çınar için geliyor Arif ablamız.
1: Matematiğin M'si.
0: Matematiğin M'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Mankenlerin giysileri sergilemek için çıktığı seyircilere doğru uzayan yüksekçe yerdir. Süremiz başladı.
1: Podyum.
0: Çınar'dan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar, kaldı 3 soru. Zehra Nur için gelsin kategoriler.
2: Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. El eker, dil biçer bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
2: Kazı.
0: Kazı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışması. El eker, dil biçer. Bir kutu açalım. Zehra'nın?
1: Yazı.
0: Yazı mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Harikasınız. Kartalcığım, ısınma turu için kaldı iki sorumuz. Görelim harf tablomuzu.
1: Necip'in N'si.
0: Necip'in N'si. 50 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölümdür. Süremiz başladı. Futbolcumuz. Seyirciler stadyumda nerede oturuyor?
2: Ne ya?
0: Düşünelim. Kartal futbolcu olduğunda biz gidip onu nereden izleyeceğiz?
2: Yani...
0: Bir kutu açalım.
2: Loca? Hayır, loca olmaz.
0: Başka? Bir kutu daha açalım.
2: Tribün.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Kartal. Ve geldik ısınma turumuzun son sorusuna ve son harfine. Defne için geliyor.
3: Ramazan'ın R'si.
0: 50 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluk önünde çalması veya söylemesidir. Süremiz başladı.
3: Konser.
0: Cevabımız doğruysa 50 puanı da kumbaramıza atıp ikinci tura gider miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şahanesiniz. Şimdi kumbaraya bakalım mı önce?
1: Evet. Evet,
0: kumbaramıza kaç puan birikti ben çok merak ediyorum. Çınar'cığım tahmin alalım.
1: 550-600 arası falandır.
0: 550-600 Zehra Nur.
1: Bilmiyorum aslında. Bir... Aklımdan 512 ya da 540 geçiyor.
0: 512-540. Kartal?
2: 550.
0: 550 Defne?
3: 530.
0: Görelim bakalım bu şahane çocuklar kumbaramızda kaç puan biriktirmiş? 600. Ya sen Çınar'cığım 600...
1: Aa 600 demiştin. 550-600 arası.
0: Evet
1: tuttu.
0: Çınar'cığım kutluyorum ve 1900 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Hepiniz çok yaklaştınız.
1: Çok iyi.
0: Hazırsak eğer ikinci tura gidelim mi?
1: Gidelim.
4: Gidelim.
0: Gidelim.
4: Gidelim. Gidelim.
0: Tamam tamam harikasınız. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve ben bu şahane ekibe inanıyorum. Hazırsınız ikinci tura değil mi arkadaşlar?
4: Hazırız.
0: Harikasınız. O zaman Çınar için gelsin. Harf tablomuz.
1: Nadide'nin N'si.
0: Nadide'nin N'si 120 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Oyuncuların yan yana dizilip sözcüğü fısıldayarak birbirine aktardığı zincirleme iletişim oyunudur. Süremiz başladı.
1: Kulaktan kulağa.
0: Çınar böyle heyecanla bekliyorduk ya. Hadi hadi bir an
1: önce. Bizim serviste sürekli oynanan oyun.
0: Serviste oynuyorsunuz.
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. 120 puanı kumbaraya attık arkadaşlar. Zehra Nur'la devam ediyoruz.
1: Dedem Abdullah'ın ağası.
0: Abdullah Bey'e sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. 90 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Taş, mermer, kil gibi malzemelerle sanat eseri ortaya çıkaran kimsedir. Süremiz başladı.
2: Heykelcim.
0: Heykel. Bir şey geldi Zehra Nur'dan Çınar.
1: Heykel tıraş.
0: Zehra Nur ne diyorsun?
2: Bence de heykel tıraş.
0: Bence de heykel tıraş dedi Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Şahanesiniz. Bravo. Birbirinizi kutlamayı ihmal etmiyorsunuz. Harikasınız arkadaşlar ve Kartal'la devam ediyoruz.
3: Eylül'ün E'si.
0: Eylül'ün E'si 90 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Tamir araç gereçlerini düzenli şekilde saklamaya ve kolayca taşımaya yarayan kutudur. Süremiz.

0: alet çantası.
1: Alet çantası mı doğru cevabımız? 90 puanı ekledik, bravo. Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Kübra'nın kes.
1: Kübra Hanım'ın kesi 140 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. AVM olarak kısaltılan çok sayıda mağazanın bulunduğu yerdir. Süremiz başladı.
2: Alışveriş merkezi.
1: Bir daha söyle.
2: Alışveriş merkezi.
1: Alışveriş merkezi mi doğru cevabımız? Defne 140 puanı ekledi kumbaramızla. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Şimdi bir kumbaraya gidelim hemen. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1040 puanımız birikmiş.
0: Oo!
1: Oo, alkış. Bir de herkes birbirini kutlasın hadi. Herkes de birbirini nasıl kutluyordu. Bir nasıl çak yapıyorduk birbirimize. Şahanesiniz. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Çınar'la devam ediyoruz.
0: Denizli'nin D'si.
1: Denizli'nin D'si 140 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İrili ufaklı taşların döşenmesiyle oluşturulan yürüme alanlarına verilen addır. Süremiz başladı. İrili ufaklı taşların döşenmesi oluşturulan yürüme alanlarına verilen ad ne olabilir? Döşemesi ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Düşünelim biraz. İrili ufaklı taşların döşenmesiyle oluşturulan yürüme alanlarına verilen ad. Bir kutu açalım. Var daha süremiz. Düşünelim. Bir kutu daha açalım. Var mı tahmini olan?
0: Sanki ikinci kelimeyi buldum da birinci kelime zor.
1: Hadi bir ekip çalışması o zaman. Ne olabilir ikinci kelime acaba
0: Çınar'cığım? Hiçbir şey bulamadım.
1: Zehra şimdi Çınar sanki bir şeyler buldu. Hadi bir yardım et.
0: İkinci kelimeyi buldum da.
1: Neymiş o ikinci kelime?
0: Kaldırıcı diye düşündüm.
1: Kaldırıcı diye düşünüyor. O zaman biz bir kutu daha açalım.
0: Yok. İkinci kelimeyi buldum. Kaldırımı.
1: Ne diyoruz arkadaşlar şimdi? Çok güzel bir ekip çalışması başladı. En sevdiğim kısım. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha.
0: Arnavut kaldırımı.
1: Arnavut
0: kaldırımı. Arnavut kaldırımı.
1: Süremiz bitti arkadaşlar. Ya. Bakalım cevabımız neydi görelim. Arnavut değil de Arnavut'muş arkadaşlar.
0: Ne?
1: Hani böyle küçük ya, küçük kare
0: evet,
1: kare.
0: Evet biliyorum. Hı? Onu ne olduğunu biliyorum da ismini bilmiyordum.
1: Tarihi yerlerde de olur, eski sokaklarda
0: evet,
1: çok olur.
0: Evet işte onları ben görmüştüm. Evet. Adı ne hiç bilmiyorum.
1: İşte o Arnavut kaldırımı. Öğrenmiş
0: gitti.
1: Olduk. Zehra Nur'la devam edelim.
3: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz.
3: Neylerden?
1: Deyimlerden. Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla sürdürmektir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla sürdürmek. Ne olabilir?
1: Evet.
0: Ekip çalışıyor şu anda.
1: Ya birinci kelimeden yine emin değilim.
0: Tamam, bir kutu açalım.
1: Ya.
2: Gönlünü aramak olamaz. Ya.
0: Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: İki.
2: İkinci kelime sanırım yaramak.
3: Yardıma.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Yürümek. Yürümek. İkinci kelime yürümek.
0: Şimdi bir ekip çalışması başladı
2: şu an. Biri bulmuştum, unuttum. İzinde yürümek.
1: Evet.
0: Ay, bir bakalım tam mı? Bir düşün. İzinde.
2: Yok, olmuyor.
0: İzinde yürümek mi görelim?
2: Buldum.
1: İzinden yürümek.
0: Katılıyor muyuz Zehra Nur?
2: Bence de.
0: Ekip arkadaşların katılıyor mu?
1: Evet.
0: O zaman Defne Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Zehra Nur seni kutlamak istiyor Çınar'cığım. Şahanesiniz arkadaşlar. Kartal'la devam ediyoruz.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Birinden yardım görmektir. Süremiz başladı.

0: Yardımlaşmak.
1: Yardımlaşmak mı doğru cevabımız? Görelim. Zehra Nur.
2: Ya bu belki olmayabilir ama yardımlanmak.
1: Yardımlanmak mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı.
0: Yardım almak.
1: Yardım almak mı? Görelim. Birinden yardım görmektir. Biri size yardım ettiğinde nasıl hissedersiniz arkadaşlar? Ne hissedersiniz? Bir kutu daha açalım. Daha süremiz var. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
0: Destekleşmek.
1: Destekleşmek mi? Görelim cevabımız. Yaklaştık sanki Çınar, onu söyleyebilirim.
0: Tamam, desteklenmek mi?
1: Görelim doğru mu? Harikasınız.
2: O şeyde bir takıldım ben, ne olabilir dedim.
1: Çok güzel gidiyor arkadaşlar, Defne ile devam ediyoruz.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 130 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Atık maddeleri ve sıvıyı idrar yoluyla vücuttan atan yapılar bütünüdür. Süremiz başladı.

Haydi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha. Zehra Nur.
1: Boşaltım sistemi.
0: Doğru mu görelim? Sen seviyordun değil mi? Fen bilgisi, matematik dedin. Fen bilgisini seviyorsun.
1: Bir kitaptan öğrenmiştim.
0: Bir kitaptan öğrenmiştim. Bak burada faydalı oldu. Ne kadar güzel ve Çınar'la devam edeceğiz. Ama önce bir kumbaraya gitsek mi acaba?
1: Evet.
0: Evet, herkes kumbaraya gitmek istiyor. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 1260 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1240. Şahanesiniz.
1: Çoğunluğunu aldık.
0: Çoğunluğunu aldık diyor Çınar. Şahanesiniz. Çınar'la devam ediyoruz.
1: Sevginin sesi.
0: Sevginin sesi 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişi başkasının kendinden daha iyi olabileceğini bilmelidir anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı.
1: El elden üstündür.
0: Hızlı bir cevap geldi Çınar'dan. Bu atasözünü biliyordun.
1: Evet.
0: Peki doğru mu cevap? Görelim. Bravo, 130 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz ve Zehra Nur'la devam ediyoruz. Kaldı 3 soru.
1: Çiçeğin çeyesi.
0: Çiçeğin çeyesi 110 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Büyük okyanusta yer alan, dünyanın en derin noktası olarak bilinen yerdir. Süremiz başladı.
1: İkinci kelime çukuru.
0: Bir fikir var mı?
1: Adrenalin çukuru olabilir mi?
0: Ne olabilir?
1: Adrenalin çukuru.
0: Doğru mu görelim?
1: Çınar. Mariana çukuru.
0: Doğru mu cevabımız? Çınar 110 puanı Zehra Nur'la birlikte kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasınız. Çınar seni kutlamak istedi Zehra'cığım. Harikasınız. Harika bir ortak
1: çalışmaydı. Bunu daha önce bir videoda görmüştüm.
0: Sen videoda görmüştün.
1: Ben,
0: zaten çukur aklına geldi Zehra Nur'cığım.
1: Ben bununla ilgili bir videoya bakmıştım. Böyle Mariana çukurunun derinliğine kadar neler var, hangi hayvanlar var?
0: O zaman size bilgi vermemi ister misiniz?
1: Evet.
0: Evet, hemen size Mariana çukuru ile ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır. Çukurun derinliği yaklaşık 11 kilometredir. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip bu çukura yerleştirilebilecek olsa yüzeye ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe kalır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve Kartal'la devam ediyoruz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 100 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Yemeğin sofraya getirilip sunumunun yapıldığı yayvan mutfak eşyasıdır. Süremiz başladı.

0: ikinci kelimeyi buldum.
1: Yanlışlıkla bastım,
0: evet,
1: biliyorum.
0: Evet, kazara bastım, elim çarptı.
1: Tamam, ne ikinci? Olmadı ama şimdi bir ikinci kelimeye belki arkadaşlarına yardım edebilirsin.
0: Kapı. Yani kapağından eminim.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Ama o zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu. Demek ki.
0: Tabağı.
2: Evet, tabağı.
1: Tamam, düşünelim. Şimdi basmayalım, zaman... bir düşünelim aklınıza geldiğinde, olur mu? Şimdi hadi bakalım ne olabilir? Yemeğin sofraya getirilip sunumunun yapıldığı yayvan mutfak eşyası bu. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
2: Servis tabağı.
1: Sinan, sende de vardı, evet, galiba cevap. Kızlar katılıyor muyuz?
0: Evet.
1: O zaman Defne, Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Zehra Nur, şahanesiniz arkadaşlar ve son harfimiz Defne için geliyor.
0: Veli'nin V'si.
1: Veli'nin V'si 90 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Tıp, eczacılık,

0: Defne, Defne'ye geldi cevap da.
1: Laboratuvar.
0: Katılıyor musun Defne? Herkes evet. Katılıyor. Kartal'la Zehna, Zehra Nur da katılıyor. O zaman evet. Görelim bakalım bu harika ekip ikinci turda son sorumuzda kumbaramıza 90 puan ekler mi? Şahanesiniz. Laboratuvar demek biraz zor oldu değil mi Defne'ciğim? Geldi cevap, geldi kabul
2: ediyorum. Bir şey diyeyim, benim aklımdan geçiyordu.
3: Ben aslında laboratuvarı ilk önce birazcık uzun bir kelime olduğu için birazcık karıştırdım. Sonra laboratuvar olduğunu hatırlayıp Çınar'dan sonra basmaya çalıştım.
0: Zaten Defne'den de geldi.
2: Ben de tam basacağım.
0: Vallahi değil ben mi? Bunu... Kartal da tam basacaktı. O yüzden ben anladım arkadaşlar. Cevap hepinizde vardı. Ortak cevap kabul evet. ettim. Peki arkadaşlar acaba kumbaramızda kaç puan birikti Çınar?
4: Şeye 1800'lere gelmişizdir.
0: 1800'lere gelmişizdir diyorsun Zehra Nur.
3: 1500-2000 arası.
0: 1500-2000 arası. Kartal?
2: 2030.
0: 2030. Defne?
5: 1604.
0: 1604'ü de var. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Aa, Defne'cim çok yaklaştın. 1660 puanımız var ve 840 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
1: 5 soru bilmeliyiz.
0: Hemen söyledi Çınar. Finalde 5 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca şimdi biz nereye gidiyoruz?
5: Finale.
1: 3. tura.
0: Finale gidiyoruz dedi Defne. Hazır mıyız final için?
6: Hazırız.
0: Şahanesiniz. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu şahane ekip final için hazır değil mi arkadaşlar?
6: Evet!
0: Harikasınız. O zaman hızlıca Çınar için gelsin kategorilerimiz. Bitkiler, coğrafya, genel kültür ve hijyen. Hangisi olsun?
1: Coğrafya, Gülay'ın G'si.
0: Coğrafya, Giray'ın değil mi?
1: Gülay.
0: Gülay. Gülay'ın G'si sorumuzu görelim. Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esintidir. Süremiz başladı.
1: Rüzgar.
0: Çınar'dan hızlı bir cevap geldi. Cevabımız doğruysa 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo! Zehra Hanım çok şaşırdın. Şimdi kategorilerimiz senin için geliyor.
3: Tekte ikiz.
0: Görelim.
3: Genel kültür Osmaniye'nin oğusu.
0: Genel kültür Osmaniye'nin oğusu. Sorumuzu görelim. At yarışları yapılan alana verilen addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. At yarışları. Nerede yapılır arkadaşlar? O alana ne denir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bitmez, endişe etme. Bir kutu daha açalım. Defne, var mı cevap? Var gibi. Bir kutu daha açalım derken Zehra Nur.
1: Hipodrom. Hipodrom mu? Hipodrom.
0: Heyecanla cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasın. Şahanesiniz arkadaşlar. Kartal için gelsin kategoriler.
2: Genel kültür Erzurum'un E'si.
0: Genel kültür Erzurum'un E'si. Sorumuzu görelim. ...15 dakikalık zaman dilimi için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.

0: Çeyrek.
1: Şınar, sende de cevap var.
0: Evet.
1: Doğru mu bilmiyorum. Defne ve Kartal. Sizde de var cevap değil mi? Herkes katılıyor mu Zehra'nda?
0: Evet. Evet.
1: Bir ekip çalışması oldu mu? Görelim 200 puanı. Kumbaramıza ekliyor muyuz? Evet. Şahanesiniz ekip. Zehra, seni kutlamak istiyorum Şınar'cığım. Ay Şahan, çok tatlısınız. Defne için geliyor kategoriler.
2: Hijyen Zeynep ablamın Z'si.
1: Hijyen Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Kimyasal maddelerle ve buharla giysilere uygulanan hijyen amaçlı işlemdir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Harika bir final oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir ekip çalışması yapıyoruz. Değil mi?
0: Evet.
1: Bence çok güzel bir final turu oluyor. Tamam, çok uzun, haklısınız. Ben şimdi sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
0: Çok gerildim ya.
1: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha açalım. Çınar?
0: Kuru temizleme.
3: Evet.
1: Herkes evet diyor.
0: Evet. Evet ya, ben de tam kuru temizleme diyecektim.
2: Tam R'ye çıkınca.
1: Peki cevabımız doğru mu görelim? Herkes kuru temizleme dedi. Şahanesiniz. Arkadaşlar çok heyecanlı, çok heyecanlı. Hadi bir kumbaraya gidelim, bir kumbaraya gidelim. Bakalım şu kumbaramızı bir görelim arkadaşlar, değil mi? Şahanesiniz.
3: Son soru.
1: Evet, son soru.
3: Son soru 40 puan.
1: Evet, 40 puan kaldı.
0: Hadi bu soruyu biliriz. Biliriz.
1: Biliriz, biliriz ama baskı yok arkadaşlar.
0: Tamam, yok baskı.
1: Bilemezsek de daha bir sürü sorumuz var.
0: Evet.
1: Değil mi? Tamam, Çınar için kategoriler geliyor.
0: Bitkiler Kahramanmaraş'ın K'si.
1: Bitkiler Kahramanmaraş'ın K'si, sorumuzu görelim.

0: Kış çay ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettiniz?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
6: Sadece durulan.
7: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Tam da leslik.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: taze ya da kuru olarak tüketilen içi taneli kabuklu bir bitkidir. Süremiz başladı. Yemeği yapılır. Şimdi bir ekip çalışması yapıp acaba ödüle gidiyor muyuz?
1: İnşallah gideriz.
0: O zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım.
1: Ya ilk harf gelsin. Ya bakla olabilir mi bakla?
0: Zehra Nur çok tatlı.
2: Evet.
0: Zehra Nur böyle basıyor. Acaba bu olabilir mi diyor.
3: Evet ya ben değilim.
0: Evet diyor bütün ekip. Defne Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla biz ödüle gider miyiz görelim?
1: Gideriz.
0: Gideriz diyorlar görelim. Şahanesiniz. Harikasınız.
4: Süper kumbara.
0: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Zehra Nur. Bravo Zehra Nur. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Kartal. Bravo Kartal. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne. Şahanesiniz arkadaşlar. Zehra yerinde duramıyor. Bayağı eğlendin değil mi? Kimse yerinde duramıyor. Şahane bir ekip oldunuz. Böyle mutluluk dansı da yapmış oldunuz. Şimdi Çınar'cığım. Bitti mi dans arkadaşlar?
1: Bitti.
0: Tamam, kimse yine devam edeceğiz dansı. Evet. Çınar'cığım senin için nasıldı?
1: Gerçekten başlarda çok heyecanlıydım ama sonradan heyecanımı yendim. Arkadaşlarla beraber çok iyi yaptık bunu.
0: Şahanesiniz.
1: Ekip çalışmasıyla başardık.
0: İyi ki geldiniz Zehra Nur'cığım.
5: Başta heyecanlandım ve şimdi de ödülü kazandığımız için heyecanlanıyorum. Bir ekip çalışmasıyla beraber bunu başardık. Birbirimizle ilk çalıştığımızdan beri ekip çalışması yapıyoruz.
0: Harika.
5: Çok
0: değil mi?
5: Güzel burada, ve eğlenceliydi.
0: Burada ilk tanıştığınızdan beri şahane bir ekip oldunuz arkadaşlar. Bunun için de sizi kutluyorum. Gurur duyuyorum hepinizle. Teşekkür ediyorum sana da Kartalcığım.
6: Bu ödüller için çok heyecanlıyım ve

0: İhtiyacım olanı aldım. Güzel oynadık. Güzel ödüller kazandık.
1: Güzel bir ekip
0: ve
1: oldunuz.
0: Ve ödülün de ne olduğunu merak ettim.
1: Ödülün ne olduğunu merak mı ediyorsun? Bir ödül abla var. Sanki bir tablet abla var
2: arkadaşlar,
1: orada.
2: Arkadaşlar ödül tablet. Sayacım geliyor.
1: Defneciğim.
2: Pusula burayı gösteriyor burada.
1: Gördüm burada. Ama Defneciğim senin için
2: nasıl? Arkadaşlar ödülü pusula.
1: Çınar'cığım Defne'yi de dinleyelim tatlı. Defneciğim.
3: Çok güzel bir program. Yine böyle buraya gelmek benim için çok keyif verici bir şeydi. Buradan bütün tanıdıklarıma selam gönderiyorum.
1: Biz de selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi tablet abla nerede?
2: Ödül sayacım orayı gösteriyor.
1: Bu tarafta mı? Gelmiş yine. Hoş geldin Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz. Hemen aldım arkadaşlar. Ödüllerinizi ağır bayağı ödülleriniz. Geldim. Koşarak geliyorum size bakın. Defneciğim iyi ki geldin.
3: Teşekkürler.
1: Kartalcığım iyi ki geldin.
3: Teşekkürler.
1: Zehra Nur iyi ki geldin ve Çınar'cığım.
4: Bu tabletler gerçek.
1: Teşekkür ederim. Tabii ki gerçek.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman hadi el sallayalım beraber. Görüşmek

Hava sıcak mı sıcak. Ama tarih aşkı bu ya. Sadece derimizi değil, aynı zamanda içimizi de yakıp kavuran sıcağa, damla damla ter döktüren nemin baskısına ve bu kadar mı esmez şu rüzgar dedirten durgunlar durgunu havaya inat, antik kentlerin göz bebeği ve bir zamanların liman kenti 200 bin nüfuslu Efes. Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince.

0: Hocam, arkeolojik ören yerlerinin içerisindeki en görkemli mekandayız. Efes, Efesus.
1: En ünlüsü burası.
0: Evet.
1: Yani gezginler için ya da işte yurt dışından gelen turistler için hemen ilk akla gelen yer ziyaret adına Efes oluyor.
0: Yılda 2,5 milyon turist ziyaret ediyormuş. Günlük rakamda 2000 ile 3000'i buluyormuş hocam.
1: Diğer yönden bakarsak da 120 yıldır kazılıyor burası. Evet. Arkeolojik çalışmalar var.
0: İngilizler başlatıyor. Şimdi de Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzun zamandır.
1: Evet,
0: burada çalışmalar yapıyorlar, bilimsel çalışmalar yapıyorlar.
1: Ve belki de o kentin hani en ünlü caddesindeyiz, Liman Caddesi.
0: Limanla tiyatroyu bağlayan 500 metre
1: uzunluğu. Tiyatro da hakikaten çok güzel görünüyor.
0: Çok görkemli hocam. Ne yönüne baksanız burada hakikaten sizi... Ben hep böyle duygusal girişler şey yapıyorum yani 500 metre uzunluğu, 11 metre genişliğinin ötesinde size hissettirdiği, hele ki bu saatlerde hissettirdiği çok başka duygu.
1: Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi sen 500 metre dedin, 500 küsur metre, 530 metre falan olduğu söyleniyor bu caddenin. Hı hı. Demek ki Liman Caddesi de olduğuna göre, hı hı, yani deniz buraya çok yakın. 500-600 metreye kadar buraya kadar geliyor.
0: Evet.
1: Ama sonra doluyor orası.
0: Alüvyonlarla dolduruluyor.
1: Ve deniz kayboluyor.
0: Roma döneminde sonra hatta bugün günümüz Türkiye'sinde de düşünülen bir kanal açılıyor buraya. Hı hı. Suni bir kanal açılıyor. İkinci Attalos zamanında da limanı o kadar güzel konumlandırıyorlar ki buraya, dünyanın da sayılı ticaret limanlarından biri haline geliyor burası.
1: Evet, ama deniz çekilince buradan ya da dolunca, bataklık haline gelince bu kentin de öneminin kaybolduğu ya da eski zenginliğinin kaybolduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Kent en önemli dönemini Helenistik Çağ ve Roma'da yaşıyor. Evet. Roma'da zaten çok genişliyor ve nüfus 200 bine kadar çıkıyor hocam.
1: Evet, yani milattan önce 3, yani Helenistik dönem ve senin dediğin gibi başladığını, en önemli dönemlerinin başladığını düşünürsek, yani milattan sonra 2. 3. yüzyıla kadar da hani o görkem devam ediyor. Sonra evet, yavaş yavaş.
0: Biraz tarihçesine de girsek mi kentin?
1: 6000'e gidiyor milattan önce.
0: Vay be.
1: Yani kalkolitik, neolitik ve tunç çağı işte bu kentin hani başlangıcı. Ve buranın ilk halkı aslında yani Anadolu halkları.
0: Hititler galiba, Apasas.
1: Karyalılar, Lelekler.
0: Evet.
1: Ve Hititli de işte evet, Apasas diye bir isim var Hitit, evet, döneminde.
0: Ayasaluk Tepesi çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalarda ta o dönemde yaşamış kalıntılara kadar ulaşılmış.
1: Ama aslında yani buraya baktığımızda tamam, bir Roma kenti. Şu anda, kesinlikle, Roma kenti görüyoruz karşımızda. Hı hı. Ama İyon kenti, evet, olarak da bir tarih sahnesine çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: 12 tane İyon kentinden bir tanesi.
0: Ve en önemlisi.
1: O Herodot'un işte dünyanın en güzel iklimi, en güzel gökyüzü altındaki kentlerinden, 12 kentlerinden bir tanesi.
0: O sözü burada mı söylüyor?
1: Yani İyonya'yı görüyor elbette ve hangi şehirde söylüyor onu bilmiyorum, ama şimdi 12 tane İyon kenti var. Efes'te dediğin gibi bunların içinde en zengin olanları işte Teos, Kolofon, Mios, ne bileyim sonrası 12 tane kent, Ekros, Menai filan, bunlara Smirna da katılıyor.
0: Evet.
1: 13. kent olarak katılıyor. Fakat orada şöyle bir bilgi var, Strabon'dan aktarılabilecek bir bilgi. Aslında bunu da ilginç bir bilgi olarak karşıladım ben ilk, hı hı, okuduğum zaman. Sana hemen bir satır okuyayım mesela. Diyor ki, işte bunlar 12 İyon kentidir. Yani işte saymadıklarımı da söylersem, Kolofon var, Priene var, Foça var, Samos var, Kios var.
0: Hepsi Efes'in çevresine konumlanmış.
1: Evet, ama diyor Smirna,
0: İzmir, yani bugünkü İzmir.
1: Eski İzmir, Efesoslular tarafından İyon Birliği'ne girmesine ikna edildi diyor. Hmm. Yani Efes orayı 13. bir kent olarak almış. Ancak şöyle de bir şey söylüyor hemen arkasından. Eskiden Efesos'a da Smirna dendiği zamanlarda Efesoslular Smirnalılarla komşuydular.
0: Evet.
1: Demek ki bu iki kent arasında bir bütünlük bir birleşme varmış.
0: Bir kere ikisi de liman kenti.
1: Liman kenti, buraya da Smirna deniliyormuş, evet. Yani eskiden demek ki. Ama iki tane ayrı ayrı kent olduğunu bunların biliyoruz. Aslında
0: şey, efsanesine dair bir şeyini biliyor musunuz?
1: İlk kuruluş efsanesi.
0: İlk kuruluş efsanesi.
1: Evet,
0: güzel hikayedir o.
1: Küretler Caddesi'nde, biraz sonra gideceğiz oraya. İşte Hadrian Tapınağı'nın kapısında bir rölyef var. Evet. Aslında o rölyefin biliyoruz ki orijinali müzede şu anda.
0: Efes Müzesi'nde. Efes Müzesi'ni de söylemeden geçmeyelim hocam. Gerçekten çok başarılı yapmışlar.
1: Evet, çok güzel. O Hadrian kapısında da taklidi var. Replikası var.
0: Replikası.
1: Onun üzerinde o kuruluş efsanesinin hikayeyi anlatırız. Yani resimli roman gibi zaten o. O hikayeyi anlatırız orada.
0: O zaman Efes'ten dolaşmaya devam edelim.
2: Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince. Yer yer atlı savaş arabalarının izlerini taşıyan mermer caddeye yürüyebiliyor olmak, heyecandan ve mutluluktan titretirken bedenlerimizi, solda yüceler yücesi 25 bin kişilik antik tiyatro daha bir kesiyor nefeslerimizi.

0: Hocam, ve Efes Antik Kenti'nin büyük tiyatrosundayız. Antik Kent'te iki tane tiyatro var ama büyük olanı bu. Zaten de hacmine baktığınızda anlıyorsunuz. 25 bin kapasiteli. Kuzeye bakıyor, limana bakıyor.
1: Ya şimdi o
0: Panayır Dağı'nın eteklerine oturtmuş.
1: Caddeden gelirken tiyatro çok güzel görünüyordu. Şimdi buradan da o cadde çok güzel görünüyor.
0: Arkadius Caddesi'nin bitiminde.
1: Arkadian Cadde zaten ama dediğin doğru, Arkadius tarafından yapılıyor.
0: İyi ki yanımda siz varsınız. Milattan yoksa her şeyi yanlış söyleyeceğim.
1: 4 burada. Milattan sonra 4. yüzyılın sonu, 5. yüzyılın başı yapılan bir yer.
0: Batı Anadolu'daki, yani Ön Asya'daki en büyük antik tiyatrolardan bir tanesi.
1: Ama hakikaten öyle. Yani bugünkü stadyumlara benziyor.
0: Düşünsenize olarak. Taksim'deki İnönü Stadı yıkılmadan önce onun kapasitesi de 25 bin kişi.
1: Doğru. Burası da 25 bin kişi. Yalnız tabii Helenistik tiyatro birinci kat aslında.
0: Birinci kat, evet. Şimdi tiyatro Helenistik zamanda, Helenistik dönemde kuruluyor, inşa ediliyor. Daha sonra Roma'da o görkemli ve şaşalı yapı ikinci ve üçüncü kat olmak üzere de genişletiliyor.
1: Evet, hani girerken konuştuk ya, birinci kat Helenistik.
0: O zaten Helenistik naifliği, estetiği, zarafeti var orada.
1: Evet, yani işte tiyatro.
0: Evet.
1: Sonra gladyatörler vesaire çıkıyor piyasaya. Nöron zamanında bir ikinci kat ekleniyor ve çok süslü olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: İkinci katın, şimdi tabii bir şey yok. Üçüncü katta Septimus
0: Severius.
1: Yani milattan sonra ikinci yüzyılda bu seviyeye ulaşıyor. Burası.
0: Aynı zamanda sahne binası da 150 metre yine Roma döneminde batıya doğru, kentin batısına doğru da genişletiliyor hocam. Çok güzel ama akustiği falan da harika.
1: Aslında bizim şu anda hedefimizde yamaç evleri var.
0: Yamaç evler var, evet.
1: Biz burada fazla zaman kaybetmeyelim. Oraya gitmemiz lazım.
0: Ama böyle hani tiyatro olunca böyle içim bir cız ediyor hocam. Ayrılmak istemiyorum bu tür yapılarda. Ama madem yamaç evler var, sizin söylediğinizi yapacağız.
1: Oradan görünüyor burası.
0: Oradan görünüyor.

0: Hocam şimdi bir aks belirtmek gerekirse tiyatrolar tiyatro caddesinden, büyük tiyatro caddesinden yürüdük bu mermer
1: caddeden.
0: Evet. Mermer caddenin sağ tarafında sembolik yapılardan bir tanesi Celsus Kütüphanesi. Tam önünde Aşk Evi ve Aşk Evi'nin bittiği yerden de Kuletler Caddesi devam ediyor. Ama şimdi Celsus Kütüphanesi derken sizden buranın güzelliğini, kütüphanenin hikayesini aslında...
1: Kütüphane güzel de çok merkezi bir yerdeyiz çok. Aslında. Yani işte belki şehrin kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız.
0: Zaten hemen bitiminde Agora var. Agora'ya bağlanıyor kütüphane.
1: Çok doğru. Akslar'da bize onu gösteriyor. Yani işte tiyatro bir 100 metre ileride. Dediğin gibi Agora. Hemen burada kütüphane.
0: Karşısında
1: burada
0: Aşk Evi.
1: Aşk Evi ya da genel ev. arkasında umumi tuvaletler.
0: Biraz yürüyünce Hadrianus Tapınağı.
1: Ve Skolastika Hamamı.
0: Evet.
1: Filan. Şimdi
0: ve anıtsal mimariler hep böyle karşılıklı yol boyunca devam ediyor.
1: Bir de tabii biraz sonra gideceğimiz işte o yamaç evleri. Hepsi
0: iç içe.
1: Bir takım aksların kesiştiği en hareketli yerde duruyor. Şimdi istersen şu bina hakkında biraz bilgi verelim. Kütüphane.

0: hakkında bir takım sen de söylüyorsun farklı tarihler var. Hı hı. İşte 100-110 milattan sonra gibi 135'e 135. kadar yazılan şeyler.
1: Acaba o şundan mı kaynaklanıyor hocam? İlk yapıldığında Hereon bir kahramanlık anıtı olarak yapılıyor.
0: Evet,
1: Roma
0: evet.
1: valisi buradaki valilik yapan Tiberius buraya öldükten sonra gömülüyor. Gömüldükten sonra... Evet, siz o isimleri çok güzel söylüyorsunuz.
0: Ondan sonra oğlu Julius işte buraya gömüyor onu. Tabii ona bir ne derler, hani Hereon anıtı, kahramanlık anıtı gibi görülmeli deniliyor burası.
1: Evet, sonradan kütüphaneye dönüştürülüyor herhalde.
0: Ama yani o kahramanlık anıtı bizim anladığımız anlamda bir kahramanlık anıtı değil.
1: Tabii
0: yani,
1: tabii.
0: Bir paye verilmiş
1: tabii, yani. Tabii. Böyle bir daha yakından tanıyalım mı, oturalım mı böyle basamaklarla?
0: Olur, şurada heykeller var. Mesela onlar üzerinden de konuşuruz.

0: hocam vallahi mermeri dantel gibi işlemişler ya. Ve avlu gibi bir şeydi esimde. Arkada Celsus Kütüphanesi. Buradan Agora'ya açılan, ticari Agora'ya açılan, Tetragonos Agora'sına açılan çok güzel bir kapı. Tam karşıda böyle anıtsal bir çeşme daha varmış hocam. Şu tabanını görüyorsunuz.
1: Duvarda Yunanca ve Latince yazılar var. İşte oğul Julius Agüello ve baba için yazılmış bir takım yazılar var. Dört tane de heykel var.
0: Evet, nişlerin içinde böyle çok güzel.
1: İşte bilgi görüyoruz orada. İşte kader, akıl, ondan sonra erdem. Dört tane heykel ama bu heykeller orijinal heykeller değil. Viyana Müzesi'nde.
0: Evet.
1: Orijinal biri.
0: İçeri girdiğimiz zaman bir okuma odası karşılıyor bizi herhalde. Bir de içinde hocam mezar odası var.
1: Evet.
0: Vali işte Tiberius Celsus'un.
1: Evet, öldükten sonra da buraya onun için işte Heron anıtı gibi görülmelidir filan deniliyor. Aslında sütunlar orijinal sütunlar. Yani çoğu orijinal. Tabii tamamlanmış tarafları var
0: ama. Güçlendirilmiş galiba.
1: Evet, gerçekten çok az sayıda bu kadar güzel ayakta kalabilen eserlerden, yapılardan bir tanesi bu.
0: Korent sütun başları var.
1: Fakat 270 milattan sonra 270'te bir deprem oluyor. Evet. Ondan sonra bir daha kullanılmıyor. Yani bırakılıyor kendi haline.
0: Yapım yılı ile ilgili şey vardı, çelişkiler vardı.
1: İşte bazılarında 110 gibi başlangıç tarihi, belki bitiriliş tarihi 135. Ama şey kesin, 270'te ki depremle birlikte iş bitiyor yani burada. Evet. Yukarı çıkabiliriz.
0: Çıkalım. Kütüphanenin ana kapısından içeri giriyorsunuz hocam. Böyle bir avlu. Burası okuma salonu karşılıyor bize. Duvarlarda nişler var. O nişlerin içerisinde papirüste kağıtlar var. Hocam iki kat yapılmış. Nedeni ne biliyor musunuz? Doğal coğrafya biraz nemli olduğu için içerideki bu nişlerin içerisindeki papirüslerin korunması için iki kat yapılmış. Tam şu ana nişin arkasında da Vali Tiberius Celsus'un lahti bulunmaktadır.
1: Evet. Aslında oğlu, yani tabii gene Agüeros işte Palemianus, gene aynı isimle almamız gerekiyor. Karışabilir ama oğul Palemianus buraya bir hayli yüklü bir para ayırıyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi bugünkü karşılığı nedir onu bilemiyorum ama hani 25 bin dinar gibi bir şey ayırıyor. Bunun 2000'iyle ara ara, her bir 2000'de ara ara kitaplar alınıyormuş.
0: Evet.
1: Tiberius Celsus'da diğer kalanla da işte bakımı devam ediyormuş. Evet.
0: Tiberius Celsus da aslında imparatorluk zamanında çok önemli kamusal görevlerde de bulunmuş. Aslında tanınan birisi. Aha. Devlet kademelerinde çalışmış hep. İmparatorluk.
1: Asya valisi.
0: Evet. Bir de Roma tarafından atandığı için gerçekten önemli bir kimlik.
1: Evet, büyük paralar harcanmış ve çok iyi bir kütüphane. İşte hep söylüyoruz, üç kütüphaneden bir tanesi.
0: Ve coğrafi koşullara çok güzel uygunluk da sağlanmış hocam. Bu ana nişin arkasındaki lahitte. Şu alt taraf ne acaba?
1: İşte oradan mezar odasına giriyorsun. Evet.
0: Evet. Bunu göremiyoruz tabii. Aa, bir dakika dur bakayım. Aa, evet hocam. Lahit burada galiba, dur bakayım. Evet hocam, burada
1: aslında
0: içeride.
1: Aslında oraya giriliyor, çok kolay giriliyor da.
0: Arka taraftan giriliyor.
1: Evet, yani işte öyle bir koridor var.
0: Çok güzel ya.
1: Başka yerlere gidelim artık.
0: Burada en baba şeyler, papirüs sayazılı olan şeyler, kitaplar burada herhalde. Huzur var yalnız mekanın içinde.
1: Çıkalım. Biraz huzurdan hareketliliğe gidelim.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi tam da leyslik.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bonus Plaj uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
1: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
1: Mesela ben bahar alışverişi yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
2: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Plaj'tan kampanyalara katılın.
3: Güzel hocam ya. Acayip güzel. Gerçekten çok güzel yani.
4: Evet, milattan sonra 2. yüzyılda Sabinus diye bir kadın burayı bağışlıyor. Ve Hadrianus adına onu onurlandırmak için de bir tapınak yapılıyor buraya. Sonra Maximianus'un, işte Constantinus'un heykelleri de dikiliyor milattan sonra 300'de. Yani Hadrianus'u onurlandırmak için bir yer ama işte sonraki imparatorların heykelleri de
3: şu
4: dikilmiş.
3: Suriye stili dedikleri böyle girişi.
4: Evet.
3: Normalde alınlık olması gerekiyor. Üçgen
4: evet.
3: Alınlık. Bu ama Suriye biçiminde. İç o alandaki rölyeflerde Efes'in kuruluşu.
4: O yani bahsettiğimiz
3: programda
4: işte
3: sürekli
4: domuz
3: söz ettiğimiz
4: ve balık hikayesi.
3: Efsanesi.
4: Ayrıca bir takım tanrılar da var. Yani Herakles var, Amazonlar var. Çünkü
3: Amazonlar,
4: Efes'in kuruluş hikayelerinde Amazonlar da yer alıyorlar. Bir Amazon'un kurduğu söyleniyor vesaire. Tabii şey, hep belirttiğimiz gibi bunlar orijinal değil.
3: Değil ama orijinalini Efes Müzesi'nde
4: çok yakında müzede duruyor.
3: Ve çok da güzel olmuş Efes Müzesi.
4: Evet, tam karşıda da
3: Yamaç Evler.
4: İşte Yamaç Evler'e girebiliyoruz artık.

0: Şimdi biz tabii buradan girdik yani koridoru kat ederek içeri doğru gezeceğiz, giriş yaptık hı-hı. ama aslında
1: buranın girişi burası değil.
0: Girişi tabii ki burası evet. değil.
1: Müze haline dönüştürdükleri için buradan sokuyorlar.
0: Evet, müzenin kapısından girmiş olduk. Hı-hı. Aslında bunlar iç içe ya da yan yana birbirlerinin üzerine basa basa bir teras halinde yükselen bir sürü ev ve dolayısıyla farklı farklı girişleri var her tarafta.
1: 4000 metrekare üzerine, büyük de.
0: Evet, bu tabii hani dışarıdan da gördük burayı, Küretler Caddesi'nin tam köşesinde şeyin Celsus Kütüphanesi'nin yanında, hamamın karşısında derken içine de girdiğimiz zaman görüyoruz ki müthiş bir ihtişam var. Hiç dışarıdaki kozmopolit yapı gibi bir değil yani
1: aynen.
0: burası.
1: Buranın üzerine büyük yazılmış çok var. Da güzel bir kitap var elimizde. Yamaç Ev 2. Yani Kazı Başkanı Zabine'nin yazdığı evet, bir kitap evet. bu. Aynı zamanda dünya arkeolojisinin de çok göz önünde olan bir yer. Niye biliyor musunuz hocam?
0: Hayır.
1: Çünkü içerideki bilgiler ve veriler Roma yaşantısına, Roma'da günlük yaşantıya pusula olabilecek bilgiler.
0: Çok
1: i̇şte,
0: doğru.
1: Grafitiler, duvar içi süslemeleri,
0: ama
1: taban
0: tabii,
1: mozaikleri.
0: Ama tabii Roma'nın zengin kesiminin yaşantısı.
1: Zengin varis o kadar.
2: Teras evler Roma yönetiminde Efeslerin günlük hayatlarından bir kesit görebileceğiniz çok güzel bir örnek. Milattan sonra 3. yüzyıl, büyük ekonomik kriz ve savaşların zamanı. Ama buna rağmen Efes'te insanlar çok zengindi. Duvar resimleri, freskolar, mozaik yerler ve iç mobilyalarında hala bunları bulabilirsiniz. Nitekim gezdikçe görüyorsunuz. Bu yerleşke birbirine bağlı 7 evden oluşuyor. Milattan sonra 1. yüzyıl yapıldı ve milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına kadar kullanılamadı. Sonra da büyük bir deprem sonucunda yok oldu. Hiçbir zaman yeniden inşa edilememiş. Bu aslında arkeologlar için çok iyi bir şans, bizler için. Çünkü yıkım katmanlarının arasında neredeyse her şeyi bulduk. Duvar mobilyaları, masalar, takılar, vazolar. Bunların hepsi şu anda bizim elimizde.
0: Burası deniliyor ki yani kırmızı kiremitleri varmış bu kompleksin. Hı hı. Çok uzaktan bile
1: görülebiliyormuş,
0: fark edilebilen bir yapıya sahipmiş, bir görüntüye sahipmiş. Fakat pencereleri çok azmış.
1: Evet,
0: içe kapalı burası.
1: Evet, içe
0: kapalı. Zenginler
1: bir de mesela yapmış. Hani zenginler kendilerini entelektüel göstermek için evlerinin duvarlarına böyle felsefecilerin
0: evet,
1: güzel
0: evet.
1: güzel
0: onlara bakarız yukarıda.
1: Evet, tamam, resimlerini hani yaptırırlar.

0: kompleksin en muhteşem mekanlarından bir tanesi.
1: Büyük salon.
0: Evet, büyük salon. Mermer kaplamış her taraf.
1: Evet. Hocam çok güzel bir İtalyan ekibi çalışıyor bunun konstrüksiyonunu, yani içinin mozaiklerinin belirginleştirilmesi, çıkartılması.
0: Kaza ekibi Avusturyalı.
1: Kaza ekibi Avusturya Arkeoloji Enstitüsü. Ama içeride de restorasyon İtalyanlar. Doğru insanlar yaptırıyorlar galiba, değil mi? Roma, İtalyan, Roma.
0: Ha evet, o bağlantı var.

0: Burası bir bazilika. Ev yani.
1: Evet hocam.
0: Bazilika diye geçiyor ama yani bazilika deyince hemen aklımıza kilise, kilise gelmesin. Geliyor. Çünkü o bir şey, ne derler? Plan. Bazilika plan. Evet. Ve işte malzeme, tuğla malzeme. Burası misafir odası aslında. Milattan sonra 160 yılında yapılmış.
1: Konuklar burada mı ağırlanıyor?
0: Evet, yani bu zenginliği, ihtişamı gör. Burası evet. Böyle hani zengin evleri diye de geçiyor ama hani evet. Boşu boşuna da bu tabir yakıştırılmamış.
1: Ve komple herhalde duvar resimleriyle.
0: Duvar resimleri var. Bir parça burada evet. Örnekleri var. Çok. Aynı resimlerin yukarıda da devam ettiği söyleniyor. Yerler işte mermer.
1: Böyle bir havuz da var herhalde burada bir havuz.
0: Havuz var.
1: Böyle su suyun odundan.
0: Tabii buraya gelen sesi. Misafirler ev sahibinin statü olarak yukarıda olduğunu daha birinci dakikadan saniyeden kavruyorlar. Yani öyle bir havası var buranın.
1: Doğru.
0: Bir
1: doğru.
0: Saray doğru. Neredeyse.
1: Devam edelim.
0: Devam.
1: Hocam, tüm yamaç evleri en iyi görebildiğimiz konumdayız herhalde, değil mi?
0: Evet, buradan çok net görünüyor. Yukarıdan biraz daha netleşecek tabii. Yani işte biraz önce söylediğimiz gibi teras halinde,
1: yamaça oturtulduğu
0: için merdivenler halinde geliyor. Mesela bir yerin
1: tabanı, diğerinin çatısı.
0: Zemini, diğerinin çatısı oluyor. Evet. Ve dolayısıyla mesela en üstten baktığında... mesela bazı evlerin çatılarında sanki mozaik varmış gibi görünüyor ama
1: o aslında durumda... taban mozaiği.
0: Tabii, taban mozaiği.
2: So the excavation of Terrace House 2 started in 1967.
3: Terrace House için yani yamaç evler için çalışmalar 1967'de başladı ve 85'e kadar sürdü. Sonra bilimsel analiz başladı ve biz alanı korumaya aldık. Ama bu çok zordu çünkü burası çok büyük bir alan, 4000 metrekare. Ve neredeyse her oda fresk ve mozaik yer süslemeleriyle dolu. Bu da onların müzeye taşınamayacağı anlamına geliyor doğal olarak. Kendi yerinde korumalıyız, kendi yerinde korunmalıydı. 2000 yılında bu koruma çatısını yaptık ve bu tarihten beri halka da açık.
1: Ben burası çok sıcak oldu, müsaadenizle gömleğimi çıkartıyorum.
0: Tabii bu üstüne kapatılan şey burayı bir sera haline
1: getiriyor. Evet, sera haline getirmiş. Birazdan yeşereceğiz.

0: Evin içindeki sütunları görüyorsunuz değil mi?
1: Evet, işte o muhteşem evlerden birinin tam ortasındayız. Evet. Yani avluya geldik. Bak burada işte o hep bütün avlularda gördüğümüz o sütunlu alanla karşı karşıyayız.
0: Sonra hani biraz odalar. Önce sözünü ettiğimiz şey vardı ya. Aşağıda böyle hani kendilerini entelektüel göstermek için böyle
1: göstermek için
0: belki değil. De mesela, öylelerdi.
1: Evet, öylesi de vardı evet. Tabii. Ama evet. Ben de mesela ben olsam ben de yaptırırdım.
0: Sokrates miydi?
1: İnsan sevdiği mesela şarkıcıların nasıl
0: posterlerini
1: asıyor, gençler asıyor. Evet. Ondan sonra
0: ben bu programa başladıktan sonra evde hep böyle şey biriktirmeye başladım. İskender'in büstünü,
1: yani,
0: işte Hadrianus'un büstünü falan. Eve misafirler geliyor. Bu kim diyorlar? Dedem diyorum.
1: Çok güzel. Yani sevdiği filozofun da adam resmini yaptırmış. Aynen. Yani gayet basit bir şey.

0: Hocam katmanı
1: ben
0: görüyorsunuz değil mi?
1: Ben de eve gidip yaptıracağım sevdiğim filozofların resimlerini duvarlara.
0: Şey, bu Helenistik duvar üstüne bir şey daha, bir kat daha yapılmış. Bu ikisi iki dönemi gösteriyor. Çok yani. Helenistik güzel, ve Roma olmak üzere.
1: Gel bir dolaşalım hızlıca. Tabii sadece şey yok, filozoflar meselesi değil. Yani işte müzikle ilgili ise evet, müzleri yaptırıyor. Yani müz ne o? Esin tanrıları, evet, sanat tanrıları. İşte onlar var. Ya da kuşlar, çiçekler vesaire.
0: İhtişamı burada çok net görüyoruz hocam.
1: Harika, harika bir yer. Çok güzel bir duygusu var yani mekanların.
2: While we have six more or less normal houses in Terrace House 2, we have...
3: Bir başka ilginç şey de filozoflar. Roma vatandaşları bilgileri ve eğitimlerini göstermeye çok meraklıydı. Freskler de, freskolar da bunun için çok iyi bir yöntemdi. Filozofların resmi çizilirdi ve bu da ev sahibinin antik filozofları bildiğini ve bu konuda eğitimli olduğunu gösterme biçimiydi.
0: Çok enteresan bir yapıyla daha beraberiz hocam. Sağ taraf.
1: Orası mutfak.
0: Kitchen. Sol taraf.
1: Burası da tuvalet, latrina.
0: Ama İkisinin birbirine yakınlığı neden biliyor musunuz?
1: Evet, bu halledilememiş bir sorun olarak gösteriliyor. Yani şeyde sadece Efesos için değil ya da sadece bu dönem için değil. Bütün Roma döneminde halledilememiş ya da hiç üzerine gidilmemiş, önemsenmemiş bir konu olarak gösteriliyor. Tuvaletlerin pisliği. Yani tuvaletlerin bir türlü... O kadar kötü anlatılıyor ki yani o sinekler, böcekler vesaire suyla ilişkiye de bağlanamaz. Bu bir kültür meselesi olarak gelmiş herhalde bu problem. Gerçi burada evet bir su sorununun olduğu ve ekonomik davranıldığı söz konusu. Bu yüzden de daha kötü bir şey çıkıyor ortaya burada. Tuvaletle mutfak yan yana. Çünkü mutfakta kullanılan su tuvaletin temizliği için aynen bu tarafa aktarılıyor.
0: Evet, evet.
1: Böyle bir durum var. Mesela duvar resimleri de var gene. Balık,
0: balık.
1: Bence iki tarafa birden gönderme yapıyor. Bir tabii mutfak olduğu için balık. Biraz evet, önce dedik ya.
0: Kuruluş efsanesi.
1: Balık yiyorlar yani bunlar evet, bol bol.
0: Tabii liman kenti çünkü.
1: Bir de kuruluş efsanesi dediğin doğru. Efsanesi. Böyle bir...
0: Diğer yanında da bir tavus kuşu var galiba.
1: Evet.
0: Tavus kuşunun da o dönemdeki...
1: Tavus kuşu sizi... çok var. Yani diğer yerlerde...
0: Mozaiklerde de var.
1: Fresklerde de var.
0: Evet.
1: Burada da, tabii daha küçük bir latrine var.
0: Latrine var, evet. Bu sadece evin yani, latrinası olduğu var için. Evet. Önünde böyle küçük bir kurnası gibi bir şey var. Herhalde içine akıyordu su.
1: İşte kanalları görüyoruz gene.
0: Kanalları var, temizleme kanalları.
1: Fakat burada biraz önce dolaşırken çok enteresan bir şey gördüm. Diyor ki, duvar resimleri var tabii burada da.
0: Evet.
1: Ve duvar resimlerinin üzerine evin sahibi Vibius Salutaris'in adının da aralarında bulunduğu çok sayıda kazınmış...
0: Grafiti var.
1: Adını yazmış adam.
0: Şimdi mesela biz de
1: kendi
0: oturuyoruz.
1: Evine,
0: evet ya.
1: Kendi tuvaletine otururken adını yazmış.
0: Yani şöyle şeyler vardır yani biz de otururken haftalık mecmualar, günlük gazeteler vardır onlara
1: vardır
0: bakılır. O da o zaman herhalde eline çiviyi alıyordu, kalemi alıyordu.
1: Adını yazıyor. Şey,
0: yani kendi adını. Burası benim tuvaletim. Kendi adımı istediğim gibi yazabilirim diyordu herhalde.
1: Gidelim buradan.

0: hocam artık yamaç evlere müze güzergahında veda ediyoruz. Gördüğünüz gibi İtalyan ekip çok büyük bir özenle sabahın 6'sında buraya geliyorlar. Akşam 5'e kadar.
1: Freskler
0: ve iç
1: mozaikler
0: boyamasıyla ilgili çok özenli bir çalışma yapıyorlar. Tabii biraz önce hani girişte de söyledik ya, dünyanın gözü özellikle arkeolojik anlamda bu yamaç evlerde. Zabina Latstater'de gerçekten burasıyla ilgili dünyanın, çok hassas.
2: Evet, doğru.
0: Çok hassas.
2: Doğru. Gerçekten çok iyi bir arkeolog olduğu imajını uyandırdı bende. Çok ciddi bir kere ve son derecede hakim, bize de çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Fakat şimdi şuradan baktığımızda bütün yamaç evleri şöyle tepeden görebiliyoruz. Aslında daha da var. Yükseldiği söyleniyor bunun ama bu kadarı çıkmış.
0: O dönemin çatısı da ahşap mimari olduğu için o çatıyı böyle rekonstrüksiyon gibi bizim gözümüzün önünde canlansın diye temsili çok güzel bir şey yapılmış.
3: Yamaç Ev 2 projesi tamamen Efes Vakfı'na ait bir projedir. Yamaç evlerde yaklaşık 70 tane oda bulunuyor ve orada mozaikler, duvar resimleri var. Biz yıllık olarak 3-4 odanın duvar resimleri restorasyonunu yapıyoruz. Buna fon sağlıyoruz ve özel şirketlerin desteğiyle orada bu projeleri tamamlıyoruz. Ama asıl amacı da Efes Antik Kenti'nin bütün dünyada, hele hele şimdi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de girdikten sonra bütün dünyada hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak.

Yemek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Kanlıca'dayız. Çok güzel bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlayalım.

Mihrabat Caddesi'nden Kanlıca İskelesi'nin hemen karşısında Mihrabat Caddesi var. Mihrabat Caddesi'ne girip yürüye yürüye yokuşu çıka çıka Mihrabat Korusu'na ulaşabilirsiniz. Mihrabat Korusu'na direkt olarak giden bir otobüs yok. Ya taksiyle gidebilirsiniz ya da kendi aracınızla gidebilirsiniz ya da benim gibi yürüyerek çıkabilirsiniz. Onu söyleyebilirim sizlere. Bir 10-15 dakikalık süre içinde ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Yokuş yukarı olduğu için hani dinlene dinlene gidebilirsiniz. Biraz da nefes nefese kalabilirsiniz. Benim gibi ki daha şu an yokuşun başındayız. Yaşlandık herhalde. Neyse, önemli olan kaç yaşında olduğumuz değil, kendimizi kaç yaşında hissettiğimiz diyelim. Ve Mihrabat Korusu'na Mihrabat Caddesi'nden yürüyerek gitmeye devam edelim.

biraz yoruldum ama bence keyifliydi. Fıstıklı Yokuşu Sokağı'na geldik şu anda. Mihrabat Caddesi'nden girdik ama Kanlıca'dan ve Mihrabat Korusu'na

ulaştık. Muhteşem bir manzara var. Bir kere onu söyleyeyim size. Eğer aracınızla gelirseniz aracınızı park edebileceğiniz otoparklar da mevcut burada. Şimdi girelim, kahvaltımızı söyleyelim.

Mihrabat Korusu Orman Bakanlığı'na bağlı sevgili seyirciler ama içinde özel bir işletmeye bağlı bir restoran var. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman güne sabah kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da yemek yemek istemiyorum Yıldız'cığım ben derseniz çayınızı, kahvenizi, soğuk içeceğinizi içip tatlınızı yiyebilirsiniz. Şimdi de sizi şöyle bir güzel boğaz manzarasıyla ve buralarla baş başa bırakıyorum. Serpme kahvaltı gelince tabii ki karşılayacağım.

kahvaltımız geldi görmüş olduğunuz gibi. Bence çok güzel bir kahvaltı. Sence Mithat? Süper dedi Mithat da. Hemen şöyle şunu da göstereyim. Zaten sadece bununla doyarım ben kahvaltıda valla. Kahvaltıda ekstra ne var? Hemen onu söyleyeyim size. Sadece sahanda sucuk var. Bir de portakal suyu var. Buraya öğlen 2.30'a kadar geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka kahvaltı hizmeti almanız gerekiyormuş. Onun bilgisini vereyim size. Şimdi buraya geldiniz. Ben sadece gözleme yemek istiyorum diyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Mutlaka kahvaltı hizmetini almanız gerekiyormuş. Üçüncü kişi geldiği zaman üçüncü kişi için bir ücret ödemiyorsunuz. İki kişilik serpme kahvaltı fiyatına üç kişi oturup kahvaltı yapabiliyorsunuz. Dört kişi geldiniz diyelim. Ne oluyor Mithat? Üç kişilik kahvaltı alıp dört kişi kahvaltı yapabiliyorsunuz. Kahvaltı gerçekten çok güzel. Manzara çok güzel. O zaman ne duruyoruz? Haydi başlayalım diyorum ben. Mevsim meyveleri buraya geldiğiniz zaman bu arada değişkenlik gösterebilir. Bugün mesela üzümle çilek var. Siz geldiğiniz zaman hangi mevsim meyvesi varsa o masada olabilir. Kahvaltı aynen masada görmüş olduğunuz gibi servis ediliyor. Onu da söyleyeyim. Yıldızcığım sana özel mi hazırlandı falan diye düşünmeyin. Kesinlikle bana özel hazırlanmadı. Aynen böyle geliyor. Tekrar söyleyeyim. Portakal suyu ekstra, sucuk ekstra.

sınırsız çay var bu arada kahvaltıda. Bir de mesela iki kişi geldiniz, iki kişi serpme kahvaltı fiyatına üç kişi kahvaltı yapıyorsunuz ya. Sadece üçüncü kişinin çay ücreti alınıyormuş, onu da söyleyeyim. İlk gördüğümde muhlama sandım ama peynir ezmesiymiş.

Bu arada cumartesi ve pazar günleri buraya geldiğiniz zaman mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş. Çünkü bayağı bir kuyruk oluyormuş girişte. Kahvaltımızı yaptık ve şimdi korunun içine girdik. Mihrabat korusunda siz de böyle benim gibi gezebilirsiniz. Geçmişten günümüze kadar gelmiş bir koru, Mihrabat korusu. Gerçekten çok güzel ve gelinip görülmeye değer. Özellikle bu yürüyüş yolunda yürümenizi tavsiye ederim ben. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyorum buradan şöyle yürürken. Ve hemen karşımda Rumeli Hisarı da yine bana göz kırpıyor. Ve tabii ki Boğaz'daki tekneler de göz kırpıyor bana sevgili seyirciler. Buraya ikinci köprüden yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden İstanbul'da yaşayanlar ya da İstanbul'a başka yerlerden gelenler rahatlıkla ulaşabilir. Onu söyleyebilirim sizlere. Kanlıca

Nesiyle meşhur Mithat? Yoğurduyla. Tabii ki Kanlıca'ya gelip yoğurt yemeden gitmek olmaz. Yoğurdumuzu sahilde yiyeceğiz ama önce şu Koru'nun yürüyüş yolunun bence keyfini çıkartalım.

Şimdi bence birazcık koroda dolaşırken Mihrabat Korosu'nu anlatalım size. Mihrabat Korosu Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın kızı Rukiye Hanım'a yüz görümlüğü olarak verilmiş. Biliyor musun Mithat? Vay be dedi Mithat. Yüzyıllar boyunca, yıllar boyunca sazlı sözlü boğaz eğlencelerine misafirlik etmiş. Mihrabat Korosu değerli sanatçıları ağırlamış. Şu anda da kafe, restoran hizmetiyle siz değerli misafirlerini bekliyor. Bence kesinlikle gelinip görülmeye değer bir yeri olduğunu söyleyeyim. Kanlıca'ya inelim artık değil mi? Kanlıca'dan, zaten Kanlıca'dayız ama tam böyle Kanlıca merkezden sizleri karşılayalım.

Şimdi biz Hacı Muhittin Sokağı'na giriyoruz. Sizi çok güzel tarihi evlerin olduğu bir sokağa götüreceğim. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman mutlaka o sokağa girin ve ister kendi fotoğrafınızı ister evlerin fotoğrafını çekin. Çünkü çok güzel bir sokak gerçekten de.

0: Burası da Hacı Muhittin Sokağı'ymış sevgili seyirciler. Kanlıca bu arada birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmış bir semt. Hemen sağ tarafımda bir marangozcu var. Onu söyleyebilirim. Dışarıda hatta abi boya yapıyor. Şöyle. Oh, kolay gelsin abi.
1: Sağ olun.
0: Ne boyuyorsun? Hoş buldum. Nasılsın?
1: Bir bayanın merdiven yüksekliğinden kurtarmak için ikinci bir merdiven.
0: Şimdi burası 1955 yılından beri olan bir marangozcu Kanlıca'da. Şöyle içeriği Mithat gösterebiliyorsa hemen göstersin. Çok çok eski bir marangozcuymuş Kanlıca'da burası sevgili seyirciler. Şu köşe özellikle zaten ne kadar eski olduğunu gösteren bir köşe, görmüş olduğunuz gibi. Peki böyle mesela diyelim biz hanımlar takıya tokaya çok meraklıyız. Takı kutusu tasarladık, burada yaptırmak istiyoruz falan. Olur mu öyle şeyler?
1: O şeylere pek giremeyiz.
0: O tür şeylere pek giremiyorsunuz.
1: Onlar ince iş olduğu için... Fazla
0: ben ince iş yapmam gibi diyorsun. Ben böyle kapı pencere yaparım diyorsun. Evet. Abicim biraz da ben boyayabilir miyim? Evet. Az biraz yani stres atayım.
1: Değerse çıkmayabilir.
0: Ellerime değerse çıkmayabilirmiş. Tiner yok mu? Tinerle çıkıyor
1: tiner,
0: ya.
1: Tinerle çıkıyor da.
0: Ha. Şöyle durayım ben, dur. Üstüme sürülmesin. Ben Kanlıca'ya geldim de bu marangozcuya gelip boya yapmadım mı diyeyim. Yani değil mi abicim? Ama bak ne güzel boyuyorum. Ya boya yapmak da insanın stresini alıyor bak. Böyle böyle deşarj olacak kendinize bir şeyler bulmanız gerekiyor sevgili seyirciler. İnsan kendi kendini terapi edecek benim gibi. Kolay gelsin.

Bakın görmüş olduğunuz gibi benim de elimden cep telefonu düşmüyor. Çok güzel bir sokak. İnsan böyle sokaklarda geçmişe gidiyor ya, değil mi Mithat? Yani gerçekten böyle mahalle kültürünü ben çok seviyorum, çok özlemişim.

kardeşim. Şimdi sitelerde oturuyoruz, evet çok güzel ama komşuculuk falan fazla kalmadı bence ya, sence? Gerçi benim yan komşum gayet iyi ama taşınıyor. Arkamdaki ev ne kadar güzelmiş, konak. Wow. Vallahi yaşamak isterdim bu konakta. Yine bu sokağın devamında, Hacı Muhittin Sokağı'nın devamında da yine çok güzel evler var. Şurada katkısız kanlıca yoğurdu satılıyor bu arada. Hacı Muhittin Sokağı'nda geldiğiniz zaman isterseniz oradan alıp götürebilirsiniz evinizi. Mithat'ın arkasındaki evler gerçekten bayağı bayağı güzel. Şu an kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor sizlere. Ben eksik mi kalayım, ben çekmeyeyim mi bu evlerin fotoğraflarını, videolarını? Bayağı güzel bir sokaktayız. Şunu belirtmek istiyorum ki sevgili seyirciler size. Kanlıca'ya geldiğinizde alışveriş yapabileceğiniz işte butik tarzı yerler fazla yok. Önceden bir cam yapılıyordu. Camdan işte kolyeler, işte nazar boncukları falan yapılan bir yer vardı Mihrabat Caddesi'nde. Orası da kapanmış. Onun dışında öyle alışveriş yapabileceğiniz bir yer yok. Şimdi gelelim Kanlıca'nın ismi konusuna. Kanlıca'nın ismi konusunda birçok çeşitli rivayet var. Ama ben size Kanlıca'nın ismiyle ilgili en çok kabul gören nini anlatacağım. Zamanında Osmanlı sultanlarından biri bir gün vezirlerine emir vererek İstanbul'un havası en temiz semtini bulmalarını istiyor. Vezirler de düşünüyorlar, taşınıyorlar ne yapsak diye. Ve sonra diyorlar ki direğe kanlı et asacağız ve bu kanlı eti çeşitli semtlere bırakacağız. Eti en geç bozulan semt ne olacak? Havası en temiz olan semt olacak. Çeşitli semtlere eti bırakıyorlar direkle birlikte. Kanlıca'da et, kanlı et en geç bozulan et oluyor. Ve Osmanlı Sultanı diyor ki o zaman buranın adı Kanlıca olacak.

0: Vallahi Hacı Muhittin Sokağı'nda tarihi bir fırına geldik. Siz de geldiğiniz zaman bu fırından taze taze ekmeğinizi alabilirsiniz. Beni günün hangi saatinde izliyor olursanız olun, buraya gelip taze ekmeğinizi ve sıcak sıcak ekmeğinizi alıp içine tereyağı sürüp tulum peyniri şöyle serpiştirip sahile gidip onu yerken yanında meyve suyunuzu ya da çayınızı yudumlayabilirsiniz. Şimdi bu fırın 40-50 senelik bir fırın Hacı Muhittin Sokağı'nda, Kanlıca'da. Buraya geldiğinizde ekmeklerin dışında ne alabilirsiniz? Şöyle görmüş olduğunuz gibi tahinli çörek ve çatal alabilirsiniz. Onun dışında yine burada, bu da mı? Ay çöreği. Çekirdekli ay çöreğinden ve susamlı ay çöreğinden alabilirsiniz. Şunlar ne? Portakallı galiba kurabiye var. Bir de tahinli. Tahinli Bursa lokumu. Aa. Tekrar belirtiyorum. 24 saat açık bu fırın. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Taze taze ekmeğinizi alabilirsiniz. Ve içerideki mis gibi kokuyu içinize çekebilirsiniz. İsim beyefendi?
1: Okan
0: Bey. Ben Bursa lokumunu bu arada çok merak ettim. Kameraman arkadaşım Mithat da merak etmiştir. Bir tadına bakalım, biz öyle çıkalım bu tarihi fırında. Geri mi kalayım? Bir Bursa gelini olarak. Bursa lokumu kurabiyesi varmış yani. Ben onu tadına bakmayayım mı? Hemen ben onu şöyle alayım. Bak, bu Bursa lokumu diye geçiyormuş. Hinli, fındıklı. Bence çok güzel. Mithat dedi ki, kameraman arkadaşım, bu Bursa lokumu Yıldız ilk çıktığında gelip alman lazım. Sıcak sıcak çok güzel olur dedi. Valla şu anda da çok böyle buz gibi falan değil ama çok güzel. Buradan alıp eve götürüp şöyle bir ısıtıp yiyebilirsiniz. Ay çok lezzetli.

0: Hacı Muhittin Sokağı'nda çok ama çok tatlı bir kafe gördüm ben. Hemen pazarın girişinde sevgili seyirciler. Şöyle Mithat dışarıdan bir göstersin bu kafeyi. Gösteriyor. Hemen içeriye girelim biz. Bu kafenin dondurması, San Sebastian cheesecake'i falan baya baya meşhurmuş. Oo, burada zaten kafenin keyfini bizden önce süren bir dostumuz var. Ne diyoruz? Bir kap su, bir kap mama diyoruz bu güzel dostlarımız için ve bu güzel kafeye giriyoruz. Bir kere şu duvar benim çok hoşuma gitti. Beyefendi merhaba size, merhaba ama size. Duvar benim daha çok dikkatimi çekti açıkçası. Yeşil ne güzel duruyormuş ya. Vallahi içim açıldı. Ya pazarın karşısında ben o kadar Kanlıca'ya geldim. Birincisi pazar olduğunu bugün öğrendim. O kadar Kanlıca'ya geldiğim dediğim bir 5 sene önce falan geldim ben Kanlıca'ya. Kanlıca'da pazar kurulduğunu ilk kez öğrenmemin yanı sıra böyle bir kafe olduğunu da ilk kez görüyorum. Burada sıcak soğuk kahvenizi yudumlayabilir. Burada beyefendi ve hanımefendinin yaptığı dondurmalardan yiyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kurabiyelerden ve keklerden de kendi yaptıkları yiyebilirsiniz. Şimdi bu San Sebastian cheesecake'in ve kahvelerin ayrı bir hikayesi varmış. Selçuk Bey bana anlatacak birazdan. Şu kapıdan girip bu bölüme geçtik. Ben bu mekanı çok sevdim. Normalde ben duvarda yeşili fazla sevmem ama yemin ederim bayıldım. Sence Mithat? Çok oturaklı ve güzel durmuş diyor. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Önce bir San Sebastian cheesecake'imle kahvemi çekebilir misin Mithat? Çok güzel değil mi fincanım ve tabağım? Şimdi buraya geldiğiniz zaman şu dolapta birbirinden farklı kahve fincanları ve tatlı tabakları var. Hemen Mithat göstersin bize. Bunlardan herhangi birini seçerek siz de benim gibi masanıza oturabilirsiniz. Şimdi ben Selçuk Bey'i hemen yanıma alayım. Şöyle. Buyurun Selçuk Bey. Ben San Sebastian cheesecake'in hikayesini merak ediyorum. Hemen şöyle gelin gelin. Evet merhaba, nasılsınız Selçuk Bey?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz.
0: Şimdi hoş bulduk. Bu cheesecake sossuz ikram ediliyormuş burada. Genelde San Sebastian cheesecake'lere çikolata sosu falan dökülüyor.
1: Evet, bu aslında orijinal tarifi. Biz İspanya'da yaşarken...
0: Siz İspanya'dan mı geldiniz?
1: Evet, İspanya'da
0: Ben İspanyalardan gelen insanları mı buldum Kanlıcalarda?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Bu orijinal tarifidir. İçerisinde şeker de yoktur, balla yapılır. Ve sadece peynirle yapılır. Herhangi bir tatlandırıcı, herhangi bir hiçbir şey yoktur içerisinde. Ve hani orijinal tarifi bu olduğu için herhangi bir içerisine bir tatlandırıcı veya bir şeker koymadan yapıyoruz bunu.
0: Kaç senedir Türkiye'de yaşıyorsunuz?
1: 2016'da Türkiye'ye geldik. 2016'dan beri Türkiye'deyiz. Arada sırada gidip geliyoruz tabii ki.
0: İspanya'ya.
1: Evet, İspanya'ya.
0: Ay İspanya'ya sevgiler. Ben de gitmiştim İspanya'ya.
1: Biz Barcelona'daydık.
0: Öyle mi? Barcelona'ya gitmek nasip olmadı.
1: Bir gün inşallah gelirsiniz.
0: İnşallah, inşallah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Cheesecake çok güzel. Hayatımda yediğim en güzel San Sebastian cheesecake diyebilirim. Wow! Cheesecake çok güzel ya.
1: Afiyet olsun. Biz bu tabak ve oradaki tabakların hepsi antikadır. Biz bunu da yurt dışına Almanya ve İngiltere'den aldık. İnsanlar bunu hani bizim için misafirimiz önemli ve değerli olduğu için onlara da böyle önemli ve değerli tabakta ve fincanda sunmak istedik.
0: Yurt dışında yok böyle şeyler değil mi? Dürüst olun Selçuk
1: gerçekten
0: Bey.
1: Gerçekten yok. Daha müşteri olarak bakıyorlar ama biz misafir olarak bakıyoruz insanlara. Sizler bizim misafirimizsiniz. Buraya gelen herkes misafirimizdir.
0: Ay ne kadar güzel. İspanyolca birkaç güzel cümle söyleyin de hadi ben de oturayım kahvemi içeyim.
1: Yani ketel diyebilirim.
0: Gezmek olsun deyin.
1: Gezmek...
0: Ne oldu?
1: Öyle biraz ki çok heyecanlı.
0: Ne oldu? İspanyolca gezmek olsun denmiyor mu?
1: Yok denmiyor. Diyemedim. Vallahi heyecanlandım, kusura bakma.

0: Kahveyle ilgili de şunu söyleyebilirim size.
1: Lafı da çevirirken Selçuk Bey gibi oldum. Evet, buyurun.
0: Kahve de single orijinaldir. Yani o da Kolombiya'dan arkadaşım gönderiyor. Orijinal bir kahvedir.
1: Kolombiya'dan arkadaşınız evet. Gönderiyor. Bu arada cheesecake, yemin ederim ben hayatımda böyle güzel bir cheesecake yemedim. Şeker tatlandırıcı yok. İçinde balla yapılıyormuş. Siz kendiniz yapıyorsunuz.
0: Evet, her şeyi biz kendimiz yapıyoruz.
1: Yemin ederim böyle bir şey yok. Kanlıca'ya yolunuz düşerse mutlaka Hacı Muhittin Sokağı'nda bu güzel kafeye gelip San Sebastian cheesecake seviyorsanız bunun tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Lafı çevirirken sizin gibi olmalarını tavsiye ediyorum tekrar izleyicilerime. Buenos noches neydi?
0: Utandırdın mı beni lütfen?
1: Buenos noches evet. Neydi?
0: Bon appétit, afiyet olsun zaten.
1: Buenos noches, iyi akşamlar demekmiş.
2: Bon dia başka mı?
1: Ne? Ne demek?
2: O da iyi günler demek.
1: İyi günler. Bon dia, doğru söyledim. Bon dia.
2: Ama bon dia şey değil, İspanyolca.
1: Bon dia İspanyolca değilmiş. Ben İspanyolcayla... Nece?
2: Bon dia.
1: Bon dia ne?
2: Bon dia
1: ya Fransızca ya Almanca diyor. Ben ona inanmıyorum. Birazdan bakacağım. Ben İspanyolca diye biliyorum bon dia'yı. Buenos días. Ama karıştı buralar. Neyse. Bizim buralar biraz karışık. Çok teşekkürler.
0: Afiyet olsun. Çok teşekkürler.
1: Ben bunları yiyeyim. Sonrasında ya artık iskelede vallahi karşılayacağım sizi. Söz. Yıkılıyor yemin ederim.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
12: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
13: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
12: Yani?
13: Seni düşündürmeyen teknoloji.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Haydi gel, haydi.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Tam da leyslik. Sevince.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Asırlık kanlıca yoğurdunu yiyelim mi Mithat'cığım? Şöyle siz buralara bakarken asırlık kanlıca yoğurdunu yemek için hemen karşımızda bulunan sahilde asırlık kanlıca yoğurdunu asırlık yerde yememiz gerekiyor. Sizi asırlık yere götürelim. Önce bir şuralara göz atın ve nereye gideceğimi. Buyurun. O kadar güzel bir manzara var ki Mithat'ın arkasında. Şöyle hemen Mithat'ın arkasına bakıyorum. Yalılar çok güzel görünüyor vallahi. Anlatamam size. Birazdan zaten kameraman arkadaşım Mithat sizlere gösterir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ışıl ışıl parlayan bir deniz. Arkamda Kanlıca iskelesi ve tekneler. Daha ne olsun Mithat? Gezmek olsun sevgili seyirciler. Şimdi Gazi İskender Paşa Camii var Kanlıca sahilde. Hemen yine sahilde İsmail Ağa kahvesi var. 1870 yılından beri burada bu kahve sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde çayınızdan kahvenize, soğuk içeceğinizden görmüş olduğunuz gibi Kanlıca yoğurduna ya da tatlılara, farklı tatlılara, kahvaltılara kadar dilediğinizi yiyebilirsiniz ya da içebilirsiniz. Şimdi yoğurt burada pudra şekerli var, ballı var, pekmezli var, çilek reçelli var, vişne reçelli var ya da sade şekilde yiyebilirsiniz. Bu kahvede birçok dizi ve sinema filmi çekilmiş. Hatırlayabileceklerinizi söyleyeyim. Kabadayı, Ezel dizisi burada çekilmiş. İçeriye şöyle bir göz atarken ve biraz önce söylediğim manzaraya göz atarken ben de sade yoğurduma pudra şekerini serpip sizleri bekleyeyim.

Bu pudra şekerli. Normal olandı. Şimdi ballısını yiyeceğim. Kanlıca'da yoğurt bu kahvede yenir. Hemen Kanlıca iskelesinin yanında. Ay ballısı da çok güzel. Pekmezli. Aa, bak pekmez beni bayıyor. Kanım düşük. Pekmez içip kanlanayım, canlanayım ama ben pekmezi sade içemem diyorsanız yoğurtla. Vallahi üçü de çok güzel. Şimdi hayatımda ilk kez dondurmalı yoğurt yiyeceğim. Bakalım nasılmış. Benim damak tadım uyudu. Yani kötü bir tadı yok. Yoğurtlardan hangisi favorin derseniz benim ballı favorim.

Ben son kez Kanlıca'ya bakın dedim, ben sizi masadan karşılayacağım dedim ama açık havaya çıkmak istedim açıkçası bu güzel havada. Orada programı kapatmak istemedim. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Biz Kanlıca'ya farklı bir bakış açısıyla baktık. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Çok güzel bir gündü benim için. Mithat'a soralım, senin için nasıldı? Böyle yapıyor Mithat'ta. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Bir hatamız olduysa affola. Hoşçakalın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mardin yakınlarındaki Dağra Antik Kenti'ndeyiz. Dağra'yı rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Dara tıpkı Ürdün'deki Petra gibi kayalara oyularak yapılmış bir şehir. Hatta buraya Doğu'nun Efes'i yakıştırması da yapılıyor. Ancak isminin kökeniyle ilgili çeşitli rivayetler var. Buranın adının Dara olmasının sebebi Pers kralı 3. Darius'tan geldiği çeşitli kaynaklarda yazıyor. Hikaye M.Ö. 4. yüzyılda geçiyor ve Büyük İskender'le 3. Darius'un yaptığı savaş sonucu Darius burada ölüyor. Bu savaşta ölüyor ve işte bu nedenle de buraya Dara adı verildiği rivayet ediliyor. Bununla ilgili en eski kaynak M.Ö. 1. yüzyıla gidiyor. Ve o kaynakta bu kaynağın yazarı olan Pompeius Trogius bakın buranın isim hikayesini nasıl anlatıyor. Arsaces Part devletini kurdu, askerler topladı, kaleler inşa etti ve kentlerini güçlendirdi. Turabdin Dağı'nda Dara diye adlandırılan bir şehir kurdu ki hiçbir yerde bu yerden daha güvenli veya daha hoş olamazdı. Çünkü savunulmasına ihtiyaç duyulmayan, pozisyonu güçlü, dik kayalarıyla kuşatılmıştı. Ve bu yerin etrafındaki bereketli topraklarından elde edilen ürünleri depolanıyordu. O kadar bol miktarda akarsu ile beslenen kaynaklar ve o kadar çok ağaç vardı ki bir avın takibinin tüm hazları ile doluydu.

Dara, Pers döneminde çok büyük bir şehir haline gelmiyor. Asıl önemini Roma İmparatorluğu döneminde kazanıyor. Ve bunun için de Romalıların özellikle doğu bölgesinde bazı önemli şehirlerinin elinden çıkması nedeniyle oluyor. İşte o şehirlerin biri Nisibis, yani Nusaybin. Bir diğeri Diyarbakır. Her ikisini de Sasaniler Romalılardan alıyorlar. İşte doğudaki bu iki güçlü kenti kaybedince yeni şehirler iskan etme gereği duyuyor Roma. Ve bu şehirlerin de daha önceden küçük bir yerleşim olması onun işine geliyor. İşte Dara böyle bir yer. Ve burayı iskan ediyor ve büyük bir askeri garnizon haline getiriyor. Doğudaki pek çok şehir aslında ticaretten ve kervanlardan beslenir. Böyle büyür. Ama Dara bunların içinde bir istisnadır. Ticaretten çok Dara'yı Dara yapan askeri üs olma özelliğidir. İşte Romalılar burayı büyük bir garnizon haline getiriyorlar ve böylece Sasanilere karşı sınır boyunda büyük bir askeri üs kurmuş oluyorlar. İşte bundan sonra artık yıldızı parlamaya başlıyor Dara'nın. Ve o dönemde burayı kuran, büyüten Anastasius, İmparator Anastasius. İşte bu nedenle de şehre onun adı veriliyor. Şehir Dara isminden sonra Anastasiopolis olarak, yani Anastasius'un şehri olarak anılıyor. Ama bugüne kadar Dara ismi hiç unutulmuyor. Bugün bile hala buraya Dara adı verilmeye devam edilmiş.

503-507 yılları arasında inşa edilen, yeniden kurulan ve bir garnizon şehrine dönüştürülen ve adı Anastasiopolis olan bu yer, yani Dara, sonraki dönemlerde de Roma için önemli bir şehirdi. Çünkü burası sınır bölgesiydi ve güçlü bir askeri garnizon buradaydı. Bunun için de Anastasius'tan sonraki imparatorlar da buraya gereken önemi verdiler. Ve işte onlardan biri de 530 yılında buraya Sasanilerle savaşmak için bir ordu gönderen Justinianus'tu. Justinianus'u aslında yakından tanıyoruz. Çünkü İstanbul'da Ayasofya'yı yaptıran işte bu imparatordur. Ve buraya yolladığı ordunun başında da önemli bir komutan vardır. Belisarius. İşte Belisarius burada Sasanilere karşı büyük bir zafer kazanır. Yıl 530'dur. Ve İstanbul'a, Konstantinopolis'e muzaffer bir komutan olarak döner. Ancak bir yıl sonra, 532 yılına gelindiğinde Konstantinopolis'te büyük bir ayaklanma başlar. Bunun sebebi Justinianus'un getirdiği vergiler ve ağır kanunlardır. Ayaklanmanın çıktığı yerse bugünkü Sultanahmet Meydanı'ndaki ipodromdur. İşte burada ayaklananlar Nika ayaklanmasını başlatırlar ve şehri yerle yeksan ederler. İşte bunu bastırma görevi de Belisarius'a verilir. Başarılı bir operasyonla ayaklanmacıları ipodromun içinde bir gecede katleder. Kimilerine göre 40 bin, kimilerine göre 50 bin kişi bir gecede öldürülmüştür. İşte buradaki zaferden sonra İstanbul'u da, yani Konstantinopolis'i de ayaklanmacılardan temizlemiş ve yine muzaffer bir komutan olmuştur. Ve bunun ardından işte Justinianus Ayasofya'yı, bu zaferin anısına Ayasofya'yı, 3. Ayasofya'yı, bugün gördüğümüz Ayasofya'yı inşa ettirir. İşte buradan Dara'dan başlayan ve İstanbul'a kadar süren Belisarius'un hikayesi böyledir.

Dara, Pers döneminde, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir şehir olduğunu söylemiştim. Ve o dönemden sonra artık yavaş yavaş Anadolu'da yeni güçler ortaya çıkmaya başlar. İşte 1150 civarı Artuklular Mardin'i merkez yaparak bu toprakları da alırlar. Ve burayı da Mardin'e bağlarlar. Ancak 13. yüzyıla geldiğimizde Anadolu'nun kaderi biraz karanlık bir döneme girer. Çünkü Moğol istilaları başlamış ve Moğol her yerde yakıp yıkmaya devam etmektedir. İşte Dara da ondan payını alır. Burayı da Moğollar yerle yeksan ederler. Zaten ondan sonra da açıkçası Dara bir daha toparlanamaz. Uzun süre biraz sönük bir yer olarak hayatına devam eder. Daha sonra küçük bir köy bütün bu var olan kalıntıların üstüne kurulur ve günümüze kadar da bu şekilde gelir. Ve bu şehir kurulurken, Dara kurulurken faydalanılan kayaların çıkarıldığı ocaktayım aslında şu anda. Ancak burası ocak olarak hayatına başlıyor ve burada kesilen taşlar şehrin imarında kullanılıyor. Ancak bir süre sonra bu kesilmiş yüzeyler kaya mezarlarına dönüştürülüyor. Böylece burası iki konuda şehre yardımcı olmuş oluyor. Bir, yaşayanların dünyasını kurmak. İki, bu dünyadan ayrılanların, ölülerin de ebedi mekanı olmak. Bugün içinde bulunduğum alan nekropol, yani şehrin mezar alanı. Burada üç tip mezar var. Bir, kayalara oyulmuş olanlar, iki, sanduka tipi olanlar, bir de lahitler. Ama bunların içinde çok önemli bir bölüm daha var. Dilerseniz oraya yakından bir bakalım.

Nekropol alanının en göze çarpan yeri hemen arkamda gördüğünüz büyük katakomb, yani yeraltı mezarı. Şimdi birazdan oraya gireceğiz ama girmeden önce cephesindeki süslemelere dikkat çekmek istiyorum. Bir kere diğerlerine göre en süslü cephe ve alınlık bunda var. Çünkü bunun özel bir nedeni var. Burası bütün bu nekropol alanının Romalılar dönemindeki en önemli yeri. Çünkü 3000 Romalı askerinin kemikleri burada. Onun hikayesini anlatacağım. Ama buradaki bezemelerde önemli dini bir hikaye göze çarpıyor. O da kutsal kitaplarda geçen ve Ezekiel'in, yani peygamber, ölüleri dirilten peygamber Ezekiel'in bir kıssası, bir hikayesi. Ona ölüleri dirilten lakabı, sıfatı verilmiş. Bunun tabii önemli bir nedeni var. Şimdi içeriye girelim. Hem bu 3000 Romalı askerin kemikleri neden burada, hem de Ezekiel'in süslemesi neden buraya yapılmış, içeride hikayesini dinleyelim.

Şu anda büyük katakompun yani yeraltı mezarının içindeyim artık. Burası tabii ki müze olduktan sonra bir şekilde düzenlenmiş ve bir platformun etrafında dolaşarak aşağıdaki mezar alanını görüyorsunuz ve baktığınızda da yüzlerce kemik hala görünüyor. İşte bütün bunlar 573 yılında Sasanilerle Romalılar arasında yapılan savaşta ölen 3000 Roma askerinin kemikleri. Bu savaşta 3000 asker ölüyor, kalanları da Sasaniler sürgüne yolluyorlar Romalı askerleri. Aradan 10 yıl geçiyor. 10 yıl sonra Romalı askerler tekrar Dara'ya dönüyorlar. Ve burada ölmüş olan 3000 askerin yani arkadaşlarının kemiklerini tek tek toplayıp işte buraya bir mezar yapıyorlar. Hepsini bu alana topluyorlar. Ve ardından da bir tören yapıyorlar. Bu tören eski ayette geçen Ezekiel'in ölüleri diriltme bölümü. İşte o bölüm okunuyor ve bu şekilde de tekrar arkadaşlarının dirileceğine inanıyorlar. Günümüzde de çevredeki pek çok kilisede cumartesi günleri hala eski ayetin o bölümü yani Ezekiel'in ölüleri dirilttiği bölüm okunmaya devam ediyor. Peki o bölümde neler yazıyor?

Rabbin eli üzerimdeydi. Ruhuyla beni dışarı çıkardı. Kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı. Rab, insanoğlu bu kemikler canlanabilir mi diye sordu. Ben, sen bilirsin ya Rab diye yanıtladım. Böylece bana verilen büyük buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Baktım, işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor, üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu. Sonra bana şöyle dedi. Rüzgara peygamberlik et insanoğlu ve de ki Rab şöyle diyor. Ey rüzgar, gel dört bir yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayaklarının üzerinde durdular. Ezekiel.

Devasa bir kaya oyulmuş ve içine kaya mezarları inşa edilmiş. Tabii ki bu bir rastlantı değil. Bir ihtiyaçtan çok aslında inanç sebepli kayalara bu mezarlar oyulmuş. Çünkü burasının bir garnizon, askeri üs olduğunu söylemiştim. Ve Romalı askerler arasındaki yaygın bir inanç Hristiyanlık döneminde de devam eder. O Mitra inancıdır. Her ne kadar dönem Hristiyanlık dönemi olsa da dediğim gibi Romalı askerler arasında çok güçlü, M.Ö. 4. yüzyılda başlayan ve uzun yıllar etkisini sürdüren Mitra inancı hakimdir. Ve Mitra inancına göre Mitra kayadan doğmuştur. Hal böyle olunca da işte Romalı askerler öldükten sonra tıpkı onun gibi bir kayanın içine gömülmeyi arzularlar. Onun için Dara'da bu kadar çok kaya mezarı vardır. Peki Mitra nedir? Köklerini bir zamanlar Pers yani İran'daki, bugünkü İran'daki Perslerin inancı olan Zerdüştlük'ten köklerini alır. Oradaki Mitra daha sonra Anadolu'ya yani Roma topraklarına sızar. Gelen rahipler burada Mitra inancını yaygınlaştırırlar. Bu inanca en çok da rağbet gösteren Romalı askerlerdir. Çünkü Mitra inancında anlaşma, gerçek ve arkadaşlık çok önemlidir. Bu nedenle de Romalı askerler birbirleriyle sıkı arkadaşlık bağları kurdukları için bu inanca dört elle sarılırlar. Ve uzun süre Roma'da etkili olur. Ve Anadolu'ya geldiğinde bu inanç bir başka yerel inançla karşılaşır. O da Kibele inancıdır. Ortak yönleri ise Kibele'de kayadan doğan bir tanrıçadır. Ve birbirlerine geçerler. Ve Roma'ya doğru ilerledikçe yerel dinlerden etkilenir, onlarla bir sentez ortaya çıkarır, hem Kibele ile birleşir, diğer taraftan da aslında Yunan'ın Roma'ya devrettiği Apollon, yani onun Roma'daki karşılığı olan Sol Invictus, batmayan güneş, yeniden doğan güneş. İşte Sol Invictus'la Mitra birleşir. Çünkü Mitra'nın bir kolu da, bir anlamı da güneştir. Buradaki güneş kültüyle burada da birleşir ve her yıl 25 Aralık Mitra şenlikleri olarak Roma'da kutlanır. Yani Sol Invictus, geri dönen güneş günü.

Dara şehrinin kurulmasına sebep olan şeyin Romalıların elinden alınan Nusaybin ve Diyarbakır olduğunu söylemiştim. İşte Nusaybin'in, yani o zamanki adı Nisibiz olan kentin alınması için Sasaniler

şehrin önlerine gelmiştir. Ancak surlarla karşılaşmışlardır. Bunu aşmak oldukça güçtür ve içeriden güçlü bir Roma savunması vardır. Bunun için bir çözüm bulurlar. Başlarında olan Sasani hükümdarı Anuşirvan, kendi ülkesindeki Tayranşah adlı bir yerden, ki bu yer akrepleriyle ünlü bir yerdir, oradan testilere akrepler doldurtup getirtir. İşte bu binlerce akrebin olduğu testiler mancınıklarla Nusaybin şehrinin içine atılır. Ve içerisi akrep kaynar şehrin. Onun içinde daha fazla dayanamaz Romalılar ve şehri teslim ederler Sasanilere. İşte bu olaydır Dara'nın kurulmasına sebep olan. Nusaybin elden çıkmıştır ve yeni bir şehre ihtiyaç vardır. İşte en başta anlattığım Dara'nın kurulmasına vesile olan aslında Nusaybin'in kaybıdır. Ve buna da akrepler sebep olmuştur.

Dara, Anastasius tarafından garnizon olarak kurulduktan sonra Perslerle, yani o dönem için Sasanilerle sürekli bir çekişme noktası olmuş ve sık sık da aslında el değiştirmiş. Ve işte burayı yeniden imar eden Anastasius biraz hızlı davranmış olmalı ki pek çok yapı o dönemde yarım kalmış. Ardından gelen Justinianus bütün bunları tamamlamış ve şehri daha güçlü hale getirmiş. Ve rivayet odur ki şehre kendi adını vermiş. Anastasiopolis adı pek uzun sürmemiş ve şehir Justinianus Nova olarak anılmaya başlamış. Ve ardından 530 yılında şehir Persler tarafından bir kez daha kuşatılmış. Her ne kadar Pers desem de o dönem Sasaniler. Yine onlardan devam eden bir gelenek. Ve işte Sasaniler burayı kuşatıyorlar. Ve alabilmek için de inanılmaz yöntemler deniyorlar. Bunlardan biri şehrin surlarının bir bölümü kayalık. İşte bu kayalıkları önce ustalar kırmaya, kesmeye çalışıyorlar. Ancak başarılı olamayınca çok sıra dışı bir yöntem deniyorlar. Kayaların üstüne ateşler yakıyorlar, sonra sirke döküyorlar ki kayalar çatlasın diye. Bunun haricinde şehre gelen su kaynağının yönünü değiştiriyorlar şehri susuz bırakmak için. Tüm bunlara rağmen 6 ay süren kuşatma yine de başarılı olmuyor ve şehri o dönemde alamıyorlar. Çünkü karşılarında az önce anlattığım çok önemli bir komutan vardır. O da Belisarius ve onun sayesinde şehir alınmaktan kurtuluyor.

Bir zamanlar Dara, Sasaniler tarafından 200 bin kişilik orduyla kuşatılmış. Bu sayı Dara'nın gücünü, kudretini göstermesi açısından çok önemli. Ama asıl Dara'nın gücünü ve kuvvetini gösteren şey bu kuşatmadaki sayılar değil. Yeryüzünde kalmış, Dara'dan geriye kalmış eserler, yapılar da değil. Dara'nın gücünü ve kuvvetini anlamanın yolu yer altında. İşte buraya geldiğinizde de yeryüzünde çok bir şey görmüyorsunuz. Kayalara oyulmuş mezarlar dışında kentten geriye çok az şey kalmış. Ama yer altına indiğinizde gözlerinizi kamaştıracak yapılarla karşılaşıyorsunuz. Bunlar sarnıç yapıları ve şu andaki Dara'nın içinde bile köyün altında kalmış 3-4 tane devasa sarnıç yapısı var. Sarnıçlar bir zamanlar şehirlerin savunulması için olmazsa olmazdı.

İstanbul bunun en iyi örneklerinden biri. İstanbul'u koruyan başta surlarıydı. Ama asıl önemlisi düşman kuşatmalarında dışarıdan gelen suyun kesildiği düşünülürse içerideki su sarnıçları savunmanın en önemli unsurlarıydı. İşte Dara da aynı şekilde. Dışarıdan gelen su yolları kuşatmalarda kesiliyordu. Ve Sasanilerinde kuşatmalarda yaptığı ilk şey buydu. Kordis Nehri Dara'ya su taşıyan nehirdi. Ve gelir gelmez kuşatma için geldiklerinde önce Kordis Nehri'nin su yolunu kapatıyorlardı. Ve böylece şehri susuz bırakıp teslim almayı planlıyorlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Daralıların yaptıkları devasa sarnıçlar. Bu Roma mühendisliğiyle mümkün oldu. Ve burada da yapılan sarnıçlar içinde şu anda içinde bulunduğum yapı en göze çarpan yapı. Tabii ki bugün Dara'ya geldiğinizde buraya zindan diyorlar. Muhtemeldir ki burası sarnıç olarak inşa edilmiş ve sonraki dönemlerde özellikle de Türk-Müslüman döneminde zindan olarak kullanılmış olması muhtemel. Çünkü aynı şey İstanbul'daki sarnıçlar için de geçerli. Bundan iyi zindan bulamazsınız ama bir zindan içinde bu kadar para harcamazsınız. Bu ancak hayatta kalmanızı sağlayan su için yapılır. İşte bu da başta bir sarnıç, sonrasında da zindana dönüşmüş bir yapı. Ve bununla ilgili şairimiz Refik Durbaş bir şiir yazmış. Aslında upuzun bir şiir, Mardin'le ilgili ama bir bölümünde Dara'nın sarnıçlarını da anmış. Bakın o şiirinde ne diyor?

Şair, senin hasretin kelimelere ise benimki suya. Suda aksini bulan hayata. Ama şükür olsun Mardin'e yakın ruhum. Mardin yakınımda bedenimin. Şair, nicedir hasretin ve hasretliyim.

Dara'daki sarnıçlar içinde en büyüğü şu anda içinde bulunduğum sarnıç ve 15 bin metreküp su alma kapasitesi var. Tabii ki burada suyun depolanmasının yanında bir de bunun şehre dağıtılması vardı. İşte bunun içinde bir maksem, yani suyun taksim edildiği bir büyük alan yapmışlar. Tabii ki ondan da geriye pek bir şey kalmamış. Ve işte buradan şehrin muhtelif yerlerine ve özellikle çeşme, hamam gibi yapılarına su taksim edilir, kanallarla iletilir ve böylece depolanan su halkla buluşturulurdu. Buralar birer su merkeziydi. Şimdi biz de artık sarnıçtan yavaş yavaş ayrılıp yeryüzüne doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.

Tarihi Notalar'ın bugünkü bölümünde Mardin yakınlarındaki Dara Antik Kenti'ndeydik. Dara'yı rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşene dek hoşça kalın.

kimi insansa bir gün direksiyonun başına geçip hayatının yönünü değiştirir. Tuğçe Bayram, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmeyen güçlü bir kadın. Bugün direksiyon başında kendi yolunu çizen ve hayatın getirdiği sorumluluklara rağmen içindeki sesi susturmayan Tuğçe Bayram'ın hikayesine konuk oluyoruz.

0: Merhabalar, ben Tuğçe Bayram, 32 yaşındayım. Bir tane evladım var, 13 yaşında. Hayallerimin peşinden koşmaya karar verdiğim gün taksici olmaya karar verdim. Çünkü taksicilik benim hayalimdi. Kadın taksici olmayı şu sebepten çok istedim. Özellikle akşamları çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
1: İlk başta bir yadırgadım, yani nasıl olacak yani, burası barlar sokağı. Şimdi burada burası biraz normal değil yani. Onun için yapar mı yapamaz mı diye ben endişeye kapıldım yani şahsen. Ama becerdi. Yani erkek gibi kadın.

aa kadın taksici, aa işte selamünaleyküm dayı deyip de aa kadın kusura bakmayın pardon deyip yolculuk yapan müşterilerim var. Dolayısıyla bu heyecan beni biraz daha mesleğime karşı beni aşık ediyor diyebilirim. Aslında aşçıydım. 9 tane sertifikam var. Ama mutfakta olmak beni mutlu etmiyor. Çünkü neden? Hayallerim varken bir köşede, hayallerimi gerçekleştirmek için zamanımız kısa. Dolayısıyla ne kadar hayatta kalırız bilmiyorum. Hayallerimin peşinde koşmayı daha çok tercih ettim mesleğimdense. 13 yıllık zaten bir hayal vardı. Hayalimin artık gerçekleşmesi gerekiyordu benim yönümde. Artık yemek yapmak da bana ızdırap gibi geliyordu. Ben direksiyon başında olmam gerekiyor, araba kullanmam gerekiyor dedim. Çünkü öyle bir yapım var. 40 derece ateşim çıksın, bana birisi desin ki Tuğçe bir yere gidiyoruz. Arabayı ben kullanacaksam neden olmasın deyip çıkan bir insanım.

Ailem taksici. Zaten çoğu dayım taksici. Eşim taksiciydi ve eşimin ailesi taksici. Dolayısıyla onlardan gelen bir alışkanlık ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Aslında taksiciliği istememin sebebi şu. Onca insanla karşılaşıyoruz. Onca insan derdini döküyor. Giderken kısa mesafe de olsa, uzun mesafe de olsa insanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz. Bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz. Dolayısıyla sosyal bir yapım var. İnsanlarla çok çabuk bağ kurabiliyorum. Müşterilerim benim için müşteri değil. Yani para kazanacağım bir kapı değil. Aslında abim, kardeşim, ablam. Bunlar da çok önemli.

Öncelikle şöyle söyleyeyim, panik atak hastasıydım. İlk direksiyon başına geçtiğimde ellerim, ayaklarım titredi. Dedim ki tamam Tuğçe, sen bu arabayı kullanamayacaksın. Sonra oğlum bana güç verdi. Dedi ki anne, en büyük hayalin zaten araba kullanmaktı. Yani şimdi kullanmalısın. Ben senin arkandayım. Sana inanıyorum dedi. Ve...

araba kullanmaya başladıktan sonra panik atağımı yendim. İlaçlarımı bıraktım. Tamamıyla şu anda hani usta şoförüm demeyeyim ama en azından dikkatli, bilgili şoförüm diyebilirim. Erkeklerin egemen olduğu bir meslekte çalıştığımın farkındayım. Yalnız şöyle bir şey var. Yani her işi de erkek yapamaz. Yani kadınların da yapabileceği, kadınların da başarabileceği meslek dalları olmalı. Aslında erkeklerin işi zor ama biz kadınlar olarak erkeklere başardığımızı gösterirsek bizim yanımızda olurlar, destek olurlar. Yani bu da çok güzel bir şey olur. Aslında erkek kadın ayrımcılığını bir yerde bitirebiliriz. Bir gün selamun aleyküm dayı diye geldi müşteri. Ona sonra pardon ya işte bayan özür dilerim falan dedi. Aslında tepkiler çok şaşırtıcı. İyi tepkiler de alıyorum. Çok heyecanlananlar da oluyor. Bir bakıp bir daha bakanlar da oluyor. Aslında eşlerine bak kadın taksici deyip yoldan yürürken övgüler de alıyorum. Ama şöyle bir yapı da var maalesef. Bu yapıyı kırmak işte amacımız. İşte ya ne işin var ki senin takside? İşte direksiyon başında zor olmuyor mu? Aman kızım ya aslında sen bu işi bırak diyenler de oluyor. Aslında ben onlara inat bırakmayacağım. Onlara inat çalışacağım. Onlara inat direksiyondan ayrılmayacağım.

0: Çok şahit oluyorum yani. Oradan geliyor kadın, el sallıyor bunu tanımadığı halde. Arabada oturuyor ya. El sallıyor, beraber gidelim diyor. Tabii burada tercih var, burada tercih. Yani burada sıra var ama aynı zamanda tercih de var. Ondan sonra alıp gidiyor, hoşuna gidiyor müşterilerimizin. Ay nasıl olur falan filan, nasıl çok iyi, hoşlarına gidiyor. Bol bol da bahşiş alıyor yani.
1: Herkes erkekle gitmek istemiyor yolculara. Bayan müşterinin potansiyeli çok daha fazla oluyor. Yardımcı oluyor. Bayanlar çekiniyor erkeklerden, bazı bayanlar. Bu konuyla ilgili bayan taksicilerin artması çok iyi olur aslında.
2: Geçenlerde unutamadığım bir yolculuk yaptım. Şöyle, bir abi geldi, bindi. Kısa mesafeydi. Aslında hiç taksi aklında bile yoktu. Gidecekti yani. 2 dakikalık bir mesafe. O ara şarkı çalıyor. Dedi ki ya sen sür dedi, gez dedi. Ondan sonra sürdüm, bir baktım ağlıyor. Şarkı söylüyor. Dedi devam et dedi sen, gez. Gezdim. Sonra onu indirdim. Ben ağlamaya başladım. Öyle bir duygu yaşadım. Yani gece çalışmak aksine beni korkutmuyor. Aslında patronumla bu sebepten dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Gece çalışmamı istemiyor. Ben de diretiyorum, gece çalışmak istiyorum diyorum. O alacağım risklerin farkında. Ama ben aldığım risklerin farkındayım. Böyle ilerliyor.
3: Dinleneceğiz kendi aramızda. Ha. Şimdi ben bugün onu dinlendireceğim.
1: Cumartesi Ercan günü gelmeyecek.
3: De, yok. Cumartesi günü de o beni dinlendirecek.
1: Sen çalışacaksın yani.
3: Evet, çalışacağım.
1: Gece de çalışacaksın.
3: Evet. Ama zaten gece çalışıyor değil mi zaten?
1: Yani bu gece sabaha kadar çalışacaksın, doğru mu?
3: Evet.
1: Ha,
3: ama tamam. Ama 3'te kapatıp sabah tekrar geleceğim.
2: Şöyle 6 yıl önce kanser teşhisi koyulduğu zaman bana aslında bütün hayallerimi sıfırlamıştım. Hayallerimi gerçekleştirmemek için bir rafa kaldırmıştım. Ama sonra ömür kısa. Bunu atlatmaya çalıştım. Karşımdakilere ben ağlarken içimden güldüm. Benim böyle bir yapım var zaten.

Yani hastalık benim için artık şu anda bir hastalık değil. Ben her şeyi atlatabilirim, her şeyin üstesinden gelebilirim. Şöyle örnek vereyim. Bir insan çok zenginken batabiliyor. Battığı yerden de çıkabilir. Şimdi ben de kendi hayatımda yaşadıklarıma rağmen batmış sıfırdan başlayan bir insanım.

Bir anne olarak aslında biraz zor oluyor. Çünkü erkek evladı bir şekilde arıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? İşte müşterim var. Tamam anneciğim sonra arayayım. Ama eve gittiğimde, kapıdan içeri girdiğimde yani öyle bir sarılıyor ki bana. Yani başardın, seninle gurur duyuyorum, güçlüsün. İşte yolculuk yaparken yanımda bir yere gidiyoruz mesela. Taksiciler korna çalıyor. Aa anne seni de herkes tanıyor. İşte bir duraktan geçiyoruz. Aa işte Tuğçe merhaba dedikleri zaman ya bunlar da mı seni tanıyor? Müşterilerimle denk geldiğim zaman aa işte ne kadar sevilen bir insansın diye gurur duyduğunda çok seviniyorum evladım açısından da. Şimdi bir karı koca yürürken ya ne işi var bu kadının taksicilikte derse kadın, erkek de laf söyler. Ama bir kadın olarak ya ne kadar güzel, çok hoşuma gitti. Ya kadın taksici ekmeğini taştan çıkartıyor. Gece demiyor, gündüz demiyor. Aldığı risklerin farkında. Ama alkollüleri taşıyoruz. Ama okuyanları taşıyoruz. Ama bir meslek sahibini, savcıyı, polisi taşıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ben aldığım risklerin farkındayım. Sadece hem cinslerimden destek bekliyorum. Yolda görüyorlar mesela, erkeklerde çoğu kez sinyal vermiyorlar, üstüme sürüyorlar, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapmayın bunu, destek olun. Gayet güzel bir şekilde bu ülkede kadınların da var olduğunu bize siz gösterin. Bize siz destek olun. Müşterilerimden abla çalışıyor musun bugün? Abicim çalışıyor musun bugün? Kardeşim bugün çalışıyor musun? Beni alır mısın? Diye tepkiler görüyorum. Özel müşterilerim de var. Allah razı olsun onlardan. Beni hiç bırakmıyorlar. En büyük desteği onlardan görüyorum. Çok da mutluyum bu açıdan.

0: Taksicilik konusunda ailemin desteği hiç olmadı. Beni bıraktılar tek başıma. Kararlarımı kendim alan bir insanım. Çünkü hayallerimi ertelemeyeceğimi ve artık kimsenin benim yolumdan döndüremeyeceğini ilk önce kendime aşıladım. Dolayısıyla ailemden bir destek beklemiyorum. Sağ olsunlar, canları sağ olsun. Balonunu kaçırmış bir Tuğçe vardı. Geçmişteki eski Tuğçe'den bahsediyorum. Ama içinde hep balonunu tutma heyecanıyla kendi olan bir Tuğçe'ye kavuştu. O yüzden ona hoşça kal diyorum. Yeni Tuğçe'ye de hoş geldin diyorum.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Haklarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yapamam.

0: pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
1: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Evet.
4: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
5: Ay çok güzel.
4: Açılmış rengini göster.
5: Ay tam benlik.
4: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
5: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
3: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
5: Sen de bakıma katıl.
4: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion

0: Viva Leslik.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var.

0: Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik. Şimdi sen bize yardım edeceksin.
6: Ben hayatımda adam öldürmedim.
5: Tabii öldürmedin. Ama her şeyin bir ilki vardır değil mi?
6: Yapamam.
7: Aslında kız seni seviyor.
6: Yaşa, ağzını seveyim.
7: Otelimize hoş geldiniz Zeki Bey. Bestelerinizin hayranıyım.
6: Seviyorsun değil mi?
8: Boş bir zamanımda sizi dinleyeceğim küçük hanım.
7: Lütfen.
8: Şimdi buyurun.
9: Kaç gün kalacaksınız?
6: Ölünceye kadar.
9: Çok şakacısınız.
5: Birkaç saate kadar telkiniyatı teslim edecekler.
8: Anladım. Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana.
7: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
6: Nihat çıkmak üzere. Eli kulağında. Geç nöbete.
8: Baş üstüne. Başımın belası.
6: Asıl sen benim başımın belasısın.
10: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.

0: Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi. Gara.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlık

0: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
1: Bu yüzden internet verdim.
0: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
2: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
0: Sorma birader. Servetime göz koydular.
2: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
0: O kıza yapamam bunu.
3: İçinde tam 25 bin lira var.
0: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
3: Olacağım var benim ondan.
1: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
3: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
2: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
0: Babam.
3: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
4: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.
5: Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Ne iş yapacağım? Ne yapacağım? Giyim üretim atölyesinde çalışacağım bugün. Böyle ne dikeceğim, ne biçeceğim hiç bilmiyorum. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin efendim. Ben Leyla Hoca'nın yanına ışınlanıyorum.
1: Tuğba Leyla Hoca'nın yanına yürüyerek gitmek yerine ışınlanmayı tercih ediyor. Sonra ben her işin garip Tuğba deyince de bana sitem ediyorsun. Haksız mıyım şimdi?
0: Efendim ben Leyla Hocam'ın atölyesine geldim. Böyle tatlı mı tatlı, ponçik mi ponçik, o kadar güzel bir yerde çalışıyorlarken bir boğaz manzarası var. Ben burada çalışmaktan çok keyif alıyorum. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Ben geleceğim diye böyle mutlu oldunuz mu? Çok. Benimle çalışacağınız için.
2: Çok mutlu olduk. Biraz da telaşlandık aslında.
0: Neden?
2: Siz geleceğiniz için ne yaptırabiliriz dedik. Kısa süre içinde neyi bitirebiliriz? İlk önce şöyle bir abiye düşünmüştük. Arkadaşlar dedim.
0: Çok iddialı benim için.
2: Böyle bir abiyeyi bitirmesi zor olur yarım saat içinde. Ondan sonra şöyle bir yelek çalışmamız olacak.
0: Olur, evet.
2: Soğuk kış günlerimizde sizi böyle sıcacık tutacak. Oh. Aynı zamanda kullanabileceğiniz bir yelek çalışmamız olacak inşallah. Bunu bitireceğiz. Biraz merakla öğrenilebilecek bir şey.
0: O zaman sizin ben de sabırsızlanıyorum yapmak için.
2: Evet, hemen başlayalım. Evet, şu şekilde ilk önce kalıbımız hazır, hazırlamıştık. Kalıbımızı kumaşımızın üzerine yerleştirdik.
0: Evet.
2: Yapacağımız model burada hazır. Beğendiniz mi bilmiyorum.
0: Beğendim. Böyle beni kucaklayıp geçin.
2: Böyle bir yelek herkes çalışmamız görsün olacak.
0: Arkada dursun böyle.
2: Hazırlanan kumaş, kumaşın üzerine yerleştirdik kalıbımızı. Hemen etrafından çizmeye başlayalım. Kalıbın etrafından şu şekilde. Ben sizin programlarınızı seyrettiğimde hakikaten her işe gayet çabuk adapte olduğunuzu gördüm.
0: Evet. Ne güzel böyle direkt takip eden ve izleyenlerle bir arada olup sonrasında gelip çalışmak çok keyifli.
1: Leyla Hocam, size saygımız sonsuz ama sizin Tuğba'da gördüğünüz potansiyeli maalesef biz göremiyoruz.
0: Ya bunlarla falan çalışıyorum hocam yani. O kadar yani öncesinde hiçbir şekilde denemiyorum sevgili seyirciler. Direkt burada denemeyi tercih ediyorum. Çünkü neyi yapıp neyi yapamadığımı görün istiyorum.
1: Bu konuda hakkını teslim etmeliyim Tuğba. İşleri daha önce denemiyorsun.
2: Kalıbımızı çıkarabiliriz.

0: biliriz. Aa, şurada bir de cebimiz var. Şimdi arkada kalmış şeyimiz. Çizimimiz. Bir makas alalım, orayı oyalım ki üzerine cep olur. Şu hemen buradan ben bir oyuk atacağım.
1: Leyla hocamız yeleğimizin cep yerini tayin ediyor.
0: Şimdi evet, ben size şu makası vereyim. Etrafından çok düzgünce keseceğiz. Çizdiğimiz yerlerde.
2: Ben solağım bir de tersten tersten keserim.
0: Nereden
2: şimdi
0: rahat
2: keseceğiz? Çift katı da keseceğim,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet, ikisini birlikte keseceğiz.
2: O zaman ben burayla meşgul oluyorum sevgili seyirciler. Siz izlemeye devam edin.
1: Leyla hocamız kes dedi ama sen kesebilecek misin ki Tuğba? Hiç sanmıyorum. Aman dikkat et de canım kumaş ziyanı olmasın.
2: Buluşuyoruz burada.
0: Buluştuk şimdi, az kaldı. Buluşma anımızda. Evet, çok teşekkür ederim.
2: Buyurun, siz devam edin.
0: Bitirdik. Şurada bir küçük alanımız kalmış. Şurayı da bitirelim isterseniz.
2: Son noktayı koyduk. Evet.
0: Şu anda şöyle de bir cep kalıbımız var burada hazırladığımız. Bu yeleğin üzerine yerleştireceğiz daha sonrasında bunu.
2: Onu da mı çizeceğiz şimdi?
0: Bunu da çizip keseceğiz.
2: Başka bir yerden keseceğiz onu, şu parçadan.
0: Bu kalan kumaşımızdan keseceğiz artık. Yoksa bunun üzerinde delik olur.
2: Üzerine kesiyordun neredeyse.
0: Evet, şunu getirip böyle buraya yerleştireceğiz sonrasında. Şimdi normalde bu modeli sizin tercihinize göre tek cepli veya çift cepli olarak çalışabiliriz. İsterseniz sol tarafa tek cep olarak
2: evet,
0: devam edelim.
2: Evet, solağım zaten. Sol elimi çok kullanıyorum. İsabetli bir karar olur yani.
0: Hemen bunu buraya koyuyoruz.
2: İğneliyoruz
0: ve etrafını çizip keseceğiz.
2: Böyle her gün hocam bir yerlerde çalışıyorum ya ben. Yeni yeni işler öğreniyorum, hevesleniyorum. Sonra oraya tekrar gitmek istiyorum. Kabul eder misiniz beni?
0: Her zaman bekleriz.
2: Ne güzel.
0: Sizin gibi güler yüzlü, böyle işine sadık, ondan sonra önem veren elemanlara her zaman ihtiyacımız var.
2: Yani aslında böyle bazen unutuyorum program çekiminde olduğumu. Bayağı çalışıyorum ben. Sonra bakıyorum bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Toparla hadi artık falan diye.
1: Çok güler yüzlüdür Tuğba.
2: Sonra neredeydim unuttum. Unuttum. Şuradaydı.
1: Tuğba hazırlayacağı yeleğin cebini de itinayla kesiyor.
0: Şimdi bunu da etrafını keselim.
2: Bu tek kat mı
0: tek
2: hocam?
0: Bir tane cep yapacağız doğru diye tamam, karar aldık ki. İsterseniz iki yapacaksınız, bir tane daha alabiliriz.
2: Tek iyidir. Bir tanesini yapabileyim de.
0: Yok, yapabiliriz inşallah. Şimdi ilk defa herhalde kullanacaksınız. Size bir makine ayarladık, dikiş makinesi.
2: Benim kullanabileceğim şekilde mi?
0: Evet, bakalım. Şimdi bir deneme yaparız öncesinde, sonrasında da
2: başlangıç geleyim. Başlangıç seviyesinde bir makine falan.
0: Çok
2: yok, gayet normal kullanılan evet makinede yapacağım sevgili seyirciler. Öyle tolerans yok bize. Madem istedin bu işi dediler.
0: Evet.
2: Madem kolay sandın.
0: Kolay mı sandın?
2: Kolay mı sandın?
0: Bakalım kolay mıymış?
2: Artık sokakta görüp kolay mı sandın diyorlar.
1: Bu bir marka artık Tuğba. Kolay mı sandın?
2: Az kaldı.
0: Buradan da geleyim mi ben?
2: Gelin buluşalım şurada.
0: Buluşalım ortada hemen.
2: Büyük buluşma.
1: Aman Tuğba dikkat et Leyla hocamızın eline.
2: Evet. Tamam. Cebi de kestikten sonra şöyle. Ne güzel, rengi de çok güzelmiş.
0: Evet, sizin için seçtik bunu.
2: Ya çok şımarıyorum ben buraya gelince. Beni hocalar çok şımartıyor.
0: Şimdi cebimizi bir kenara alalım. İlk önce yeleğimizin dikimine başlayacağız çünkü.
2: Tamam.
0: Bu yeleğimizin arka ortası. Şu anda tam yarısını görüyoruz yeleğin. Tahmin edebiliyor musun? Burası arka ortamıza gelecek, buraya öne gelecek. Şimdi kaldırıp baktığımızda şey yapmak istiyorum kaldırmadan, açmadan önce. Ama tek tarafa cep koyacaktık. Bu işaret bizim için yeterli. Açabiliriz. Tamam. Hemen açalım iğnelerimizden.
2: Tamam,
0: kurtulalım
2: hocam.
1: Bu arada atölyemizin başka bir köşesinde diğer kursiyerlerimiz de hummalı bir çalışma içinde üretime devam ediyorlar.
0: Bakın şöyle üzerinize koyacağım hemen. Bunu diktiğimiz zaman şöyle güzel bir kocaman yeleğimiz olacak. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Evet, hemen başlayalım dikişimize o zaman.
2: O zaman dikişe geçiyoruz sevgili seyirciler.
1: Konu mankenimiz Tuğba dikiş aşamasına hazırlanıyor.
0: Kolay mı?
2: Yani şu an şu kolay da makineyi bilmiyorum. Makineyi hiç denemedim çünkü.
1: Tuğba'ya göre lafta her şey kolay.
2: Kayıttan çıkabilir miyim?
1: Ama gördüğünüz gibi iğneyi ipe geçiremiyor Tuğba.
2: Yok, şunu
0: Artık. Oğlum bundan başlayalım. Çıkaralım onu. Direkt bundan başlayalım. Devam edelim. Bir şey olur mu?
2: Yok. Bir şey olmaz.
1: Bir şey olmaz. Yapamamana alıştık zaten.
2: Hocam aklıma ne geldi? Ben geçtiğimiz haftalarda gelinlik atölyesinde çalıştım.
0: Abiye'den başladınız yani.
2: Abiye direkt boncuk işlemeyle başladım ben bu işe. Gönül verdim. Oradaki hanımefendi de çok tatlıydı izliyorsa. Yapamayınca elime iğne batırıyordu.
0: Ama tecrübe kazanmışsınız. Burada gayet iyi gidiyor.
2: Evet. Orada direkt işlemeyle başladım yani.
0: Şimdi bu teğellediğimiz yeri makinede dikeceğiz.
2: Yuppi. Şöyle keselim mi hocam?
0: Hemen kestim.
1: Kulakların çınlasın Ayşegül abla. Şöyle Tuğba'nın eline iğne batıran ablalarımıza hayranım.
0: Evet, yeleğimizin provasını alalım. Ondan sonra makine dikişlerimizi çektikten sonra herhangi bir değişikliğe gitmeyelim. Nasıl, beğendin mi?
2: Böyle oldu hocam zaten. Oldu bence, bu yeter.
0: Üzerine hemen gitti. Hemen böyle giyip gideyim mi diyorsun?
2: Şöyle iğneyle tuttururum ben önce bir. Gerek yok dikmeye. Biraz dikmeye gerek yok bence. Ben buraya iğneyle tuttururum şuradan.
0: Şöyle iğneleyelim diyorsunuz. Hemen buraya böyle iğneleyelim. Bunun da teğelini alıp makinalarımızı çekip bu işi bitirelim.
2: Bu kadar basit mi?
0: Tabii. Kolay mı sanmıştın? Ben... Kolay sandın. Gayet de kolay değil mi?
2: Ben yapabileyim diye böyle bir kumaş tercih etti hocam.
0: Evet,
2: böyle
0: evet,
2: bir model tercih etti. Yoksa hemen böyle ha deyince olmuyor bu işler sevgili seyirciler.
0: Evet, beğendiysen
2: o
0: bu
2: zaman
0: şekil.
2: Ben gidiyorum. Şaka.
1: Nereye gidiyorsun Tuğba? Daha yeni başladık.
2: Evet hocam.
0: Evet, şimdi makinalarımızı çekmeye geldi sıra.
2: Ay, bismillahirrahmanirrahim. Hocam siz yine de oraya elimi çok yaklaştırmayın.
0: Siz de yaklaştırmayın. Şimdi indirelim makinemizin ayağını. Evet. Ne yapıyoruz ilk başta? Çekmeye başladıktan sonra.
2: Ne kadar ciddiyim ya.
0: Aa evet.
2: Hadi gül Tuğba gül. Hadi. Hadi gül Tuğba. Ay ne güzel ya. Gül. Çok zevkli.
1: Sen yine de gülme Tuğba. Makineyi takip et lütfen.
0: Bitirdik. İğnemizi yukarı aldık. Çekelim bunu buradan.
2: Ay stres oldum. Köpek balıklarının içine daldım. Bu kadar stres olmadım. Şurada iğne ipliği makinede geçirmek. Değil mi hocam?
0: Evet.
2: Geçirmek.
0: Ama çok güzel oldu. Gayet başarılısınız.
2: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Yani gerçekten olduğu için diyorsunuz değil mi?
0: Gerçekten olduğu için söylüyorum.
2: Düşündü.
0: %80'ini. İlk kez oturmanıza rağmen
2: gerçekten
0: çok iyi oldu.
2: Gerçekten ilk defa deniyorum.
0: Evet,
2: çok
0: elimizi sökeceğiz buradan. Bir tane şey alabilirim şuradan. Daha kolay.
2: Tel sökülecek gibi değil.
0: Buyurun.
2: Çünkü niye ben diktim?
0: Evet, çok sağlam dikmişsiniz. Güzel.
2: Ay,
0: bayağı hızlandık. Bayağı birden hızlandık. Tamam.
2: Ben ki o konuşan Gülen Tuğba. Nasıl da bir ciddi iş yapıyorum var ya acaba. Çok ciddiyim.
0: Şimdi şuraya batıralım iğnemizi.
2: Ne diyor hocam?
0: Bakın orada. Tam o elimle göz. Tam bu. Çünkü dönmeniz gerekiyor artık. Şu şekilde.
1: Tuğba baya dikiş dikiyor.
0: Şimdi cebimizi de dikelim Tuğba'cığım. Ne yapıyoruz?
2: Ama şey bu ortada nasıl yapacağız?
0: Hep kenar dikmiyoruz tabii ki. Oradaki şeyleri de
2: bir dikmek için bir çizim. Elinize dikkat edin.
0: Tamam, benim elim uzakta. Hiç merak etme, sen yaklaştırma. Evet, şu şekilde giriyoruz hemen. O cebin şekline göre döneceksin. Yavaş yavaş durabilirsin azıcık.
2: Yine Ayberk telefon ekranına bir şey yazmış. Hocam terzi kendi söküğünü dikemez mi gerçekten? Size bir sual yöneltmiş. Öyle mi hocam gerçekten?
0: Ay burada kendimden örnek vermek istemiyorum. Genelde biraz zor oluyor hakikaten. İnsan üşeniyor.
2: Şöyle.
0: Yuvarlak yerlere geldik de. Evet. Tamam. Ay, dur. Yine çıkacaksın çünkü biraz daha dönelim
2: artık. Bence burada duralım. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Neyse cebimiz birazcık böyle.
0: Biraz yamuk oldu. Olur. Kadık uzunda da oluyor.
2: Ve
0: dışarı çıkıyorum neredeyse. Az kaldı. Tamam, tamam. Dur, şimdi bir sağlamlaştıralım yine. Tamam. Bitti. Tamam. Oh. Cebimiz de bitti.
2: Ay, vallahi gerildim. Başım ağrıdı.
1: Tuğba zorlansa da cebi de dikip dikişi sona erdirdi.
2: Tüye geçtik hocam şimdi.
0: Şimdi bu diktiğimiz dikişleri iki açıp ütüleyeceğiz ki düzgün gözüksün.
1: Sırada dikilen dikişlerin buharlı ütüyle ütülenmesi var.
2: Tamam, ütü de bitti.
0: Ütü de bitti.
2: Şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Hadi buyurun.
0: Evet, şimdi ürünümüzü deneme vaktimiz geldi.
2: İlk defa kendi yaptığım bir şey giyiyoruz.
0: Gitti mi?
2: Evet.
0: Bundan sonra inşallah hep olur. Bak bakalım rahat mı, kullanışlı mı?
2: Vallahi gayet güzel. Şuraya da telefonumu koyarım. Kaybolmaz. Çok güzel oldu. Hocam.
0: Güle güle kullan.
2: Elinize, emeğinize sağlık.
0: Senin de eline, emeğine sağlık.
2: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ediyorum. Atölyenizin kapılarını bize açtığınız için de ayrıca.
0: Her zaman bekleriz. Tuba bugün çok gerçekten başarılıydı. Umduğumuzdan daha başarılı çıktı. Makine de çok hakimdi makineye. Evde ütülerini de kendi yapıyor herhalde. Ütüde de gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Atölye olarak inşallah daha sonraki bir üründe birlikte çalışmak için yine bekliyoruz kendisini.
2: Efendim ben bugün kolay mı sandığında işte böyle bir yelek diktim üzerime. Üşüyorum zaten. O da soğuk. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Merhabalar, ismim Tolga Kuru. Mesleğe babamın teşvikiyle başladım. 5 yaşımdan itibaren fırının önündeyim. Bizde pide baba mesleği. Pideyi anlamak için, iyice öğrenmek için Türkiye'deki bütün pide yapılan şeyleri dolaştım ve onları tek tek gördüm, gözlemledim. İşletmeleri ayakta tutmak kolay değil. Bizde ikinci kuşakta bir sıkıntı yaşadık ve tamamen kurmuş olduğumuz sistem çöktü. Bizim kıyma alacak dahi paramız kalmamıştı. Akrabalarımdan dahi çok darbeler yaşadım. Şunu dediğim oldu, dükkan kapanmıştı ve telefonun başında ellerimi açtım. Dedim ki Allah'ım dedim, 4 tane kıymalı sipariş gelse de evime parayla gitsem. 1 TL'ye muhtaç kaldım ama anka kuşu gibi küllerimden tekrar doğdum. Bugünkü başarımı babama borçluyum. İyi bir Bafra pidesinin sırrı nedir? 1. Kaliteli malzemeler. 2. Olmazsa olmaz odun ateşi. 3. Tabii ki ustalık faktörü çok önemli. Burada usta karakterli olacak ve istikrarlı olacak. Arkamda duran tüm ünlüler neden buraya geliyor biliyor musunuz? Çünkü burada samimiyet var, burada sıcaklık var, kaliteli malzemeler var. Müthiş lezzetler var. O yüzden burayı tercih ediyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum.

İstanbul Üsküdar'da doğdum. Annem babam Samsun Bafralı. Öğrenimimi Kadıköy'de devam ettim ve üniversitede Uludağ Üniversitesi Bursa'da okudum iktisat olarak. Daha sonra turizm otelciliğe devam ettim. Mesleğimle ilgiliydi çünkü. Ve son olarak da gastronomi yüksek lisansı yaptım. Şu anda Gedik Üniversitesi

Üniversitesi'nde öğretim görevli pozisyonum devam ediyor. Annemle babam beraber çalışıyordu çünkü aile işletmesi olduğu için. Ben de onların yanında küreğin altında böyle mesleğe başlamış oldum. Bu işi annem teşvik etti ve babamın destekleriyle sevdim. Pazar sabahları kalkardık erkenden. Hamur yoğururduk beraber. Hatta benim boyum yetmezdi hamur yapmaya. Babam altıma sandalye koyardı ve sandalyenin üstünde babamla beraber hamura yumruklayarak, emek vererek bugünlere geldik. Annem de dükkandaki bütün önlükleri yıkardı. Personel kıyafetlerini, masa örtülerini sürekli bir aile işletmesi olarak dükkanın içerisindeydik. Yani evle aslında dükkan birbirine girmişti. Yani nasıl olduğunu bilemiyorum ama bir şekilde işler kötüye gitmeye başladı. Ben tüm benliğimle kendimi işe vermeme rağmen 3 tane şubeli bir sistemden aile servetinde tamamen sıfırlanıp hiçbir şey kalmadığından bahsediyorum. Yani böyle basit bir şey değil. Ertesi gün kalktığımda 1 liram daha yoktu. Tekrar bitişten yükselişe geçişte şöyle bir şey olmuştu. Yani bizim kıyma alacak dahi paramız kalmamıştı. Ve ben bir yere söz vermiştim. Bir kan bağış kampanyası vardı. Kan bağış kampanyasından sonra hastalara, işte bağış yapanlara kıymalı pide işte verecektik böyle birer parça. O yerde tanıştığım kişi benim sonradan bütün hayatımı değiştiren kişi oldu. Bir Ramazan günüydü, hatta pandemiydi. İşlerimiz o kadar kötüydü ki artık burası restoranımız satışa çıkmıştı. Tamamen ben de ümidimi yitirmek üzereydim. Dedi ki, Tolga dedi, gel dedi, bir reklam yapalım dedi Instagram'da. Ya dedim, nasıl olacak Ahmet dedim. Şu anda duygulanıyorum.

Ben dedi sana yardım ederim dedi, destek veririm dedi, veririm dedi 100 lirayı dedi. Ondan sonra ben bir şekilde o parayı ayarladım. Girdik reklamı ve ertesi gün karşıdan bize sipariş geldi. Bir müşteri aradı. 30 tane kıymalı, 10 tane peynirli. Derken biz dedik ki yani bu reklamlar güzel oluyor. Biz bir 100 liralık daha girelim. Ertesi gün bir kalktık. Burada kuyruk oldu. Satışlar patladı. Şimdi bizim meslekte malzeme çok önemli biliyorsunuz. Yani bu malzemeler Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. Sebzesinden tutun, peynirine kadar, etine kadar tek tek böyle seçerek özenle alıyoruz ki bu müşteri istikrarı sağlansın, bu çark devam etsin ve biz de mutlu olalım. Ramazan ayı beni çocukluğumdan itibaren çok etkilemiştir. Babamın kanatları altında o fırının etrafında dolaşırken insanların böyle tam iftar vakti o telaşlı bir şekilde pideleri alıp da yetiştirmek istemeleri, dükkanımıza gelip böyle oturmaları, birleştirici özelliği olması dolayısıyla Ramazan'ın bende çok ayrı bir yeri vardır yani.

Evet, şimdi meşhur Bafra pidelerinden sizlere yapacağız. Tabii ki kıymalısı, peynirlisi, kavurmalısı, pastırmalısı, ortasını yumurtayı kıracağız, tereyağlı. Ama önce ne yapacağız? Önce hamuru yapacağız. Hamurdaki püf noktalarını anlatacağım size. Malzemeler nasıl yapılıyor? Detayları, başarını nereden geldi mesela? O lezzet nerelerden geliyor? Aromalar nereden kopup geliyor buralara? Hepsini anlatacağız. Tabii ki önce hamurdan başlıyoruz. Buğdaydan geliyoruz. Buğday tabii ki çok önemli Anadolu toprakları için. Önemli besin maddeleri. Unun esmerun olması gerekiyor. Bafra pidesinin en önemli özelliği hafif olması. Neden hafif? Çünkü ekşi mayalı hamurdan yapacağız. Bu hamuru önceden mayasını dinlendiriyoruz. Hamuru dinlendiriyoruz. Bir gün 18 saat, 24 saatlik sürelerde fermente oluyor hamur. Unumuzda da lif oranı yüksek. Glisemik indeksi de düşük dolayısıyla. Bunu tabii 40 yıl içerisinde, 60 yıllık süreç içerisinde İstanbul'da ve Samsun Bafra'dan gelen formüllerle, babadan gelen, atadan gelen formülleri koruyarak bugünlere kadar getirdik. Bunu hep beraber korumaya çalışıyoruz. İnşallah bunun da Türkiye'de okulunu açmayı hayal ediyorum. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş, lafı da fazla uzatmadan hamura başlıyoruz. Şimdi un dedik, unun esmerun olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu unun diğer unlardan farkı beyaz değil, esmerun. Yani buğday çok fazla inceltilmemiş. Biz eğer buğdayı çok fazla inceltmiş olsaydık bu çok çabuk kana karışacaktı. Ve dolayısıyla ne olacaktı? Tekrar acıkıyorsun. Dolayısıyla lifli bir esmerun kullanıyoruz. Burada detayı anlattım çünkü bu işin temeli bu. Yani unun lifli un olması gerekiyor. Şimdi unun içerisinde neler var? Bir miktar mayamız var. Şimdi bu mayanın özelliği şu. Eğer biz mayayı çok fazla koyarsak çok çabuk hamurumuz mayalanır. Çok çabuk yapılır hale gelir. Mayayı az kullanırsak, soğuk suyla yaparsak bunu bu hamurun ömrünü uzatmış oluyoruz. Yani hamurun ömrünü kısaltan şey nedir? Sıcaklık ve maya oranının fazla olması. Şimdi iyi bir pide yapmak için dediğim gibi burayı niye uzun anlatıyorum? Çünkü hamurunu güzel yapmazsan piden güzel olmaz. Hamurunu bekletmezsen piden güzel olmaz. Dolayısıyla maya ve tuzla beraber incelteceğiz şimdi. Tuzumuz kaya tuzu olacak. Yani diyelim ki normalde markette gidip aldığın tuz bu hamur için olmuyor. Yani bunun tuzu bile farklı. Kaya tuzu, yani kalın tuz diyoruz biz buna. Babadan öğrenme, atadan öğrenme. Az miktarda tuz koyuyoruz. Tuzun hamur içerisindeki görevi nedir biliyor musunuz? Mesela insanın vücudunu ne tutuyor? Tuz tutuyor etlerimizi. O kemikle şey arasındaki o bağlantıyı tuz yapıyor. Hamurun da özelliği bu. Yani hamuru tutan, hamurun kendisini salmasını engelleyen şey ne? Tuz. Dolayısıyla ben tabii bunu şu anda Gedik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak öğrencilerimize detaylı olarak anlatıyorum. Çünkü detayı eğer iyi öğretirsek öğrencilere, iyi bir hamur yaparlar. İyi bir hamur yaptığı zaman da bu mesleğe devam edip hayatını kurtarabilir. Çünkü günümüzde tabii ekonomik faktörler de ülkemizde önemli. İyi bir para kazanması için bu yöresel lezzetleri eğer iyi bilirse bu işten iyi bir para kazanır. İşin ekonomik boyutunu da anlatalım. Çünkü sadece bunu yapmak tabii ki önemli. Ama detayları da bilmek gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi maya ve tuzunu verdik. Suyunu ilave ediyoruz. Şimdi suyunu azar azar verdim. Şimdi burada ikinci yapacağım işlem şu. Maya ile tuzu inceltip homojen bir şekilde üçünün karışımını sağlamak. Yani eşit bir şekilde bu üçlü birbirlerine geçiş sağlaması gerekiyor. Eğer hemen mayayı da verdim, suyu da verdim, tuzunu kattım, birleştirdim. İşte o an buradan hiçbir şey olmaz. Güzel bir poğaça, kek, bafra pidesi, güzel bir ekmek yapamazsınız. Yani işte biraz detayları bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla dediğim gibi sıcak bir su verdiğiniz zaman soğuk havada mayalanma daha çabuk gerçekleşir.
Hava soğudukça suyunu ısıtıyoruz. Havalar ısındıkça suyunu soğutuyoruz. Yani ters bir orantı var. Şimdi ben bu hamurumu kıvam alınacak alana kadar, kıvamını bulana kadar iyice gördüğünüz gibi yavaş yavaş geçişi sağlıyorum.

Evet, hamurumuzu yaptık. Şimdi yöresel peynirliğe geçiyoruz. Şimdi 3 çeşit peynirden oluşuyor yöresel peynirimiz. Burada Türkiye'mizin çok özel noktalarından 40 yıl sonucunda elde edilmiş peynir çeşitleri

Bunların bir kısmı yağ oranını ayarlıyor, diğer kısmı tuzunu ayarlıyor ve akışkanlığıyla beraber bu üç peynir birbirini tamamlıyor. Tabii ki burada önemli unsur Bolu Göynük yumurtası. Yani ürünlerinizin tamamının doğal olması gerekiyor. Lokal alanlardan gelmesi gerekiyor. Bunları tabii tek tek, Allah rahmet eylesin babam Coşkun Kuru, çok titiz bir insandı. Bunları tek tek yörelerinden böyle bularak, Vakfı Kebiri, Beşikdüzü, Ezinesi, Bafra Köy Peyniri, Afyon Peyniri, bunlar zaman içerisinde buluştular, harmanlandılar. Müşteriler de bize çok faydalı oldu, fikir olarak fayda verdiler ve dediler ki ustacığım işte bunun tuzu fazla, yağ oranı yüksek falan derken bu inanılmaz bir Michelin yıldızlı peynir haline geldi. Ve bu bizim peynirimiz, peynirli pidemiz hakikaten şu anda Türkiye'de hiçbir pidecide olmayan bir peynir türü. Aynı zamanda tüm lezzetler arasında Vedat Müller tarafından gerçekten inanılmaz bir lezzet dedi kendisi ve diğer gurmelerde Turul Şavkay rahmetli hepsi buna geçer not vermişlerdir. Şimdi mesela bahsettiğim peynirlerden bir tanesi köy peyniri. Köy peynirinin özelliği nötr bir tadı vardır. Tamamlayıcı bir özelliği vardır. Bunu önce güzelce bütün peynirleri rendeleyeceğiz. Şu şekilde. Rendelerken bakın ona da bir püf noktası vereyim. Rendelerken böyle avucunuzun içerisine alın ki peyniri veya işte diğer şeyleri yiyecekleri elinizi böyle kaptırmayın yani rende. O da önemli faktör. Şimdi bu köy peyniri. Bu Afyon yöresinde ve Bafra, Alaçam yöresinden bunu bulabilirsiniz. Bu arada sırlarımızı da veriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi Trabzon yöresinin Doğu Karadeniz'de Giresun'dan Trabzon'a kadar, Rize'ye kadar yapılan güzel bir peynir. Bunu kuyumakta, muhlamada da kullanırlar. Bu peynirin özelliği görmüş olduğunuz gibi zaten yağı Beşikdüzü'nden bunu mesela özel getirtiyoruz. Bunun yağı ve aroması, rengini görüyorsunuz. Bu da rendeliyoruz veya ufaltıyoruz bunları. Tabii ben size şu anda geleneksel yöntemlerle yapıyorum. Çünkü evlerde herkesin robotu yok. Robotu yok. Dolayısıyla bunları böyle geleneksel yöntemlerle ben yani çocukluğumda babam benim elime verirdi rendeyi. Al oğlum sen şu kadar peyniri rendele derdi. Küçük bir çocuğum yani. Rendeyi aldım. İşte bunu nasıl yapacağım, şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım derken rendesi maydanozu zırhlardım ben. Eskiden robotlar yoktu. Şöyle bunu da rendeliyoruz. Şöyle ufaltalım tel peynirimizi. Sırada ne var? Beyaz peynir. Bu da Ezine yöresinin peynirdir. Çanakkale yöresi. Biliyorsunuz Çanakkale toprakları çok verimli topraklardır. Yani Güney Marmara, Çanakkale bu yörelerde peynir gerçekten dünya çapındadır. Şimdi birinci peynirimiz köy peyniriydi. İkinci peynirimiz tel peyniriydi. Üçüncü peynirimiz de Ezine peyniri. Bakın şimdi zaten ben yaparken burada siz görüyorsunuz zaten. Çünkü bunun bakın yağı şurada mesela bakın bunu tutuyor mesela. Gördünüz mü? Şimdi bunların üçü birbirleriyle güzelce karışacak. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi de karışması. Şimdi bunları iyice ufalttık. İyice ufalttık. Şimdi bunu ufalttıktan sonra ne yapacağız? İçerisine göynük yumurtası, Bolu'dan gelen köy yumurtasını kıracağız. Mesela şimdi bir tane yumurtayı kırdık. Yani yumurtayı çok seviyorsan iki tane kır, üç tane kır. Şimdi görüyor musunuz yumurtanın rengini? Yani şimdi yumurtanın akı sarısından biraz geç ayrılacak. Yani her şeyi taze kullanmak zorundayız. Burada şimdi 20 kuruşa da yumurta satılıyor. 1 liraya da satılıyor. Maydanozu da ilave edelim. Maydanozu inceltiyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi.
Böyle. Şimdi ben bunları iyice karıştıracağım. Bu çok güzel bir karışım olacak. Ondan sonra mis gibi tereyağlarını süreceğiz. Ve müthiş bir peynirli karışımla sofraları şenlendireceğiz.

İç harcımız hazır ve peynirli pide yapmaya başlıyoruz. Hamurumuzu da dinlendirmiştik. Şimdi şöyle ince uzun bir hamur açacağız. Hamuru açarken de tabii ki inceliği çok önemli. Esmer undan, lifli bir undan ekşi mayalı hamurumuzu hazırladık, dinlendirdik. Evet, şu şekilde hamuru inceltiyoruz. Tabii Bafra'da herkes bir gün öncesinden bu benim hazırlamış olduğum malzemeleri hazırlar. Fırında kuyruğa girerdi. Ve bu gelenek şu anda 60. yılında hiçbir özelliğini kaybetmeden devam ediyor. Çünkü Bafra göç alan bir bölge olduğu için oradaki insanlar büyük şehirlere göç etmişler ve dolayısıyla zamanla mutfak değişmiş. Mutfağı değiştirmişler, pidenin yapılış şeklini değiştirmişler. Biz şu anda babadan, atadan öğrendiğimiz orijinal usullerle yapıyoruz. Bu işin ustası Samsun'da, Bafra'da dahi kalmadı. Bu şimdi peynirimizi güzelce serdik. Görmüş olduğunuz gibi ince bir hamur açmıştık. Bunu şimdi kapatıyoruz. Şimdi kıymalı pide ile peynirli pidenin farkı nedir? Peynirli pideyi biraz açıyoruz. Çünkü peynirin bu akışkan tarafı kapatırsak taşma yapar. Dolayısıyla peyniri hafiften açıyoruz. Şu şekilde buraları da bastırıyoruz. Güzel bir peynirli pideyi gördüğünüz gibi esmer un ve lifli undan oluşan esnekliğini görüyorsunuz hamurun. Hamur macun kıvamında ve hakikaten yediğiniz zaman mideyi hiçbir şekilde rahatsız etmeyen, Türkiye birinciliği ödülü almış bir yöresel peynirli şu anda huzurlarınızda arz ettim efendim. Şimdi bunu küreğe alacağız. Küreğimizi unluyoruz. Tabii sizler evlerde bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu dörde böldüğünüz zaman fırın boyunda istediğiniz gibi olur. Güzel yağlı kağıdı koyun tepsiye. Benim fırınım tabii 1,5 metre. Sizin fırınınız küçük olduğu için fırınınıza göre ayarlayacaksınız. Sevdiğiniz peynirlerden de koyabilirsiniz efendim. Yani Diyarbakır peyniri var güzel. Antep peyniri var. Bunları da güzel karıştırabilirsiniz. Çocuklarınızla beraber, ailenizle beraber evde güzel bir pide yapabilirsiniz. Peynirli pide şimdi fırına veriyoruz. Şimdi pişecek. İlk önce pidenin sağ tarafı pişecek. Daha sonra sol tarafı pişecek. Sonra çıktıktan sonra sıcacık, aromatik, güzel tereyağı sürülmüş bir peynirli yiyeceğiz. Afiyet olsun. Bafra pidesi denildiği zaman ilk akla gelen nedir? Klasik, kıymalı, kapalı, ince uzun böyle nar gibi pişmiş bir pide yapacağız size şimdi. Ne yapacağız önce? Kasaptan almış olduğumuz dana kıyması. Bu dana kıymasının özelliği fazla yağlı olmayacak. Ve Balıkesir yöresinden veya Karadeniz yöresinden güzel bir eti alacağız. Ve kıymayı şimdi kavurulmak için tencereye koyuyoruz. Hiç yağ koymuyoruz çünkü bunun kendi yağı biraz sonra suyunu verecek. Dolayısıyla kendi kendine bir tuzunu karabiberinde vereceğiz. Karışım olacak. Kıymayı iyice kavuracağız. Şöyle size bir bilgi vereyim. Mesela 1 kilo kıymayı

Bunun suyunu, jölesini ve yağını aldığımız zaman ortalama olarak 600-650 grama kadar düşecek. Bu pidenin zaten maliyetinin yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü ben kasaptan aldığım 1 kilo kıymanın %35'ini fire olarak veriyorum kafadan bir kere. Dolayısıyla aslında Türkiye birincisi olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Hazmı kolay. Çünkü yağ oranı düşük. Ne oluyor? Hafifleşiyor. Böyle yavaş yavaş bunu döndürüyoruz. Evet, bu bir taraftan kavrulurken ben de soğanlarımı doğramaya başlayacağım. Soğanın pembe olması gerekiyor. Kıymamız kavrulurken, suyunu verirken biz de yavaş yavaş soğana geçelim. Buradaki olay soğanın pembe olması gerekiyor. Çünkü yemeklik soğanlarda beyaz soğan ne yapar? Suyunu yemeğin içerisine kendini salıverir. Böylece yemek lezzetli olur. Ama bizim Bafra pidesinde soğanın antioksidan değeri de yüksek bu arada. Bu soğan ne yapıyor? Vitaminini içeride saklıyor. Yani bu vitamin uçup gitmiyor. Yani bu beyaz soğan gibi olmuyor. Dolayısıyla hem bunun aroması da kendine has bir özelliği var. Aromasının. Dolayısıyla bu soğan aromasını da kıymaya geçiriyor. Muhteşem bir lezzet oluyor. Bu şekilde soğanlarımızı ne yapacağız? Soğanı çiğden vereceğiz. Çünkü soğanı eğer kıymayla beraber kavurursak soğanın uçup gider şeyi özelliği. Yani burada soğanın çiğden olması gerekiyor. Çünkü fırında 400-500 derece sıcaklıkta bu soğan zaten pideyle birlikte bunu incelteceğiz iyice. Bana arka tarafta bahçede soğanları verirlerdi. Bir çuval soğanı ben orada ağlaya ağlaya gözlerimden yaş gele gele çocukluk günlerim geldi aklıma. Bir çuval soğanı doğrardım. Eskiden nerede öyle robotlar? Böyle ev tipi. İyice incelttikten sonra kıymamızı da bu arada kontrol edelim. Kıymamız iyice pembeden kahverengiye doğru döndü. Şimdi bu suyunu iyice verdikten sonra firesini verdikten sonra soğumaya bırakacağız kıymayı. Şimdi soğanlarımız yavaş yavaş hazır. Kıymamızı da biraz sonra soğumaya bırakacağım. Ondan sonra soğumuş olan kıymayla çiğ soğanımızı buluşturacağız.

0: Evet, kıymayı soğuttuk, bulgur gibi. Görmüş olduğunuz gibi hiç yağ yok. Bakın, görüyor musunuz? Bafra pidesinin en önemli özelliği bu. Yağ oranı düşük, hafif, lezzetli bir ürün, yöresel bir ürün. Soğuttuk iyice, önemli faktör. Soğanımızı da incelttik. Bazı insanlar soğanı bol isterler, kalın kalın. Bu Karadeniz, Doğu Karadeniz'e doğru gidikçe soğanı böyle kalın isterler. Ama Marmara bölgesine doğru geldiği zaman, batıya doğru soğan olsun ama olmasın diyorlar mesela. Öyle bir şey yok ama o yüzden ne yapıyoruz? İnceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Dolayısıyla soğanın tadı olacak ama aynı zamanda ince olacak şekilde İstanbul'da insanların, bütün Karadenizlerin yiyeceği şekilde 40 yılda şekillenmiş bir malzeme hazırlanmış şekli. Burada tabii Çarşambalılar, Termeliler, Giresunlar bazen bize kızıyorlar ama şimdi herkesin yemek stili, yemek yeme şekli, lezzetleri farklı. Biz burada müşterinin isteğine göre zaman zaman yumuşak, bol yağlı, az yağlı, karabiberli, soğanı bol yapabiliyoruz. Veya kendileri getiriyorlar malzeme. Gelenek devam etsin diye biz bu bize gelen malzemeleri reddetmiyoruz. Çünkü hamurumuz mayalı olduğu için, özel bir hamur olduğu için biz bunu önceden mayamız, hamurumuz sayı belli olduğu için aniden gelen malzemeleri yapamıyoruz. Çünkü 50 tane, 100 tane gibi rakamlar getiriyorlar. Diyoruz ki bir gün önceden malzemenizi hazırlayın. Soğanı kalın mı seviyorsun, ince mi seviyorsun? Kendin onu ayarla. Bana da bir gün önceden haber ver ama yağını al. Yağını al ki fırıncımın benim eli yanmasın çocuğum. Dolayısıyla yağını da güzelce aldıktan sonra hafif bir pide ve detaylı, özellikle bir pide gerçekten Türkiye birinciliği elde etmiş ve dünyada derece yapmış. Yani Çin'de ve Rusya'da dahi bizim haberlerimiz çıktı. Sağ olsunlar. Burada da otellerden turistler geliyor. Çok memnun ayrılıyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kıymayı soğanla karıştırdık. Antioksidan değeri yüksek bir besleyici malzeme ortaya çıkarttık. Şimdi kıymalı pideyi yapacağız. Şu şekilde toparlayalım. Hamurumuzu diklemesini açıyoruz şu şekilde. Gördüğünüz gibi hamur böyle yumuşacık. Mikro tüneller var hamurun içerisinde. Bu mayalamadan kaynaklı. Hamurun içerisinde bu mikro tünellerden alev adeta ateş, meşe ve gürgen odunun ateşi bu mikro tüneller içerisinde adeta dans ediyor. Dolayısıyla hamurun her noktası çıtır çıtır oluyor. Gevrek rengi de ona göre oluyor. Bu şekilde. Şöyle elimizi ılattıktan sonra şöyle ip ince gördüğünüz gibi. Şimdi kıyma yağsız bir şekilde mühürlenecek. Hamurun içerisinde mühürlenecek. Soğan bacadan uçup gitmeyecek. Karabiberi, tuzu vardı bir de. Tekrar edelim bir taraftan da. Şimdi bunun içerisinde yaklaşık 80 gramla 100 gram arası çiğ soğanla karıştırılmış, soğutulmuş dana kıyma var. Ve çıktıktan sonra tereyağı süreceğiz. Çünkü biz ne yapmış olduk burada? İçerisindeki yağı aldık. Çıktıktan sonra altın değerinde, altın sarısı, etten dahi daha yüksek değerde olan bir tereyağı kullanıyoruz. Bu tereyağı nereden geliyor? Doğu Karadeniz'den geliyor. İnsanların olmadığı noktalardan tereyağı getirtiyoruz. Köylerden, dağlardan, bayırlardan bize tereyağı geliyor. Bizim başarımızın en büyük sırlarından bir tanesi de bu. Nerede güzel malzeme varsa biz o malzemeyi dayanamıyoruz ve müşterimizle buluşturuyoruz. Ben buradan yeri geliyor 500 kilometre, 1000 kilometre yol yapıyorum. Güzel bir yumurta için, güzel bir tereyağı için kendimi Anadolu'ya vuruyorum. Şimdi kürekle içeriye atacağız. Evet, küreğimizi alıyoruz. Şu şekilde. Evet, şimdi pidemizi görmüş olduğunuz gibi 1 metre boyunda şu şekilde bunu fırına doğru vereceğiz. Şimdi fırının özelliği ne? Fırında cam var içerisinde, kum var. Ateşi tutucu özellikle malzemeler var ve bu ısıyı belli bir derecede sabit tutuyor. Bununla birlikte meşe ve gürgen odununu biz, bir tanesi köz yapıyor, bir tanesi alev yapıyor ve aromasını hamurun, mayalanmış hamurun içerisine adeta geçiriyor. Yani lezzetteki en önemli unsurlardan bir tanesi odun ateşi, taş fırın ve meşe ve gürgen odununun vermiş olduğu aromatik lezzet. Evet, şimdi kıymalı pidemizi de içeriye attık. Biraz sonra yuvarlak, pastırmalı, kavurmalı, yumurtalı böyle tam bandırmalık pide yapacağız.
1: Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik. Şimdi sen bize yardım edeceksin.
2: Ben hayatımda adam öldürmedim.
1: Tabii öldürmedin. Ama her şeyin bir ilki vardır değil mi?
2: Yapamam!
3: Aslında kız seni seviyor.
2: Yaşa, ağzını seveyim.
3: Otelimize hoş geldiniz Zeki Bey. Bestelerinizin hayranıyım.
2: Seviyorsun değil mi?
4: Boş bir zamanımda sizi dinleyeceğim küçük hanım.
3: Lütfen.
4: Şimdi buyurun.
5: Kaç gün kalacaksınız?
2: Ölünceye kadar.
5: Çok şakacısınız.
1: Birkaç saate kadar telkiniyatı teslim edecekler.
4: Anladım.
2: Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana.
3: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
2: Nihat çıkmak üzere. Eli kulağında. Geç nöbete!
4: Baş üstüne!
2: Başımın belası. Asıl sen benim başımın belasısın.
6: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Akşam çok şık olmalıyım.
0: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo, mükemmel.
0: Olaysın Gemini.
2: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hayatının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzun.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
7: Hep güzel çay, Doğuş çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
11: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
11: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
11: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
11: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bu...

0: seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
1: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
2: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
4: Sen de bakıma katıl.
3: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını
5: boost'la. Haydi gel. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
7: Özlerim seni efendim.
6: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
8: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
7: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
6: Sorma birader. Servetime göz koydular.
8: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
6: O kıza yapamam bunu.
9: İçinde tam 25 bin lira var.
6: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm.
9: Olacağım var benim ondan.
7: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
9: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
8: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
6: Babam.
9: Hı? Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
10: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
16: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
17: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar. Yaşanacaksa
18: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
20: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
21: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

Evet, şimdi ne yapacağız? Yuvarlak pidelerden yapacağız. Bafra pidesi iki çeşittir. Biri ince uzun. Biraz önce yaptım kıymalı peynirli. Şimdi de yuvarlak şeklini yapacağız. Orijinali yuvarlaktır bu pidenin. Tabii ki göçlerle birlikte insanlar bu alanları terk ettiği için daha doğudan gelen insanlar ve ustalarımız bu pidenin şeklini değiştirmişlerdir. Dolayısıyla 1980 doğumluların üzeri olan insanlar bunu kayı şeklinde zannediyor. Konya'da nasıl bunu orada orijinalini Cemo yapıyor. 50-70 santim pideler 1 metreye çıkmış olduğu gibi Bafra'da da yuvarlak pidemizi önce kayığa çevirdiler. Ondan sonra bunu güzelce tescillediler ama aslında usta kalmadığı için bunu yapmak zorunda kaldılar. Orijinal formülünü babam Coşkun Kuru ile birlikte biz korumaya devam ediyoruz. Yani Bafra pidesinin orijinali yuvarlaktır. Bir pideciye girdiğiniz zaman Bafra pidecisine kayış şeklinde pide yapıyorlarsa o aslında orijinal Bafra pidesi değildir. Açık olanı Bafra pidesinin pastırmalıdır. Ve pazar günleri bu gelenek halinde Karadeniz'de herkes fırına geçer ve sırasında pidelerini bekler ve misafirlere, özel misafirlere pastırmalı pide hediye edilir. Yani ben misafirime pastırmalı pide hediye ediyorsam ona daha çok değer verdiğim anlamına geliyor. Evet, şimdi ipince bir pide hazırladık ve bu pideyi ne yapacağız? Güzelce pişireceğiz, malzemeyi sonradan koyacağız. Önemli püf noktalarından bir tanesi. Evet, şimdi fırının tabii özellikleri vardır. Yani biz fırını çok fazla harlı pişirirsek, harlı ateşte pişirirsek pideyi yumuşak bir pide çıkar. Tabii tereyağı koyduk ki hamur ince bir şekilde pişerken tereyağı da güzelce meşe ve gürgen odununda eriyecek. Pidenin her tarafını homojen bir şekilde tereyağını yayacağız. Daha sonra da bu kaliteli malzemelerimizi bacadan uçmaması için ne yapıyoruz? Sonradan koyuyoruz. Yani ilk başta koymadık. Yani farkımız pizzayla ve diğer pidecilerle ayırt edici özelliğimiz bu. Dolayısıyla da bu pide hafif, hazmı kolay ve Türkiye birinciliği elde etmiş bir pidedir. Ve pastırmalısı, kavurmalısı, yumurtalısı, isteğe bağlı her çeşidini yapıyoruz. Şimdi içeride pidemiz pişiyor. Yaklaşık 2-3 dakika, 4 dakika hamur hafiften piştiği anda malzeme de çok pişmeyecek, hamur da çok pişmeyecek. Müşteri gevrek mi istiyor, yumuşak mı istiyor? Bu detayları yakaladığımız için hani demin sordunuz ya, yani iş adamları, holdingler, ünlüler, sanatçılar, spor camiası, futbol takımları bizi niye tercih ediyorlar? Çünkü bu ürün hakikaten zor bir ürün yani hamur işi. Hamur işinde de glisemik indeksi düşük olduğu için, esmer bir undan olduğu için bizi tercih ediyorlar. Ve mideye oturmayan pideler yapıyoruz. Şimdi hamurum pişiyor. Az sonra malzemeleri koyacağız.

Evet, görmüş olduğunuz gibi tereyağı böyle her tarafta dans ediyor. Onu kaşıkla çıtır çıtır sesler geliyor mu oraya? Oo. Şimdi pastırmalı yapacağız şöyle. Şu şekilde pastırmaları diziyoruz. Pastırmalar Samsun'dan geliyor. Yıllar sonra bir üretici pastırma imalatına başladı Samsun'da. Normalde Kastamonu'nun hakkını yemeyelim çünkü Kastamonu'da çok güzel pastırmalar var. Kayseri zaten bu işin ticaretini yapan bir saha. Ama son zamanlarda bu Samsun'da yapılan pastırma hakikaten bunları yakaladı. Çok güzel bir pastırma yapıyorlar. Pastırmalı pide de

pazar günlerinin vazgeçilmez sihirli lezzeti. Şöyle pastırmalı yumurtalı efsanesi vardır ya zaten. Şimdi bunu ne yaptık? İlk önce hamuru pişirdik. Sonra malzemeyi koyduk. Pastırma kurumasını istemiyoruz. Böyle tereyağını dört tarafına koyarsak bu tereyağı burada üzerinde eriyecek. Biraz sonra bu tereyağını güzelce dolaştıracağız. Hem pastırma kurumayacak hem de muhteşem bir lezzet. Tereyağının aroması bütün dükkanı zaten sarıyor. Yan masalardan da hemen siparişler gelmeye başlıyor. Pastırmanın böyle bir özelliği var. Şimdi fırına sürüyoruz. Şimdi pastırmalı pidemizi de içeriye attık. Kıymalı yapmıştık, peynirli yapmıştık. Bunun pastırmalısı, kavurmalısı, sucuklusu, sebzelisi. Şimdi yaz geliyor. Hanımlar diyete başladılar. Sebzeli çeşitlerden onlara da özel yapıyoruz. Vegan, vejetaryen seçeneklerimizle bunları tüm yemek severlere sunuyoruz. Ve Türkiye'nin her noktasına da bunu ulaştırabiliyoruz. Evet, biraz sonra sofraya doğru gideceğiz.

Benim için pide yapmak sadece hamur ve iç harcı bir araya getirmek değildir. Bafra pidesi benim çocukluğum, gençliğim ve yeniden doğuş hikayemdir. Hazırladığım her pidede iç malzemeden pişimine kadar her aşama benim için çok önemlidir. Ve tabii en önemlisi misafirlerimizin yüzünde bıraktığımız tebessümdür.

0: Ne haber herkes? Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Anne mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgiler gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım bugün nasıl tarifler hazırladın bakalım bize? Ne vardı bugün?
0: Nohutlu börek.
1: Ve tiramisu, fit tiramisu, yani çok sağlıklı bir tatlı yapıyor olacağız bugün sizlere. O zaman hadi bakalım Ela'cığım, başlayalım. Ela'cığım o zaman şimdi ilk tarifimize geçiyoruz. Bu da nohutlu börekti. Sayalım mı malzemelerimizi, ne dersin?
0: Evet.
1: Neler vardı?
0: Nohut, zeytin, kaşar peyniri, yoğurt, yumurta.
1: Dereotu vardı. Kabartma tozu ve tuz da ekliyoruz. Üzeri içinde susam ve chia tohumu olacak malzemelerimiz arasında. Yufka kullanmıyoruz bunda. Un kullanmıyoruz. Yani tamamen unsuz, yufkasız. Çok güzel, çok sağlıklı, bol proteinli bir börek yapacağız size. Özellikle çölyak hastaları için de, yine glutensiz beslenen intoleransı olanlar için de şahane bir börek. Şimdi tarifimize geçiyoruz o halde. Hadi bakalım. İlk önce malzemelerimizi kabımıza ekleyelim, tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi koyar mısın bizim bunun için, benim için
0: evet,
1: bunu?
0: Sen de ben de.
1: Evet. Burada 2,5 su bardağı kadar nohut kullandık. Şimdi 1 çay bardağı kadar da yoğurdumuz olacak. Eklemek ister misin?
0: Sen de tut ben.
1: Tamam, tutalım birlikte. Ve yumurtayı ekleyelim. 2 tane de yumurtamız var. Ekler misin yumurtayı da?
0: Tamam. Ben onu alayım.
1: Sonra tüm karışımı blenderdan geçireceğiz. Ekle hepsini. Çok güzel. Önce buradaki malzemeleri blenderdan geçirip sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Şimdi ne zamanı? Blender zamanı. Evet, karışımımız hazır. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir harç elde etmiş olduk. Şimdi bunu karıştıralım. Ela'cığım bunu karıştırabilir misin?
0: Evet.
1: Şöyle güzelce bir karıştır bakalım. Şimdi zeytin sevmeyen çocuklar var mı bilmiyorum ama Ela maalesef onlardan bir tanesi. Sen niye zeytin sevmiyordun? Ela?
0: Çünkü...
1: Nedendi? Çünkü biraz ekşi mi buluyordun sen zeytini?
0: Çünkü birazcık ekşi.
1: Evet, çok o yüzden zeytini yemiyordu. O yüzden ben de ona bu tarifin içine zeytin katarak geliştirmiştim. Şimdi yine bir zeytinli yapacağız. Yine onun için de bir alternatif olsun diye. Bu da birazcık şöyle yapalım. İçinden alalım. Biraz sularını al, altta kalsın. Buna da aşağı yukarı 3 yemek kaşığı gibi zeytin ekleyebilirsiniz. Döktü. Tamam, karıştırabilirsin. Dereotu, dereotu gerçekten kalsiyumu çok yüksek, lif kaynağı bizim için de bu anlamda da elimizi çok kolaylaştıran bir yiyecek ama tabii ki kokusundan kaynaklı ve tadı biraz daha farklı olduğu için çocuklar çok fazla sevmiyorlar dereotunu. O yüzden tariflerde kullanarak onlara yedirmek daha kolay oluyor. Sizler de bizim gibi bu tip tariflerde dereotunu kullanabilirsiniz. İsteyenler burada maydanoz da tercih edebilirler. Ekliyorum Ela'cığım. Karıştırmaya devam edelim. Nasıl oldu sence?
0: Güzel.
1: Güzel görünüyor değil mi?
0: Evet.
1: Tamam. Güzelce bir karıştıralım. Şimdi böyle bir fırın kabının içine alabilir miyim?
0: Bekle şöyle,
1: tamam,
0: birazcık
1: hadi
0: karıştır
1: daha karıştır. Hadi bakalım karıştır. Özellikle böyle hani proteinden yüksek olması doyurucu olmasını da sağlıyor. Enerji de çok yüksek tutuyor. O yüzden de bu böreği çok severek yapıyoruz. Hemen şimdi karışımımızı... Aa, içine ne? Tuzu koymadık Ela. Tuzla kabartma tozumuzu eklemedik. Hadi onları da ekleyelim. Karıştır onları da. Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Karıştır.
1: Burada karbonat da kullanabilirsiniz. Şarkı mı söylüyordun sen?
0: Evet.
1: Söyle bakalım. Çok güzel oldu, baksana. Şimdi en sonda üzerine kaşar rendemizi ekleyeceğiz. Dökelim bir güzelce. Yağlı kağıt serdim. Normal bir fırın kabı da olur. Muffin kapları da olabilir.
0: Ne oldu yani?
1: Bir şey olmaz. Çekebilir misin senin orada? Şimdi üzerine şimdi sen bize bunu kaşarla güzelce eklemeler yaparsın. Kaşar, mozzarella, belki beyaz peynir. Yani sevdiğiniz nasıl bir peynir türü varsa onu buna rahatlıkla ekleyebiliriz. Üzerine kaşarları dökelim mi Ela?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım.
0: Bence şöyle ekleyelim.
1: Nasıl?
0: Şöyle bak, şöyle atarsak şöyle,
1: evet,
0: şöyle,
1: çok
0: şöyle
1: güzel
0: daha
1: olur.
0: İyi olur.
1: Kaşar peyniri bu tip börek tariflerine gerçekten çok yakışıyor. Kalsiyumdan da zengin bir peynir türü aslında. Evet biraz daha yağlı ama yine de özellikle kalsiyum anlamında elimizi çok kolaylaştıran peynirlerden bir tanesi. Ve üzeri böyle de mis gibi, nar gibi de kızarıyor. Onları da dökelim. Ekle bakalım. Ben yardımcı olabilirim sana istersen. Tamam. Şimdi üzerine biz chia tohumu ve susam tercih ettik. Onları getirir misin? Bunları da koyduk. Serpelim onları da. Doyurucu olacak. Eğer biraz chia ve susam eklersek de doyuruculuğunu artırmış da oluruz böylece. Ekledik. Nasıl güzel oldu mu sence Ela? Ne diyorsun? Sen chia'ları ekle, ben susamları ekliyorum. Bunu muffin kaplarına koyduğunuz zaman biraz daha kısa sürede pişiyor. Ama böyle bir kapta pişireceğiniz zaman biraz daha uzun olabiliyor. Genellikle 180 derecede fanlı ayarda 25 dakika kadar pişmesi de yeterli olacaktır. Süslememiz bitti mi?
0: Bitti.
1: Biraz daha ekleyelim bence. Hop, şöyle güzel bol şey olsun, chia'lı olsun. Tamam mı? Chia'yı birçok tarifte kullanıyoruz aslında. Puding yaparken de kullanıyoruz ama börekte de ben üzerine eklemeyi çok seviyorum. İşte burada gördüğünüz gibi çok basit, çok pratik, çok da doyurucu, besleyici bir börek elde etmiş olduk. Şimdi fırında bu güzelce pişerken biz de ikinci tarifimiz için burada olacağız.
0: Haydi ikinci tarifimize başlayalım.
1: Haydi o zaman başlayalım. Bugün size Ela fit bir tiramisu tarifi hazırladı. Önce malzemelerimizi sayalım mı Ela'cığım? Ne kullanacağız? Evet. O kara buğday patlağıydı.
0: Kara buğday patlağı. Hı hı.
1: Kahvemiz.
0: Kahvemiz.
1: Bu neydi?
0: Kuark. Bal.
1: Ve kakao vardı.
0: Ve kakao.
1: Evet, kakao tiramisu'nun çünkü olmazsa olmazıydı. Bu tarif çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir tarif oluyor aslında. Yine burada çölek hastalarını düşündük. Özellikle gluten hassasiyeti olanlar da kara buğday patlaklarını çok rahatlıkla tercih edebiliyorlar. Burada belki ilk defa kuark dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu da şöyle, kuark aslında pastörize olan sütün peynir kültürüyle mayalanmasıyla elde edilen taze bir peynir türü aslında. Krem peynire göre daha düşük yağ oluyor. Ama yoğurda göre biraz daha yüksek proteinli. Lor peyniri ve süzme peynir arasında bir tada sahip. Yüksek protein olması bizim için çok artı ve daha az tuzlu peynirlerden bir tanesi. Bu yüzden özellikle sporcularda çok sık kullandığımız ürünlerin de başında geliyordu. Ela'cığım şimdi ne yapalım biliyor musun? Öncelikle Ela bu tarife bayıldı. Çünkü o da kuark çok sık tercih etmiyordu. İlk defa bu tarifle beraber denemiş oldu. Biz evet. Bunu değil mi Ela? Ne yapmıştık evdeyken yaparken? Sen de neyi karıştırmıştın? Balla, kuarkı bir güzel karıştırırız önce değil mi? Hadi bakalım.
0: Evet.
1: Ekle balı içine. Ben ekleyeyim, sen de karıştırmaya
0: tamam.
1: Başla.
0: Olur mu? Sen ekle.
1: Sen de karıştır.
0: Ben de karıştırayım. Tamam.
1: Tamam, süper fikir oldu bu ya. Sen bunu böyle güzelce bir karıştır bakalım.
0: Tamam.
1: Karıştırmaya başla. Sonra bu zaten tiramisu'nun şeyinden de namundandır diyelim. Mutlaka kahve ve kakao bunun vazgeçilmezi. En azından tiramisu tadını alabilmek adına bunları kullanmamız da gerekiyor. O sırada ben de o kara buğday patlaklarımızı kahveyle birazcık ıslatacağım. Zaten çok da basit oluyor. Şöyle filtre kahve olabilir burada kullandığınız malzeme. Şöyle her iki tarafını ıslatacağız. İlk katmanımızı şöyle içerisine yerleştiriyoruz. Ela'nın
0: anne, bitti.
1: Bitti mi? Biraz daha şöyle tam bir karıştırayım istersen. Sen o sırada bunu önüne al. Sana sürmek için o bıçağını alabilirsin. Burada kullandığımız bıçak bu arada çocuk bıçağı olarak geçer. O yüzden güvenle kullanabildiğimiz bir bıçak olarak da söylemiş olalım onu da.
0: Aldım bıçağımı.
1: Aldın. Anne. Şimdi ben üzerine bundan koyayım. Sen de bir güzel sür, tamam mı? Bu arada eğer kuarkı ben sevmedim, tadını çok hoş bulmadım diyorsanız da burada labne de bir alternatif olabilir tabii ki. Ama biz bunu sürmeyi biraz beğendik Ela ile birlikte.
0: Evet.
1: Biraz şöyle ekleyelim.
0: Sen dök, ben de sürteyim çocuk bıçağımla.
1: Hadi bakalım öyle yapalım. Nasıl oldu sence? Güzel değil mi? Bu kara buğday patlaklarını tek başına hani belki çok lezzetli bulmamış olabilirsiniz. Bu formunu çok seveceksiniz gerçekten de. Çok da güzel oluyor. Çok taşırmadan şöyle eklemiş olduk.
0: Şurada taşıyacağız.
1: Birazcık malzemeyi arttıralım. Bu kadar bir şey olmaz. Şimdi diğer kara buğday patlağımızı da kahveyle ıslatıyoruz. Geliyor. Diğer katmanımız geliyor.
0: Aa.
1: Güzel oldu değil mi kat kat?
0: Güzel oldu.
1: Çocuklar dışında bizler de aslında yetişkinler de ara öğünlerde fit bir tarif gerçekten. Çok rahatlıkla güvenle de tüketebileceğimiz bir tarif olarak geçer. Şöyle yapalım. Ben senin için biraz sürmüş oldum. Diğer katmanımıza geçelim.
0: O son katman.
1: Evet. Bu arada ıslatma işlemini normal bir suyla da yapabilirsiniz. İlla kahve olması şart değil. Ama tabii kahve buna bence çok daha fazla yakışıyor. Ekledik. Protein de yüksek olacak bu şekilde yaptığımızda. Çünkü çocuklar maalesef evet bazen çok yemek seçebiliyorlar. Kefir, yoğurt, ayran da tüketmiyorlar. Bu arada kuarka evde yapılabiliyor. Onda da kefir mayası kullanıldığını da gördüm. Daha böyle farklı formları da var açıkçası. O yüzden güvenle yine kullandığımız taze bir peynir. Oraya koyabilirsin.
0: Şu peçetenin üstüne.
1: Koyabilir, evet koyabilirsin. Şimdi bunu birazcık dolapta bir 20 dakika kadar bekleteceğiz. Birazcık soğuyacak. Ondan sonra üzerine de kakao serperek de servis yapacağız. Şimdi ben bunu dolabımıza götürüyorum.
0: Tariflerimiz hazır.
1: Evet, tariflerimiz hazır. Ne yaptık Ela? Çok güzel bir nohutlu börek yaptık. Fit de bir tiramisu yaptık. Merak ediyor musun nasıl olmuş sence?
0: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman önce börekten başlayalım mı?
0: Evet,
1: gel
0: başlayalım.
1: Bakalım. Nasıl kokuyor sence?
0: Güzel.
1: Güzel değil mi? Ay bence de çok güzel kokuyor ya.
0: Ama koklayamadım anne.
1: Şimdi tabağına koyacağım, orada görürsün sen de. Getir bakalım tabağını. Hop. Vallahi ay tam parçaladım ya. Tüh. Gel.
0: Bir şey olmaz.
1: Bir şey olmaz mı?
0: Bir şey olmaz. Koş.
1: Baksana şöyle. Ay çok güzel olmuş ya. Bekle şimdi. Sana onu keseyim mi?
0: Güzel kokmuş anne.
1: Güzel mi kokmuş?
0: Anne çok.
1: Hadi bakalım o zaman keselim.
0: Kes.
1: Bir tadına bak bakalım beğenecek misin?
0: Kesinlikle.
1: Bakalım kes. Beğenecek misin? Şöyle bakalım. Küçük küçük ye bence. Al. Bunu vereyim.
0: Çok
1: tadına bak bakalım.
0: Kesmişsin.
1: Hadi bakalım. Ela beğenecek mi acaba? Tadıyoruz şimdi. Nasıl
0: çok
1: olmuş?
0: Çok güzel.
1: Çok güzel olmuş değil mi? Şimdi ne diyorduk Ela?
0: Bugünlük programımızın sonuna geldik.
1: Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek yine böyle çok güzel, sağlıklı tarifleri öğrenmek istiyorsanız eğer bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
17: Ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca, hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
20: Tam da leslik.
21: Haydi gel.
22: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
23: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
24: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
8: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
7: Yani?
8: Seni düşündürmeyen teknoloji.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
17: Özlerim seni efendim.
16: Derhal takdimin. Biraz kır baba.
18: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
17: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
16: Sorma birader. Servetime göz koydular.
18: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
16: O kıza yapamam bunu.
19: İçinde tam 25 bin lira var.
16: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
19: Olacağım var benim ondan.
17: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
19: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
18: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
16: Babam.
19: Hı? Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
20: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
22: Tabii.
23: Hangi programdı ya?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi? Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Hayatının kıymetini bilenler.
9: Biziz biz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
3: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
5: Sen de bakıma katıl.
4: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sadece durula.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Gökçe Feray Centekin. 10 yaşındayım, 5. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul Pendik'ten katılıyorum. Süper Kumbara'yı çok severek izliyorum. Ben de burada olmayı çok istedim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Arsene Ceylan. 10 yaşındayım, boyum 1.38. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim el sanatlarıyla uğraşmak, yüzmek ve spor yapmak ve Galatasaray'ı takip etmek. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşürüz.
3: Topraktır. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Sizin reklamınızı televizyonda gezinirken gördüm ve anneme söyledim.

0: kendine talebimi gerçekleştirdim. Siz de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hobilerim, ülke parası biriktiriyorum ve mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
1: Merhaba, benim adım Arife, 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim müzik dinlemek. Şimdiden arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
2: Bugün 1. masamızda Ayşe'yi misafir ediyoruz. 2. masamızda Furkan var. 3. masamızda Gökçe ve 4. masamızda Ali Ferit. Hoş geldiniz tekrar.
4: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Tabii alkışlamak isteriniz. Çok tatlısınız. Ayşe ile başlayalım. Ayşe'cim seni tekrar tanıyalım. Hoş
5: Merhaba geldin. Benim adım Ayşe Sarı Ceylan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Boyum 1.8. Hobilerim buz pateni sürmek.
2: Buz pateni yapmak. Heyecanlıyız. Evet. Biraz geçecek o birazdan. Hiç merak etme.
5: Resim çizmek. Sosyal bilgilerle ilgili böyle kültürlerle uğraşmak.
2: Şahanesin. Peki sen ileride ne olmak istiyordun Ayşe'cim?
5: Doktor olmak istiyorum.
2: Neden doktor olmak istiyorsun?
5: İnsanları kurtarmak için, ondan sonra böyle faydalı bir iş yapmak için.
2: Ah, çok tatlısın. İnşallah hayallerin gerçek olur. Başarılar diliyorum ve Furkan'cığım hoş geldin.
6: Merhabalar, ben Furkan Yusuf Toprakçı. 5. sınıfa geçtim. Hobilerim Galatasaray fanatiyim. Hatta müzesine bile gittim.
2: Ayşe de Galatasaray fanatiydi, evet. Değil mi?
6: Müzesine de gittim Galatasaray'ın.
2: Teşekkür ediyoruz Furkan'cığım sana da. Gökçe'cim hoş geldin.
7: Hoş buldum. Merhaba, ben Gökçe Feray Cantekin. 10 yaşındayım. 5. sınıftayım. Hobilerim masa tenisi oynamak.
2: Ne olmak istiyorsun ileride?
7: Yazar olmayı bir kere düşünmüştüm ama şu an yani belli değil. Daha çok erken olduğunu düşünüyorum.
2: Hı, ama şu anda bir şeyler yazıyorsundur değil mi Gökçe'cim?
7: Evet, yazmıştım.
2: Böyle hayaller kurar mısın? Onu yazıya döker misin sonra?
7: Yani bazen aklıma geliyor.
2: İlham geliyor. Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar Gökçe'cim ve Ali Ferit hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Benim adım Ali Ferit. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim müzik dinlemek, resim yapmak. Sonra
2: sen ne olmak istiyorsun Ali Ferit'cim?
8: Ben iç mimar olmak istiyorsun.
2: Peki neden karar verdin bu işe?
8: Neden?
2: Sever misin böyle çağırdayım, iç mimar hani?
8: Çağırdayım. İç mimarlığı yaptığını gördüm. Hoşuma gitmiş.
2: Başlayalım mı artık arkadaşlar?
3: Evet.
2: O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
5: Canım kardeşim, Alya'nın A'sı.
2: Alya'nın A'sı 60 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Cep telefonu kamerasıyla okunabilen çeşitli veriler bulunan simgedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım.
6: Kare kod.
2: Doğru mu görelim? İlk 50 puanımızı Furkan ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla kumbaramızı attık. Furkan'la devam ediyoruz.
6: Annemin Nuriye'nin neyse.
2: Nuriye Hanım'ın neyse 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bezdir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması. Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez. Acaba bu ne olabilir? Bir kutu açalım.

0: Dilimin ucunda ama çıkmıyor.
1: Furkan dilimin ucunda ama çıkmıyor diyor. Bir kutu daha açsak çıkar mı acaba? Bir bakalım.
0: TNT.
1: Doğru mu cevap görelim? Bravo. Dilimin ucunda dedin, dilimin ucunda dedim. Bak Furkan'cığım, sonunda cevap geldi. Gökçe ile devam ediyoruz.
2: Annem Banu'nun B'si.
1: Banu Hanım'ın B'si 70 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. El çabukluğuyla yaptığı gösterilerinde insanları şaşırtan sanatçıdır. Süremiz başladı.
2: Hokkabaz.
1: Cevabımız hokkabaz mı görelim? Ali Ferit?
0: Sihirbaz.
1: Sihirbaz mı görelim? Harikasınız. Çok güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Ali Ferit için geliyor harf tablomuz.
2: İlkimin iyisi.
1: İlkimin iyisi 40 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Dutgillerden bir ağacın yaş veya kuru olarak yenilen tatlı meyvesidir. Süremiz başladı.
2: İncir.
1: Cevabımız doğruysa 40 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, 4 sorumuz geride kaldı. Görseli de görüyoruz. Severiz değil mi meyve?
2: Evet.
1: Herkes seviyor bu ekipte meyve. Ayşe için geliyor harf tablomuz.
3: Elif'in E'si.
1: Elif'in E'si 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir organın durumunu tespit etmek amaçlı görüntüleme türüdür. Süremiz başladı.
3: Dilimin ucunda.
1: Hadi ekip çalışması Röntgen. Derken Furkan'dan cevap doğru mu görelim. Furkan'cığım seninle devam ediyoruz.
0: Limonun L'si.
1: Limonun L'si 30 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Havadan gelen topa teniste raketle, futboldaysa ayağın üstüyle vurma hareketidir. Süremiz başladı.
0: Voley.
1: Futbolla arası iyi olan Furkan'dan bir
0: tenise
1: cevap geldi.
0: Gidiyor,
1: tenise de gidiyor. Masa tenisi miydi? Doğru mu görelim?
0: Voley.
1: Bravo. Sen masa tenisi.
0: Yok, kort tenisi.
1: Kort. Bir de voleyi masa tenisi yapan biliyorum. Sanki vardı arkadaşlar.
2: Masa tenisi.
1: Masa tenisini Gökçe yapıyor.
2: Evet.
1: Sen de?
0: Kort tenisi.
1: Kortta bravo. Tebrik ediyorum arkadaşlar.
0: Voleyi oradan size. Biliyorum.
1: Hepiniz sporla ilgileniyorsunuz. Harikasınız ve Gökçe ile devam ediyoruz.
2: Kemanın K'si.
1: Kemanın K'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Ülkemizde kış mevsiminin yaşandığı yılın 12. ayıdır. Süremiz başladı.
2: Aralık.
1: Cevabımız doğruysa eğer Gökçe kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo Gökçe'ciğim. Şahanesin. Tebrik ediyorum seni ve Ali Ferit'le devam ediyoruz.
2: Vida'nın V'si.
1: Vida'nın V'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir şeyin istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan denemedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması en sevdiğim kısım. Ekip bir çalışsın bakalım. Bir düşünelim beraber. Beraber yaparız arkadaşlar. Bir şeyin istenilen düzeyde... Gökçe?
2: Prova.
1: Daha soruyu ikinci kez okumadan Gökçe'den bir cevap geldi. Katılıyor mu ekip arkadaşları Gökçe'ye?
2: Evet.
1: Herkes
2: evet.
1: Katılıyor. O zaman kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Ayşe ile devam ediyoruz.
3: Ormanın olsun.
1: Ormanın O'su 40 puan değerinde.

ve sinemadan geliyor sorumuz. Adasını korumak için okyanusa açılan cesur bir kızın hikayesini anlatan animasyon filmidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken Gökçe'den cevap gelir mi?
1: Moana.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Arkadaşlar animasyon filmimizin görseli de hemen yanımda. Bilen var mı? İzleyen?
1: Ben küçükken bir kere izlemiştim.
0: Nasıl? Ne anlatıyor? Birazcık bize bahsedin kısaca. Gökçe?
1: Bir kız adasına yaklaşan tehlike için denize açılıyor. Orada bir kişiyle karşılaşıyor. Onunla takım olup böyle adasını kurtarmak için denizde açılıp adasını kurtarıyor insanlar.
2: Ama babası izin vermiyor. O gizlice gidiyor.
0: Herkes izlemiş bunu arkadaşlar o zaman.
1: Ben küçükken izlemiştim.
0: Küçükken izlemişti Ayşe de. Teşekkür ediyoruz. Furkan'la devam ediyoruz.
2: Ramazan'ın reisi.
0: Ramazan'ın reisi 30 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Çaydan küçük, yazın kuruyan veya suyu azalan küçük akarsudur. Süremiz başladı.
2: Dere.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Furkan'dan. Bu cevabımız doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi. Dere en küçük akarsudur. Çay dereden daha büyük, nehirden daha küçüktür. En büyük akarsu da nehirdir. Bunun da bilgisini vermiş olduk ve Gökçe ile devam ediyoruz. Ayşe alkışlamak istedi. Teşekkür ederiz Ayşe'cim. Gelsin harf tablomuz.
1: Denizin D'si.
0: Denizin D'si 30 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğretmenin öğrencilerine okul dışında yapmaları için verdiği çalışmadır. Süremiz başladı.
1: Ödev.
0: Gökçe 30 puanı kumbaramıza ekliyor mu görelim? Arkadaşları alkışladı. Herkes çok emindi. Ekip çok emindi arkadaşlar. Ve geldik ısınma turunun son sorusuna ve son harfine Ali Ferit için geliyor.
3: Sivas'ın S'si.
0: Sivas'ın S'si 50 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Genellikle önü siperli olan bir tür başlıktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip, biraz düşünelim. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Herkese bir göz göze geldim.
1: Masket.
0: Masket mi doğru cevabımız, görelim. Masket değil de başka ne olabilir acaba Ali Ferit'ciğim?
1: Masket sanki şimdi.
0: Başka ne olabilir?
1: T'yi görünce masket.
0: Sanki yaklaştık biraz ama ne olabilir bir düşünelim.
1: Maskot.
0: Maskot mu doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip. Son 40 saniyemiz. Ayşe?
1: Misket.
0: Misket mi doğru cevabımız?
1: Öne süperli diyor.
0: Furkan bir şey söyledi.
1: Öne süperli diyor. Bilmiyorum ama basket.
0: Basket mi görelim? Arkadaşlar başlığı düşünelim, başlık. Genellikle öne süperli olan bir tür başlıktır.
1: Savaşta mı kullanılır?
0: Başlıktır. Ha. Önü siperli olan bir başlık ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Kasket.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
0: O zaman Ali Ferit, Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak cevabıyla...

0: kızınıza 20 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar işte kasket. Aklınıza gelmiş miydi? Bu görüntü aklınıza geldi mi?
1: Bir şey söyleyeceğim. Bunu hani filmlerde oynayan Şaban giyiyor.

0: Sinema turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tura çok hazır olduğunuzu düşünüyorum.
1: Evet!
0: Evet harikasınız. O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
2: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 110 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Bazı yiyecekleri ezip suyunu çıkarmaya yarayan, kol gücüyle ya da elektrikle çalışan mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Süz. Haydi ekip çalışması. İyice okuyalım dikkatlice arkadaşlar. Bir düşünelim.
2: Elektrikle çalışan mutfak gereci.
3: Ben birinci kelimeyi buldum gibi ama...
1: Ben de buldum.
0: Herkes bir buldu mu acaba? Hadi bir ekip çalışsın bakalım. Ne olabilir?
1: Ben ikinciyi bulamadım.
0: O zaman bir kutu açalım.
3: Meyve sıkacağı.
0: Katılıyor muyuz arkadaşımıza?
1: Katılıyoruz, katılıyorum.
0: Herkes evet, evet, katılıyor. Ekip çok güzel çalıştı. Kumbaramıza 100 puan ekliyor muyuz? Harikasınız. Arkadaşlar az önce de söylemiştiniz meyve çok seviyorum diye değil mi? Herkes çok seviyor
1: evet,
0: bu ekipte meyveyi.
1: Özellikle ben çilek çok seviyorum.
0: Özellikle çilek çok seviyor Alife'nin.
2: Ben de.
0: Furkan'la devam ediyoruz.
4: Yahya'nın yeğesi.
0: Yahya'nın yeğesi 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematikte sıfırdan büyük değerlere denir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Kim en çok matematiği seviyordu arkadaşlar? Bu ekip matematiği seviyor. Şimdi bütün ekip seviyor aslında, değil mi? O zaman evet. Güzel bir ekip çalışması yapıp bence cevabı bulacağız.
1: Ne olabilir?
0: Bir kutu açalım. Herkes birbirine soruyor acaba ne olabilir?
1: Zira.
0: Bir kutu daha.
1: Altı buldum. Evet, ben de.
0: Herkes buldu.
1: Sayılar altı.
0: Evet, yukarısı aynen. Ne olabilir yukarısı acaba? Altını bulduk diyorlar. Eğer doğruysa üst kısım ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
2: Pozitif sayılar.
0: Ali Ferit?
3: Bence de pozitif sayılar.
0: Bence de Furkan? Negatif Ayşe sayılar. Herkes katılıyor.
3: Negatif eksi oluyor, pozitif
4: artı oluyor.
0: Tamam,
4: artı
0: oluyor. O zaman görelim bakalım cevap doğru mu? Harikasınız.
5: Kurtardım bizi.
0: Arkadaşlar şahane bir ekip olmadık mı? Çok güzel evet. Bir ekip olduk. Gökçe ile devam ediyoruz.
2: Babam Mustafa'nın M'si.
0: Mustafa Bey'in M'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. İçinde sıvı olan bir kabı sarsarak karıştırmaktır. Süremiz başladı.
2: Çalkalamak.
0: Bütün arkadaşların katıldı sana Gökçe'cim. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ali Ferit için geliyor tablomuz.
3: Babam Genco'nun G'si.
0: Genco Bey'in G'si 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Bulunulan ortama yeni katılan kişiye söylenen selamlama sözüdür. Süremiz başladı.
2: Ben biliyorum.
0: Hadi ekip çalışması.
2: Geri gelmiş en son. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz mi doğru cevabımız? Bravo.
3: Ben de kişiye ne denir?
4: Ben de tam
2: basacaktım, aynı anda bastık.
0: Hadi aynı anda. Arkadaşlar güzel bir ekip çalışması yapıyoruz evet, bugün. Evet. Şimdi ben merak ediyorum bu ekip kumbaramızda kaç puan toplamış? Görelim. Kumbaramızda 840 puanımız var arkadaşlar.

0: hedefimize kalan puan 1660. Harikasınız. Ayşe'cim, senin için geliyor tablomuz.
1: Remzi'nin R'si.
0: Remzi'nin R'si 130 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Kestane, Gürgen, Palamut sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. 6 nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz ne? Başladı. Çok tatlısınız. Herkes şu anda bir ekip çalışmasına başladı. Birbirine yardım ediyorlar. Hadi ekip çalışması. Erken başladınız bugün. Ayşe'deyken Furkan yardım edeyim dedi.
1: Kestane, Gürgen, Palamut, 6 yaprak üstü bulut.
0: Görelim doğru mu? Harikasınız. Ali Ferit'ciğim, biliyor musun bunu?
2: Biliyordum.
0: Nasıldı? Bak bende de biraz sözleri var. Nasıldı?
1: Kestane, Gürgen, Palamut, 6 yaprak üstü bulut.
0: Gelsen sonrasını burada bilmiyorum. Derdi unut. Orman ne güzel, ne güzel. Dallar kol kola görünür. Yaprak yaprağa sürünür. Kışın karlara bürünür. Orman ne güzel, ne güzel. O zaman teşekkür ederim. Ailelerimize biz de teşekkür ediyoruz bizi destekledikleri için. Ve Furkan'la devam ediyoruz.
3: Adem'in ağası.
0: Adem'in ağası 110 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Salatalarda sıkça kullanılan yeşil renkli, girintili çıkıntılı yaprakları olan bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Üstü buldum ama...
0: Çok güzel bir takım oldunuz arkadaşlar.
1: Üst var ama alt...
2: Üstüne kim?
0: Bir kutu açalım. Salatalarda sıkça kullanılan yeşil renkli, böyle yaprakları girintili çıkıntılı. Bu ne olabilir?
1: Hazırladım.
0: Gidiyor muyuz biz annelerle pazara?
1: Ben altını buldum.
2: Altı marul olabilir.
1: Ben üstünü buldum. O zaman...
0: Bir kutu daha açalım.
2: Bassana bir yasa.
1: Üstü ne? Üstü...
2: Üst zaten bulundu üst.
1: Kıvırcık.
2: Var şöyle.
1: Altı... Marul mu diyorsunuz?
2: Evet marul.
1: Tamam.
0: Şimdi Gökçe dedi ki kıvırcık altına da marul mu diyorsunuz dedi. Arkadaşlarına sordu ekibe. Ekip de Gökçe'ye katıldı. Peki cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar yemeklerle aranız nasıl? Annelere yardım eder miyiz mutfakta?
1: Evet, evet.
0: Ediyoruz
1: evet.
0: Böyle alışverişe gider misiniz?
2: Evet.
0: Çok güzel. Gökçe ile devam ediyoruz.
1: Arkadaşım İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 110 puan değerinde ve internetten geliyor sorumuz. İnternet sayfalarındaki aramalarda kullanılan sözcük ya da sözcük gruplarına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Güzel bir ekip çalışması daha bizi bekliyor. Ne olabilir? Ben hemen bir kutu açacağım sizin için. Açalım bir kutu. Furkan'cığım sen kodlama yapıyordun değil mi?
1: Yok ben kodlama değil.
0: Yok robotlarla evet, dedin.
1: Kodlamayı evet, daha çok bilmiyorum.
0: Ha, tamam. İnternet. Peki interneti hepiniz kullanıyorsunuz. Dikkatli kullanıyoruz tabii değil mi arkadaşlar? Ne olabilir? Hadi bir okuyun soruyu. Açalım bir kutu.
2: Açalım.
1: Altı buldum.
2: Evet, altı.
1: Altı ne?
3: Altı ne?
2: Altı kelime.
1: Kelime. Söylersem iyi oluyor mu?
0: Tabii tabii kelime. Söyleyebiliyorsunuz birbirinize şu anda. Kelime. Bu bir ekip kelime çalışması.
1: Altı kelime.
0: Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar kelime, eve girerken kapıyı neyle açarız?
1: Anahtar kelime.
0: Katılıyor mu arkadaşların
1: evet,
0: sana?
1: Evet. Evet.

0: Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgi. Arama motorları, internet üzerindeki siteleri, içlerinden geçen anahtar kelimeler, ziyaret sıklıkları ve diğer sitelerin verdikleri link referanslarına göre endeksleyerek arama yapan kişinin girdiği kelimelerle ilişkilendirilip hızlı bir şekilde sonuçları ekrana getirmektedir. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk ve Ali Ferit'le devam ediyoruz.
1: Pidenin pes.
0: Pide mi? Pidenin P'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor.
1: Deyim.
0: Çok şaşırmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Fikri olan var mı?
1: Çok fikri olan var mı? Ekip şahane. Çok güzel bir takım oldunuz arkadaşlar.
0: Havalar
1: çok şaşırmak anlamındaki deyim ne olabilir acaba?
2: Ha ben üstü buldum sanırım.
0: Ne?
2: Paniğe.
0: Paniğe.
2: Paniğe? Kapılmak.
0: Yok mu? Kapılmak olmuyor.
2: Onu denedim de.
1: Bir kutu açalım.
2: Aa.
0: Panik.
2: Piknik.
0: Olmuyor. Panik de olmuyor.
2: Piknik.
0: Panik.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Ne? Pan. Paş. Pan.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Parmak. Üstü parmak.
2: Parmak.
0: Parmak yalamak.
1: Parmak yalamak mı? Acaba oldu mu bakalım?
3: Hayır, o L değil.
1: Olmadı. Bir doldurmaya çalışalım arkadaşlar.
2: Parmak.
1: Ne olabilir?
2: Parmak o.
0: Üstü parmak ama.
3: Parmak ısırmak.
1: Katılıyor muyuz?
2: Evet, katılıyoruz.
1: Ekip katılıyor. Cevabımız doğru mu görelim? 80 puanı kumbaraya attınız. Şahanesiniz ekip. Ve Ayşe için geliyor harf tablomuz.
2: Canım arkadaşım Talya'nın T'si.
1: Talya'nın T'si 130 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Türk dilinin bilinen en eski yazı sistemidir. Süremiz başladı.
2: Neydi?
1: Yok. Hadi ekip çalışması.
2: Bilen var mı?
1: Ayşe diyor ki bilen var mı?
0: Fikri olan hiç yok.
1: Fikri olan hiç yok. O zaman ben sizin için bir kutu açıyorum. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
2: Şurası Türk.
3: Ben ilk başta Türk ile mürekkep şu zannetmiştim.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Dört kısmı Türk, orası Türk. Türk.
1: Bir kutu daha.
0: TD.
2: Sistemidir derken ne demek istiyorlar yazı?
1: Bir kutu daha.
2: En ya,
1: Türk dilinin bilinen yani en eski yazı şey sistemi.
3: Tüy ile kalem... tüy ile mürekkep gibi.
2: Ha. Göktürk alfabesi.
1: Katılıyor muyuz Ayşe?
0: Evet. Göktürk aklımda vardı da tam emin olamadım.
1: Görelim doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar hemen size bir bilgi paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Türkler tarih boyunca değişik alfabeler kullanmışlardır. Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk alfabesidir. Bu alfabe aynı zamanda ilk milli alfabemizdir. Bunu da öğrenmiş olduk ve Furkan'la devam ediyoruz.
0: Elif Su'nun E'si.
1: Elif Su'nun E'si 80 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Futbolda top kaleye girdiği zaman oyuncuların yaptığı kutlamadır. Süremiz başladı.
0: Gol sevinci.
3: Bence
0: de basit zaten.
2: Erkekler bence çok basit geldi.
1: Herkese çok basit geldi. Peki cevap doğru mu görelim? Harikasınız. Kaldı kaç soru arkadaşlar? Son iki sorumuz ve son iki harfimiz Gökçe için geliyor.
2: Karenin K'si.
1: Karenin K'si 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Başkasına zarar veren kişi çok daha kötü

0: ile karşılaşır anlamındaki atasözüdür. Rüzgar nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Rüzgar akar, eker, su, eker. Rüzgar eker, sula, sula, rüzgar.
2: Şu üçüncü soru, üçüncüsü de biçer.
0: Çok tatlı bir ekip oldunuz. Hadi ekip, çalışmaya başladınız bence.
2: Rüzgar eker. Evet, rüzgar eker.
3: Nokta nokta nokta biçer.
2: Evet.
1: Rüzgar eker.
0: Ne olur?
2: Diker de olabilir.
0: Ne olabilir Furkan?
2: Diker en son.
1: Diker olamaz.
0: Tamam arkadaşlar. Hayır, bir kutu açıyoruz. Bir tahmin edelim. Üçüncü şimdi bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha açalım.
2: Rüzgar eker.
1: Fırtınalarda.
2: Hayır, rüzgar.
1: Rüzgar eker, fırtına biçer.
2: Eker.
0: Rüzgar.
1: Eker, fırtına biçer.
0: Rüzgar
2: eker olmuyor.
0: Eker.
1: Rüzgar
0: olmuyor.
1: Eken, fırtına biçen.
0: Arkadaşların katılıyor mu peki sana?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Görelim bakalım kumbaramıza 120 puan ekliyor muyuz?
2: Rüzgar eken.
1: Kesin ne fırtınalar esen.
2: Fırtına değil.
0: Rüzgar eken. Ne dedik şimdi demin arkadaşlar?
1: Ama biçer de olmayabilir çünkü rüzgar...
3: Bir şey söyleyeceğim, fırtına olmuyor.
2: Rüzgar eken, fırtınalar oluyor. Diken.
0: Demin ne dediniz?
1: Fırtına...
0: Rüzgar eken...
3: Ben şey dedim...
2: Diken.
1: Olmuyor.
0: Fırtınalar...
2: Diken.
0: Diken mi görelim? Olmadı.
1: Fırtınalar olmuyor.
0: Rüzgar... Evet, çok yaklaşmışsınız
1: rüzgar
0: arkadaşlar.
1: Rüzgar eken, fırtına... Biçen.
0: Biçen. Görelim doğru mu? Arkadaşlar orada bir şey değiştirmemiz gerekiyor.
2: Rüzgar eken, fırtınalar biçer.
0: Şimdi fırtınalar mı oluyor? Bir bak oraya.
1: Hayır.
0: Rüzgar eken, fırtına...
2: Fırtına biçer.
0: Ne ne?
2: Biçer.
0: Biçer mi?
2: Biçer.
1: Hayır.
0: Biçer. R harfi. R harfi mi? Hangi harf?
1: R harfi, R.
0: Herkes katılıyor mu Furkan'a?
1: Evet.
0: O zaman Ali Ferit Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 120 puan ekliyor muyuz? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz
1: ben
0: arkadaşlar.
1: Ben minnacık bir yanlış yapmışım.
0: Minnacık bir
1: ben
0: yanlış.
1: Ben orada fırtına deyince ekip birden hemen anladı.
0: Harikasınız. O zaman Ali Ferit için geliyor son harfimiz.
1: Sıranın sesi.
0: Sıranın sesi. 110 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz.
1: Hadi iyi, bunu bilebilirim.
0: Çocukların el ele tutuşarak ebeyi çemberin içinde tutmaya çalıştıkları oyundur. Süremiz başladı.
3: Hatta şarkısını da biliyorum. Şey,
0: sen de yanlış mı acaba? Ne acaba? Söyle bakalım. Haydi
3: yok,
0: arkadaşlar siz bugün harika bir ekip oldunuz. Gurur
3: ben
0: duyuyorum.
3: Ben böyle bir oyun duymadım ama şeyini duydum.
1: Ben de duymadım.
3: Hani tamam, çemberle el ele tutuşuyorlar. Bir kişi böyle arkasını dönüyor sonra tekrar oluyor tekrar.
1: O şey. Yok elma. Mendil kağıdı.
0: Şimdi tamam o zaman süremiz gidiyor. Aynen. Ben size bir kutu açacağım. Bir tahmin etmeye çalışalım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
2: Bak. İkisi de aynı Ece'nin üstteki.
1: Evet.
0: O kadar güzel bulmaya çalışıyorsunuz ki arkadaşlar.
2: İlk harfini bulsak ortadaki.
0: Tamam ben sizin için bir kutu daha açıyorum.
2: Tamam.
0: Tamam bak, dedi Furkan.
2: Tamam. Şimdi
0: bir kutu daha açalım.
1: Baltal. Baltal.
2: Ne?
0: Bir kutu daha.
2: Baltal.
1: Şey kafeste sonu.
0: Ne kafeste kafes olabilir bal, arkadaşlar sana acaba?
2: Kafesteyse bal bal kafeste olabilir.
1: Bülbül kafeste. He.
0: Furkan sen bal bal mı dedin?
2: Herhalde.
0: Bal bal kafeste.
2: Öyle dedim
0: dedi
2: de
0: Gökçe.
1: Bülbül kafeste.
0: Ha, bülbül kafeste dedi Gökçe. Doğru mu görelim?
1: İyi.
0: Arkadaşlar bu oyun gitti ya. Olduk.
1: Ah, Gökçe sen onu çek.
0: Çok tatlısınız. Nasıldı bu tur? Çok,
1: çok güzeldi.
2: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Evet. Peki şimdi bir kumbaraya bir daha gidelim mi? Bir tahmin olur alalım Ayşe.
1: 1300.
0: 1300 Furkan.
2: 1450.
0: 1450 Gökçe.
1: 1460.
0: 1460 Ali Feri.
2: 1550.
0: 1550 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?

0: Arkadaşlar biz 500 adet... Ali Ferit'ciğim bugün çok yaklaşıyorsun.
1: Evet Ali Ferit.
0: 940 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
2: Ödüle
0: final
2: yaklaştık.
0: Turunda... Ödüle çok yaklaştık. Ali Ferit söylüyor. Final turunda?
1: Final turunda tam tamına 5 tane soru bilmemiz lazım.
0: Soru bilirsek ödül bizim oluyor arkadaşlar. Artık finale gidelim mi?
3: Evet.
0: Ay duyamıyorum
3: evet.
0: Yeterli bir...
3: Evet.
0: Tamam tamam duydum. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Harikasınız arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve arkadaşlarım çok hazır değil mi arkadaşlar?
3: Evet!
0: Şahanesiniz. O zaman Ayşe için gelsin kategorilerimiz. Matematik, giyim, duygular, genel kültür hangisi olsun?
1: Genel kültür A.
0: Genel kültür A. Sorumuzu görelim. Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri şenliktir. Süremiz başladı.
4: Biliyor musunuz? Şenlik dediğini.
1: Bir top bir şey deniyor.
4: Kutlamak olabilir. Kutlama değil.
0: Hadi ekip çalışması. Gökçe.
5: Kutlamak olabilir.
0: Kutlamak.
4: Kutlama değil.
0: Doğru cevabımız kutlamak mı? Bir bölgenin en ünlü ürünü, en ünlü ürünü için yapılan böyle bir şenlik gösteri, böyle bir şenlik alanı düşünün. Bir bölgenin en ünlü ürününü düşünün. Ne olabilir?
4: Bunu biliyor musunuz?
0: Bir kutu açalım.
4: Açalım.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Tamam, bu bize yeter.
0: Bu bize yeter dedi Ali Ferit.
2: Bence bir kutu daha lazım.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Tamam.
0: Şimdi bence bulursunuz arkadaşlar.
1: Festival.
2: Bak demiştim. Evet.
0: Bak demiştim diyor Furkan. Arkadaşları da katılıyor Ayşe'ye. Doğru mu görelim? Harikasınız. 200 puan. Kumbaramıza eklendi arkadaşlar ve Furkan için geliyor kategorilerimiz.
2: En iyi olduğun şeyi seç.
1: Hadi bakalım yaparsın.
0: Hangisi?
2: Matematik. Giyim R.
0: Giyim R. Görelim sorumuzu. Kurulanmak için kullanılan havludan yapılan giyecektir. Süremiz başladı.
2: Bornoz.
0: Furkan'dan hızlı bir cevap geldi.
2: Bulamazsın bunu diyecektim ben de.
0: Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Şahane gidiyoruz.
2: Ödüle gidiyoruz.
0: Ödüle gidiyoruz diyor Ferit ve Gökçe ile devam ediyoruz. Son 3 evet.
2: İyi oldu.
0: Hangisi olsun?
1: Bir şey.
5: Çok arası kaldım. Duygular ne?
0: Duygular L. Sorumuzu görelim.
2: İyi. Güzel.
0: Çok beğenme duygusudur. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip.
1: Ayşe. Mükemmel.
0: Mükemmel.
2: Duygu. Mükemmel bir duygu değil ki.
3: Evet, duygu böyle.
0: Olmuyor. Mükemmel mi cevabımız, görelim. Bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha.
1: Ben bilmiyor olabilir. Mükemmellik.
3: Olmuyor sanırım.
0: Mükemmellik. Görelim doğru mu? Bir kutu açalım. Ben şimdi bir kutu açacağım. Bir kutu daha açalım. Hani böyle bir şey olmak derler arkadaşlar. Ne olunur?
2: Duygu.
1: Bir kutu daha açalım bence.
2: Evet, açalım.
0: Tamam, bir kutu daha.
2: Hayranlık.
3: Evet.
0: Evet dedi herkes.
3: Evet, hayranlık.
0: Herkes katılıyor Furkan'a.
4: Evet.
3: Evet.
0: Doğruysa cevap. Bu harika ekip kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Birbirimizi de kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız. Ben şimdi bir kumbaramıza gidiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti?
4: Çok az. 2 soru kalmıştı.
0: Çok az kaldı
4: bence.
0: Diyorlar.
4: Yok, 3.
3: Bir soru kaldı.
0: 2160 puanımız var ve 340 puana ihtiyacımız var. Yani iki soru daha cevaplarsak
4: ben yaptıktan ödül sonra Ayşe'nin yapması lazım.
1: Tamam.
0: Tamam, o zaman Ali Ferit için geliyor.
1: Hadi yaparız.
2: Yaparız.
1: Çok iyi.
2: Ali Ferit yapınca bitiyor.
1: Hayır.
4: Hayır.
0: Şimdi Ali Ferit için geldi kategorilerimiz. Evet Ali Ferit.
4: Giyim E.
0: Giyim E. Görelim sorumuzu.
5: Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik. Şimdi sen bize yardım edeceksin.
6: Ben hayatımda adam öldürmedim.
5: Tabii öldürmedim. Ama her şeyin bir ilki vardır değil mi?
6: Yapamam.
7: Aslında kız seni seviyor.
6: Yaşa, ağzını seveyim.
7: Otelimize hoş geldiniz Zeki Bey. Bestelerinizin hayranıyım.
8: Seviyorsun değil mi?
9: Boş bir zamanımda sizi dinleyeceğim küçük hanım.
7: Lütfen.
9: Şimdi buyurun.
10: Kaç gün kalacaksınız?
11: Ölünceye kadar.
10: Çok şakacısınız.
5: Birkaç saate kadar telkiniyatı teslim edecekler.
9: Anladım. Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana.
7: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
5: Nihat çıkmak üzere. Eli kulağında.
9: Geç nöbete!
6: Baş üstüne!
9: Başımın belası.
11: Asıl sen benim başımın belasısın.
12: Baş belası birazdan TV4'te.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
18: Hesap kırdık.
17: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
18: Hesap kurdu.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
22: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
23: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
25: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
24: Yani?
25: Seni düşündürmeyen teknoloji.
26: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Sadece durunlar.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: gerekirse apartmanın biber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz kişide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik. Şimdi sen bize yardım edeceksin.
12: Ben hayatımda adam öldürmedim.
11: Tabii öldürmedim. Ama her şeyin bir ilki vardır değil mi?
12: Yapamam!
13: Aslında kız seni seviyor.
12: Yaşa, ağzını seveyim.
13: Otelimize hoş geldiniz Zeki Bey. Bestelerinizin hayranıyım.
12: Seviyorsun değil mi?
14: Boş bir zamanımda sizi dinleyeceğim küçük hanım.
13: Lütfen.
14: Şimdi buyurun.
15: Kaç gün kalacaksınız?
12: Ölünceye kadar.
15: Çok şakacısınız.
11: Birkaç saate kadar telkiniyatı teslim edecekler.
14: Anladım.
12: Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana.
13: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
12: Nihat çıkmak üzere. Eli kulağında. Geç nöbete!
14: Baş üstüne!
12: Başımın belası.
16: Asıl sen benim başımın belasısın.
17: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Geleceği düşle. Cesurca.

0: Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: TÜY almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. TÜY yok, TÜY alma yok.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Vücudun belden aşağısına giyilen, farklı türleri bulunan bir giysidir. Süremiz başladı.
1: Etek.
0: Gökçe ve Furkan'ın böyle eller bu tondaydı.
1: Etek.
0: Doğruysa cevabımız? Evet.
2: Doğru bence. Doğru.
0: Herkes katılıyor. Görelim bakalım doğru mu? Bravo.
2: Etek aklına geldi
0: ama heyecanlıyım. Sadece kaç sorumuz kaldı ödül için?
1: Bir sorumuz
0: ama daha çok sorumuz var. O yüzden baskı altında hissetmiyoruz. Tamam mı Ayşe'cim? Ayşe için gelsin kategorilerimiz.
2: Hadi Ayşe.
0: Arkadaşları destekliyor.
2: Genel kültür P.
0: Genel kültür P. Sorumuzu görelim. Gelişim, takım çalışması ve sorumluluk bilinci gibi amaçlarla doğada konaklamalı yapılan etkinliktir. Süremiz başladı.
2: Biliyor musunuz bunu?
3: Sonlu kampı.
2: Ne?
1: Ne? Doğa kampı, doğa kampı.
3: Evet, söyle.
2: Doğa kampı.
1: Doğa.
0: Hadi. Doğa kampı mı görelim?
1: Doğa değil mi? O zaman ne?
0: Başka ne kampları var arkadaşlar?
2: Orman kampı var ama olmaz.
1: Sonlu kampı.
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha.
3: İnci kampı.
2: İnci kampı.
1: İnci değil.
2: İnci.
1: İnci değil. O biliyor.
0: Doğruysa eğer ödüle gider miyiz görelim.
1: İzci kampı.
2: İzci kampı.
3: Aa, evet.
2: Doğru ya onu.
1: Diyorum işte izci
2: kampı. Bu da bizi ödüle götürür tabii ki.
0: Peki. Cevap doğruysa Ali Ferit, Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla biz ödüle gider miyiz? Harikasınız.
4: Süper kumbara.
0: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Furkan. Bravo Furkan. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Gökçe. Bravo Gökçe. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Ali Ferit. Bravo Ali Ferit. Arkadaşlar harikaydınız. Yine söylüyorum, sizinle gurur duydum. O kadar tatlıydınız ki beraber böyle bir ekip çalışması yaptınız. Şahaneydiniz. Ayşe'cim senin için nasıldı?
2: Çok güzeldi. Yani ekip çalışması dünyanın en tatlı ve en güzel şeyiydi.
1: Haklı.
0: Harikasın Furkan'cığım.
1: Çok eğlenceliydi. Ekip çalışması olmasaydı takılabilirdik.
0: Evet.
1: Eğlenceliydi yani.
0: Harikasın. İyi ki geldiniz Gökçe.
3: Çok eğlenceliydi. Başkalarının da bu yarışmayı severek izleyeceğini ya da yarışacağını çok

0: Düşünüyorsun,
1: evet,
0: tahmin ediyorsun.
1: Evet, düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ve ekip çalışması çok güzeldi.
0: Harikaydınız. Ali Ferit'ciğim.
2: Evet, ekip çalışması çok güzel ve Furkan'ın dediği gibi mesela herkes birbirine yarışsaydı tek bir soru bile bilemezdi.
0: Evet, siz çok güzel bir takım oldunuz arkadaşlar. Ödülü de hak ettiniz. Nerede bizim tablet ablamız? Nerede acaba ödül ablamız? Ben gidiyorum. Bu tarafta mı? Nerede?
3: Burada.
0: Herkes bir gördü. Bu tarafta mı?
3: Burada. Evet.
0: Duygucuğum, her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Tabletlerimiz elimde arkadaşlar. Güzel günlerde kullanın.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Arkadaşlarınızla hep böyle güzel güzel çalışmalar yapın.
4: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım beraber.
3: Görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
3: Görüşürüz.

0: Hay Allah! Ya ne biçim araba park etmek bu böyle? Hey, bir görevli yok mu? Ya arabanın önüne park etmişler! Çekin şunu, çekin de çıkalım ya!
1: Özür dilerim beyefendi.
0: Of of! İşe geç kaldık ya, hadi hadi!
1: Kusura bakmayın efendim, şimdi alırım arabayı.
0: Ne düşüncesiz adamlar var be!

0: Evet. Çok kötü bir yanlışlık oldu değil mi?
1: Arabaya bir başkasının bineceğini nereden bilebilirdim ki? Hiç aklıma gelmedi. Yalvarırım.
0: Düşünmeliydin.
1: İnanın çok iyi yerleştirdim bombayı.
0: Ama başkası öldü.
1: Düzeltirim hatamı. Peşine düşer yakalarım.
0: Çok geç.
1: Hayır. Hayır. Yalvarırım. Durun. Durun. Ne olur dinleyin.
0: Mafya affetmez. Ne bekliyorsun? Götürün. Kardeşlerim, maalesef durum çok kritik.
2: Bir şeyler yapmamız gerek. Nihat konuşmamalı.
3: Kaybımız tam 1 milyon dolar.
4: Para önemli değil. İsmimizi, itibarımızı, her şeyimizi kaybedebiliriz.
5: İtalyan konsolosluğuna sığınmış.
6: Felaket. Türk polisi muhakkak işe el koyacaktır.
0: Yeter! Paniğe kapılmayalım kardeşlerim. Sakin olalım ve düşünelim.
6: Tilki Nihat öldürülmeli. Konuşmaması gerek.
0: Evet de kim öldürecek? Gözünü kırpmadan, eli titremeden.
4: Adam koruma altında. İmkansız.
2: Mafya için imkansız olamaz. Tek bir kurşun işini bitirir.
0: Tek kurşunla mı? Tek kurşun. Sarı dosyayı getirin.

0: Evet. Bu şerefli görev için aradığımız değerli kardeşimizi bulduk.
1: Yılın bestecisi Zeki Gürses'i hep birlikte kutluyoruz. Kutlarız Zeki Bey. Tebrikler Zeki Bey. Buyurun.
2: Sağ olun.
3: Tebrikler Zeki Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Zeki Bey, bir de annenize sarılmış öperken bir fotoğraf alalım
1: lütfen.
0: Tabii,
1: buyurun, buyurun. Anam benim.
0: Gelecek için neler düşünüyorsunuz? Yeni besteler var mı?
2: Besteyi mesteyi bırakın, artık evlenmesi gerek.
1: Aman anne!
0: Bu müthiş bir haber, hayranlarınızın en çok merak ettiği konu da bu.
1: Durun canım, öyle bir şey yok ortada henüz.
0: Ortada bir namzet var mı acaba? Kim bu talihli kız?
1: Kim bilir? Sizin kadar güzel birini bulamadım henüz.
0: Çok şakacısınız.
3: Ben bakayım efendim.
1: Teşekkürler.
3: Alo, buyurun. Yanlış numara. Burada öyle biri yok.
1: Kimi istediler?
3: Vallahi anlamadım. Tek kurşun diye birini sordular.

0: إسرائيل.
1: سلام.
2: Selam.
1: Evde yokum dedirtmen üzdü bizi. Bir arayalım dedik eski dostumuzu. İçeri buyur etmeyecek misin?
2: Tabii, buyurun.
1: Muhterem annenizi iş konuşmalarımızla rahatsız etmeyelim, ha? Ne dersin?
2: Seni içeri odaya götüreyim anneciğim.
1: Saygılar hanımefendi.
3: Beyler de mi müzisyen evladım? Ne çalarlar?
4: Bunların çalmayacakları şey yoktur anne. Her şeyi çalarlar. En çok da insanların mutluluklarını çalar bu hayvanlar. Sen git içeri. Ne istiyorsunuz benden?
1: Hiç misafirperver değilsin tek kurşun.
4: Ben tek kurşun değilim artık.
1: Biliyoruz. Ünlü bir bestekar oldun. Zeki gür ses.
4: Ne istiyorsunuz benden?
1: Bizim için çok tehlikeli olacak bir adamı öldürmeni.
4: Ne? Adam mı öldüreceğim?
1: Bilirsin yardım karşılıklıdır tek kurşun. Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik, şimdi sen bize yardım edeceksin.
4: Çıldırmışsınız siz! Ben hayatımda adam öldürmedim!
1: Tabii öldürmedin. Ama her şeyin bir ilki vardır, değil mi?
4: Yapamam!
5: Haklı, yaparsın.
4: Hayır!
1: Anneni iyi gördüm, ha? Sağlığı yerinde, başına bir şey gelsin istemezsin.

0: Ne? Annem mi?
1: Hazırlığını yap ve tam bir saat sonra havaalanı yolunda de telefonumuzu bekle. Talimatı orada alacaksın.
0: Ya annem?
1: Annenin sağlığıyla biz yakından ilgileneceğiz, merak etme. Başına beklenmedik bir kaza gelmemesi için devamlı yanında olacağız. Tamam mı eski dostum?
0: Tamam.
1: Bir delilik yapmazsın değil mi tek kurşun? Ha, adamı unutmamışsındır değil mi?
0: Unutur muyum? Azrail.

0: Şimdi ara haberleri veriyoruz.
1: Dün sabah Ataköy'de havaya uçurulan araba olayıyla ilgili soruşturma ilginç boyutlara ulaştı. Kaçakçılar arasında Tilki Nihat adıyla tanınan eski bir savukalı, suikastin kendine yönelik olduğunu iddia ederek İtalyan konsolosluğuna sığındı ve iltica hakkı istedi. Elinde uluslararası kaçakçılık mafyasıyla ilgili bilgiler olduğu sanılan kaçakçının, ülkemizde yargılanması için yetkililerle konsolosluk arasında yoğun temaslar yapılmaktadır.
0: Yayınımıza hafif müzikle devam ediyoruz.
2: Falci! Falci! Yok mu falına baktıran? Ver abicim elini bakayım falına. Okuyayım istikbalini. Allah sevdiğine i̇şte falcı. Kavuştursun.
3: Şşt, falcı! Şşt, falcı! Gel bakayım gel.
2: Anne sen de git başka kapıya. Buyur yiğidim. Emret yakışıklım. Bakayım falına, okuyayım istikbalini.
3: Sen falcı mısın?
2: Hayır, trafik polisiyim. Hı?
3: Tebdil mi geziyorsun?
2: Evet.
3: Tüh be, gene yakalandık. Kusura bakma memur abla, muayeneyi geciktirdim ama ehliyetim var. Hemen takdim edeyim. Bir dakika.
2: Sen benimle dalga mı geçersin?
3: Yok, fal baktırmak istiyorum.
2: Ha, otur şöyle, bakayım falına.
3: İyi bak ama ben çok meraklıyımdır.
2: Aa, bu sol elin.
3: Hı, bildi. Vallahi bildi. Sol elim. Sen büyük falcısın. Gözünü seveyim iyi bak.
2: Ha, önce bastırasın parayı.
3: Ah, çok sıkılıyorum, çok.
2: Dur bakayım. Ah, senin o güzel gönülcüğünde birisi var. Bir sıkıntı yaparsın sen.
3: Bildi, büyük falcısın sen. Ah, biricik sevgilim. Seni zorla koparıp aldılar benden.
2: Sevgilini koparıp almışlar senden.
3: Vay be! Nasıl da bildin? Helal olsun abla. Büyük falcısın sen.
2: Bastır bakalım parayı da devam edeyim.
3: Al, helal olsun. Ah, canım sevgilim. Ah, aslında beni seversin, bilirim.
2: Aslında kız seni seviyor.
3: Yaşa, ağzını seveyim.
2: Hep onu düşünür, sıkıntı yaparsın.
3: Nasıl da çıkıyor be, nasıl da çıkıyor be! Affet, affet. Düşünmez olur muyum seni? Kahroluyorum be.
2: Dur bakayım, dur, dur. Aa, bu kızın ismi, isminde A var.
3: A?
2: T var. A, hem A hem T var.
3: At mı? Yok yok. Afet, afet. A var, T var, bir de F var. Nasıl bildin be? Kızın ismi Afet. Vay be, nasıl bildin?
2: Ben bilirim her bir şeyleri.
4: Oo.
3: Ne oldu? Bir şey mi oldu?
2: Ah işte şurada biri var, sizi ayırıyor.
3: Babası, babası, Doktor Abbas Bey. Zalim Abbas, hain baba.
2: Hain baba.
3: Vay be, babası olduğunu da bildin. Benden zorla ayırdı kızını.
2: Üç vakte kadar sen bu kızı geri alacaksın.
3: Ah, bütün paramı harcadım. Ev bile aldım. Salon salon harcadım. Eşyalar, her şey. Ama götürdüğü yazlık evine kapattı kızını. Yüzünü bile göstermiyor bana. Hain baba.

0: Merak etme delikanlı, bu kız seni bekliyor.
1: Ne? Beni mi bekliyor?
0: Bekliyor
1: mu?
0: Ya.
1: Beni bekliyor. Tabii, beni bekliyor. Afet geliyorum sevgilim. Canım, afetim beni bekliyor. Sen beni ne diye laf...

0: Arabaya bak! Bana bak kardeşim, önünü görmüyor musun sen? Önüne baksana lan!
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Dalga manga geçme, adamı çok fena yaparım!
1: Allah'tan fazla bir şey yok.
0: Ne? Fazla bir şey yok mu? Nasıl fazla bir şey yok be? Görmüyor musun arabanın halini? Canım kız gibi arabam ne hale geldi? Allah, şu tampona bak! Aman, tamam artık bu araba kullanılmaz, atılır! Bana bak, polis çağıracağım! Polis çağıracağım! Polis!
2: Gel lan buraya!
0: Aman bir dakika!
2: Gel! Bağırma! Derdin ne ulan senin?
0: Beyefendi... Ulan, beyefendiciğim... Arabama çarptınız, zararını ödeyeceksiniz, lütfen! Tamam mı?
1: Ben sizin arabanıza çarpmadım. Siz bana çarptınız.
0: Yanılıyorsunuz kardeşim. Ben tam geri geri gidiyordum, siz arkamda belirdiniz.
1: Fesübhanallah!
0: Zaten eve 6 aylık peşin verdim. Yemek takımına 270.000 lira, halı duvardan duvara.
1: Ne diyorsun sen be? Bütün bunlardan bana ne?
0: Bana ne olur mu? Bir tampon bugün kaç para, haberiniz var mı? Bütün zarar ziyanımı ödeyeyim bakalım.
1: Ben senin arabana çarpmadım. Sen bana çarptın. Defol git başımdan. Benim işim var.
0: Ben miyim yani şimdi suçlu?
1: Evet.
0: Suçlu bensem, benim ödemem lazım. Haklısınız beyefendi. Bütün kabahat bende. Afet aklımı başımdan almıştı. Merak etmeyin, zararınızı son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Zarar marar yok.
0: Nasıl yok? Olmaz olur mu? Büyük bir hızla çarptım arabanıza. Kapınız ezildi. Bugün bir kapı en azından 15.000 lira.
1: 12.000.
0: 15.
1: Kapıda çizik bile yok.
0: Kapıda olmasa da araba fena sarsıldı. Belki de motorda bir arıza olmuştur. Hem karbüratörü de değiştirmek gerekebilir. Bir karbüratör bugün en az 17.000 lira.
1: 15.000.
0: 17.000'den aşağı alamazsınız beyefendi.
1: Hiçbir şey istemiyorum.
0: Siz istemeseniz de benim ödemem gerek. İnsanlık daha ölmedi. Bir kaporta boya en az 50-60.000 kağıt. Distribütör su içinde 20.000 lira.
1: 18.000.
0: 20.000. Ön lastikler?
3: Zeki Gürses telefon.
0: Ya arka lastikler? Lastik deyip geçmeyin kardeşim. Ayrıca bu platin rot balans ayarı da var, bir sürü ayar var. Ayrıca bir sürü şey var.
1: Bırak peşimi be!
0: Bırakmam, peşin ödeyeceğim. Silecekler arızalanmışsa onları da ödeyeceğim. Kimseye borcum kalsın istemem.
3: Zeki Gürses telefon.
0: Aa, benim bir tanıdık tamirci var. İsterseniz ona gideriz, daha ucuza hallederiz.
1: Kaybol!
0: Kaybolmazsınız, beraber gideriz. Ben yolu biliyorum, arkadaşımın dükkanı. Hemen orada cadde üzerinde, sol kolda, karakolun yanında. Çok iyi bir tamircidir, göreceksiniz, memnun kalacaksınız. Ayrıca yalnız arabayı tamir etmekte kalmayacaksınız. Buzdolabı, çamaşır makinesi, başka arızalarınız olursa onları da halledecektir. Aa, musluk mu tıkandı? Çağır benim tamirciyi.
1: Evet, ben Zeki Gürses.
4: İyi, sözünde durdun. Annenin keyfi yerinde, merak etme.
5: Selamımı söyle.
4: Selamı var. Şimdi hemen oteline gideceksin. Adına bir oda ayırttık. Orada telefonumu bekle.
1: Tamam. Hemen gidiyorum.
0: Ulan Gürses! Ben o... sana bakayım. İmdat!
6: Buyurun efendim. Bu da sizi.
7: Teşekkür ederim.
8: Sonra?
7: Geçen hafta Süheyla'ya baktığın fal aynen çıktı. Kadın şaşırdı kaldı.
8: Deme!
6: Bunu hiç bilmiyordum.
1: Affedersiniz, adıma bir oda ayırtılmış olacaktı da.
9: İsminiz efendim?
1: Zeki Gürses.
9: Anlayamadım.
1: Zeki Gürses.
9: Zeki Gürses mi?
8: Zeki Gürses.
9: Sizi otelimizde ağırlamak büyük bir zevk olacak efendim.
1: Teşekkür ederim.
9: Lütfen şurayı doldurur musunuz?
5: Otelimize hoş geldiniz Zeki Bey. Bestelerinizin hayranıyım.
1: Teşekkür ederim.
9: Şişt, kızım. Geç yerine.

0: Ne güzel çalıyorsun.
1: En çok sevdiğim şarkı. Siz de sever misiniz?
0: Ben besteledim bu şarkıyı.
1: Zeki Gürses.
0: Evet.
1: Kardeşim de ben de en çok sizin şarkılarınızı severiz.
0: Öyle mi?
1: Ne mutlu rastlantı sizi görmek.
0: Beraber çalalım mı?
1: Tabii.
0: Ben pek iyi çalamıyorum zaten. Sen çal daha iyi.
2: Arabanız geldi efendim.
1: Hadi Hakan, gidiyoruz. Bizim hastaneye gitmemiz lazımdı.
3: Geçmiş olsun. Nesi var?
1: Hiç. Yakında tamamen iyileşecek. Bugün her şey anlaşılacak. Belki ufak bir ameliyat.
4: Sonra eskiden olduğu gibi yürüyebileceğim, koşabileceğim Zeki amca. Değil mi abla?
1: Tabii canım. Şimdilik hoşça kalın Zeki Bey.
4: Yine görüşeceğiz değil mi Zeki amca? Diğer şarkılarınızı da çalarım size.
0: Tabii Hakan. Güle güle.

0: Zeki Bey, izin verin gitarınızı ben taşıyayım.
1: İstemez, ben taşırım.
0: Odanızı göstereyim size.
1: Ben bulurum canım.
0: Hiç olur mu? Görevim size hizmet etmek. Ne olur izin verin odanıza ben çıkarayım bari.
1: Zahmet olacak.
0: Deli misiniz siz? Ne zahmeti? Size hizmet etmek benim için ne mutluluk bilemezsiniz. Buyurun.
2: Buyurun.
0: Sen dur ben çıkarırım.
2: Peki.
0: Türkiye'nin en ünlü bestekarı ile yan yanayım. Rüya gibi bir şey bu. Buyurun. Nasıl odayı beğendiniz mi?
1: Ya çok güzel, teşekkür ederim.
0: Sizinle tanışmak ne büyük mutluluk.
1: Anahtarı lütfen.
0: Tabii, bir dakika beni dinler misiniz?
1: Şimdi işim var küçük
0: çok
1: hanım.
0: Çok önemli.
1: Daha sonra
0: ufacık
1: lütfen.
0: Ufacık bir ricam var sizden, lütfen beni dinleyin.

0: Evet. Buyurun.
1: Tam 20 dakika geç kaldın. Neredeydin? Dalga mı geçiyorsun?
2: Bir takım aksilikler vardı da... ...bir adam başıma bela oldu.
3: Hayrola?
2: Yo yo, önemli değil.
1: Söyle o adama... ...başına bela olmasın.
2: Peki, söylerim.
1: Şimdi dikkat et. Yüzünü pencereye dön.
2: Tamam. Döndüm.
3: Ne görüyorsun?
2: Pencere.
1: Şimdi... Pencereye yaklaş ve bak.
2: Yaklaşıyorum. Ve bakıyorum.
1: Ne görüyorsun?
2: Tül perde.
1: Perdeyi aç da bak Sersem. Ne görüyorsun?
2: Bir bina.
3: Orası İtalyan konsolosluğu.
2: Anladım.
3: Evet. O kapıdan çıkaracaklar tepkini adını. Kapıyla arabaya bindirildiği yer arasındaki mesafe 20 metre. O arada bakacaksın. Anladın mı?
2: Anladım.
3: Niye sustun?
2: Hiç, yutkunuyordum.
3: Her şey kapıdan çıkışıyla arabaya binişi arasında bitecek.
1: Şimdi... ...tüfeğini hazırla ve bekle.
3: Tamam mı tek kurşun?
2: Ne zaman çıkarılacak?
3: Henüz belli değil. Ne olursa olsun o odadan ayrılmak yok.
2: Yok.
3: Merak etme annen.

0: Oo, neler görüyorum neler. Gönlün çok ferah hayatım.
1: Affedersiniz, Zeki Gürses denilen o iyi aile çocuğu bu otelde kalıyor değil mi?
2: Evet efendim.
1: Kendisini hemen görmem lazım.
2: İmkansız, rahatsız edilmek istemiyorum.
0: Üç vakte kadar da büyük bir kısmetin var senin.
1: Kısmetime çarptı da.
2: Kısmetinize mi çarptı? Anlamadım efendim.
1: Arabama çarptı, sonra da...
0: Bir sıkıntın var ama geçici hayatım.
1: Var tabii. Sonra da ağzıma şey yaptı, kravatını bağladı. Aman,
0: dediğim
1: onu hemen bulmam lazım. Geçici.
2: Rahatsız edemeyiz efendim, özür dilerim.
0: İki ay mı desem, iki yıl mı desem?
1: Ay ne desem, bu hanım iyi mi arabaya çarpar? İyi mi fal bakar?
2: Ne bileyim
0: kardeşim. Harika bir fal bu.
1: İyi bakıyor, iyi bakıyor, sesinden belli. Bana bir az şekerli kahve. Şu masaya lütfen.
0: Oh.

0: Tamam mı?
1: Size çay getirdim.
2: Ben çay istemedim ki.
1: İstemediğinizi biliyorum ama içimden geldi. Gazetelerde okudum, çayı çok sever misiniz?
2: Çok teşekkür ederim ama...
1: Çiçek de getirdim size. Hemen vazoya koyayım da solmasınlar. Ay bakın ne güzel renkleri var değil mi?
2: bakın ben...
1: Buyurun. İki şeker değil mi?
2: Evet.
1: Sizin bu otelde kalacağınızı rüyamda görsem inanmazdım.
2: Öyle mi?
1: Ya! Benim otelde çalıştığıma bakmayın. Aslında meslektaş sayılırız. Ben şarkıcıyım biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
1: Tabii nereden bileceksiniz ki? Yeni başladım daha. Hamdi Baba'nın tiyatrosunda çalışıyorum.
2: Hamdi Baba mı?
1: Evet. Şurada ileride.
2: Evet.
1: Meydanda, Luna Park'ta. Üçüncü sınıf bir tiyatrosu var.
2: Ya.
1: Sesim çok güzel aslında. Sizin gibi ünlü biri dinlese beni, ay ne güzel olurdu.
2: Oturma! Oturma!
1: Ne oldu?
2: Ben yatağıma oturmasına hoşlanmam. Ben ancak ben oturabilirim. Ah! Battı bile. Ah! Dürbün battı da. Evet, nerede kalmıştık?
1: Diyordum ki bizim tiyatro pek yakın buraya. Bugün matinemiz de var. Keşke vaktiniz olsa da seyretmeye gelseniz.
2: Bugün imkansız küçük hanım, imkansız.
1: Bugün olmasa da bir gün. İşiniz olmadığında yani. Gelir seyredersiniz değil mi? Şans insana bir kere güler. Eğer elimden tutarsanız bir gün ben de meşhur olurum belki. Ne olur kırmayın beni, evet deyin. Yalvarırım size, ne olur. Hadi!
3: Canına, sizi çekemeyen biri var, orta boylu yaşlıca biri.
4: Babası, o yüzden bıraktı beni. Afetim benim, zavallı sevgilim.
3: Sevdiğiniz kadar seviliyorsunuz. Üç vakte kadar bir yolculuk görünüyor. Kalbinizi ferah tutun. Biri haber bekliyor. Sabrı yok. Bakın nasıl sabırsız, gördünüz mü?
4: Ya aman işte, bakın görünüyor. Bakın nasıl sabırsız, beni bekliyor. Ah el salladı. Aman Afet, hemen telefon etmem lazım çünkü Afet'in beni bekliyor. Çok teşekkür ederim, sizi öpeyim. Abasmak, ah affedersiniz, sizi de öpeyim. Şuradan çantamı da öpeyim. Çantayı alayım, çantalar öpülmez. Bir telefon edeyim.
5: Sevmiyormuş.
6: Anlamadım.
5: Nereden anlayacaksınız? Bir oda istiyorum. En üst katta olsun.
6: Tabii efendim, kaç gün kalacaksınız?
5: Ölünceye kadar.
6: Çok şakacısınız. Keşke herkes böyle kalsa, sonsuza dek dolu olurdu otelimiz.
5: Ve sabahları her odada bir ceset bulurdunuz.

Beni affet. Affet. Bana hayır derken sesin hiç titremedi. Cesedimi görünce diril diril titrersin. İnşallah. Metin.

0: Alo, buyurun.
1: Orada mısın?
0: Hı, buradayım.
1: Hazır mısın öldürmeye? Hı,
0: hazırım.
1: Moralin iyi mi?
0: Hı, iyi. Çok iyi. Affedersiniz, siz kimsiniz?
1: Tanımadın mı? Azrail. Hı.
0: Vay! Vay be! Ne çabuk haber aldınız!
1: Saçmalama! Pencerenin önünden ayrılma!
0: Niye? Pencerede ne işim var benim? Bende yükseklik korkusu vardır, aşağı bakamam!
1: Ne yapacağını unuttun mu? Salak!
0: Unutur muyum hiç? İntihar edeceğim!
1: İntihar mı edeceksin, aptal? Görevini düşün!
0: Şey... Afet'ten başka kimseyi düşünemiyorum!
1: Afet mi? Adın ne senin?
0: Metin! 1942... İstanbul Aksaray doğumlu.
1: Kapat lan telefonu!
0: Baş üstüne, Azrail Bey.
2: Alo.
1: Sensin değil mi? Demin telefon karıştı da... Neyse, önemli değil. Odadan ayrılma. Galiba birkaç saate kadar Tilki Nihat'ı teslim edecekler. Anladın mı?
2: Anladım. Merak etmeyin.

0: Her yer karanlık. Görünür o mevki.
1: Afet. Bana bunu yapmayacaktın. Afet. Yaktın beni. Ah.
0: Mahrip mi yoksa...

0: Evet, gidiyor muyuz?
1: Nereye?
0: Luna Park'a. Beni dinleyecektiniz ya.
1: Bakın küçük hanım.
0: Biliyorum, işiniz var. Boş vaktiniz yok. Hep duyduğum laf bunlar. Peki ben nasıl meşhur olacağım? Sizin gibi önemli birinin beni dinlemesi, beğenmesi, elimden tutması
1: gerek. Fatma!
0: Tamam, tamam. Bağırmayın. Kalktım işte. Benim yazım bu zaten. Doğduğumdan beri hep bağırdılar bana. Annem, babam, öğretmenlerim. Zarar yok. Siz de bağırın bana. Zarar yok.
1: Ağlamayın ne olur. Hiç dayanamam. Beni de ağlatacaksınız.
0: Benim ne eksiğim var o ünlü az solistlerden? Daha mı güzel onlar? Sesim de güzel. Dinleyin.

0: Afet.
1: Bir şey devrildi galiba.
2: Dört hali, bir şarkıyı bile söyletmedi bana.
1: Ağlamayın.
3: Devam edeyim mi?
1: Yok, etmeyin. Bakın, söz veriyorum size, ilk fırsatta gelip dinleyeceğim.
3: Sahi mi?
1: Tabii. O da ne?
3: Su.
1: Su mu?
3: Su!
1: Evet, su. İçeriki odadan su geliyor.
3: Musluk açık kalmış, ben gidip resepsiyona haber veririm.
1: Sakın ha!
3: Haber vermezsem ceza keserler.
1: Biz hallederiz canım. Gireriz içeriye, kapatırız musluğu, olur biter.
3: Yerler?
1: Yerler... Ben yerleri silerim canım, merak etme sen. Şimdi odaya girelim. Odaya giremiyoruz çünkü kapı kilitli.
3: Ben en iyisi resepsiyona telefon edip haber vereyim.
1: Telefon mu?
3: Hı.
1: Yapma, dur! Kapat telefonu! Ben hallederim.
3: Nasıl?
1: Sen şarkıcı olmak istiyorsun değil mi?
3: Evet.
1: Seni ünlü bir şarkıcı yapacağım. Sus, sakın konuşma.
3: Tamam.
1: Tamam.
3: Tamam.
1: Allah!
3: Yardım edeyim. Adam elbiseyle yıkıyor.
1: Saçmalama! Oyundaki ipe baksana!
3: Ölmüş mü?
1: Yaşıyor.
3: Allah'ım çok şükür! Hemen bir polis çağırın!
1: Hayır!
4: Bana hayır dememeliydin Afet.
3: Kendine geliyor.
4: Afet... Sevgilim...
1: Gördün mü bak? Konuşuyor, yaşıyor... Polis çağırmamıza gerek kalmadı.
3: Öyleyse otel müdürünü çağıralım.
1: Olmaz! Olmaz!
4: Olmaz. Olamaz. Sensiz yaşayamazdım.
1: Aşk. Aşk yüzünden öldürmeye kalkmış kendini.
3: Ay ne romantik! Aşk yüzünden intihar eden genç ve yakışıklı bir adam.
4: Bir huri. Hem de ne huri. Demek cennetteyim. Oh. Neler görüyorum? Aman Allah'ım! Bize bani! Demek cehennemdeyim.
1: Hoş geldin başımın belası.
4: Hoş bulduk. Sen! Allah buldum seni!
3: Demek tanışıyorsunuz.
4: Ne demek tanışıyoruz? Çok samimiyizdir beyefendiyle. Önce arabama vurdu, sonra sucuk gibi bağladı beni, şimdi de...
3: Şimdi de kurtardı.
4: Niye kurtardın beni? Niye bırakmadın istediğim gibi öleyim?
3: Durun! Polis çağırayım mı?
1: İstemez!
4: Karışma!
1: Karışma! Polis istemez!
4: Polis istemez!
1: Bırak lan kızın boğazını, boğacaksın!
4: Bırak lan kızın boğazını, boğacaksın! Evet, boğacağım ama seni boğacağım!
1: Manyak mısın lan? Seksüellerini! Öldürecek misin beni?
4: Evet. Öldüreceğim. Ama ne seni, ne de seni. Kendimi.
3: Gene mi intihar edeceksiniz?
4: Evet, gene intihar edeceğim. Devamlı intihar edeceğim. Bu sefer suçu düşünüyorum.
1: Saçmalama lan! Kendine gel!
3: En iyisi ben bir polis çağırayım.
1: Olmaz! Polis istemez.
3: Peki.
1: Belki de... bir hiç yüzünden... canınıza kıymak istediniz.
4: Bir hiç yüzünden mi?
1: Hı hı.
4: Deli misiniz siz? Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana. Hem de üç defa, bağıra bağıra. Hayır, hayır, hayır! Ve her şey böylece bitti.
1: Bence bitmedi. Yeni başlıyor. Hı? Çünkü sevgilinizin laflarını yanlış yorumlamışsınız.
4: Nasıl yani?
1: Bakın, sevgiliniz size... hayır, hayır, hayır diye bağırırken...
4: Evet.
1: Aslında, hayır sakın ölme! Neydi isminiz?
4: Metin.
1: Hı hı. Hayır Metin, sakın ölme diye bağırıyordu aslında. Siz ölürseniz ne yapardı değil mi?
3: Evet doğru, Zeki Bey haklı.
1: Gördünüz mü? Ufacık bir yanlışlık nerelere götürüyordu sizi?
3: Az daha boş yere ölecektiniz.
4: Vay be! Sahi ya!
1: Ya!
4: Doğru! Ah afetim, zavallı sevgilim! Günahını aldım.
1: Ya!
4: Hala bekliyordur beni.
1: Ya.
4: Geç mi kaldım acaba?
1: Geç sayılmaz. Hadi koşun, koşun, gidin sevgilinize.
4: Böyle ıslak gidilmez ama. Elbise değiştireyim, sonra beraber gideriz.
1: Ya. Ha? Anlamadım.
4: Anlamadınız mı? Anlamayacak bir şey yok. Kader bizleri karşılaştırdı. Şu anda yaşamamı sizlere borçluyum. Beni yalnız bırakamazsınız.
3: Metin Bey haklı Zeki Bey. Hep beraber gideriz.
1: İşim var benim! Siz ikiniz defolun gidin be!
4: O zaman ben intihar edeyim.
3: Polis çağırayım!
1: Dur! Dur lan! Ulan sen benim başımın belası mısın lan?
4: Evet. Tatlı bela.
1: Allah kahretsin. Gidiyoruz. Ama çabuk.
4: Sizlerle karşılaşmam büyük bir şans. Siz olmasaydınız belki de şimdi ölmüş olacaktım. Değil mi?
3: Evet.
4: Biraz daha hızlı süremez misiniz?
1: Hayır.
4: Geç kalacağız diye korkuyorum. Zavallı sevgilim, meraktan ölüyordur şimdi.
1: Ölmez, ölmez.
3: Biliyor musunuz, ben de hep böyle bir aşk yaşamayı düşlemişimdir.
4: Bilmiyorum.
3: Ne romantik, değil mi?
1: Evet.
4: Benimle karşılaşmanız sizin için de iyi oldu. Ben insanlara şans getiririm, biliyor musunuz? Uğurluyumdur.
1: Evet.
0: Şule!
5: Nereye atın canım?
0: Al topu da gel hadi çabuk.
4: Afet'im, masum kuşum benim. Seni bu köhne gece kondiye kapatmışlar yavrum. Biliyoruz. Duyuyor musunuz üzüntüsünden nasıl acı çığlıklar atıyor? Geliyorum yavrum. Afet, Afet ben geldim. Bak ben geldim, Metin'in geldi.
6: Niçin geldin buraya? Seni çağıran mı oldu?
4: Görüyor musunuz? Heyecandan ne söyleyeceğini şaşırdı yavrum.
6: Kim bu? Aman! Salak aşık!
3: Ha o mu?
4: Bana aşık. Biliyorum kırgınsın bana, hayırları yanlış anladım diye. Ama üzme kendini, geldim işte.
6: Fıttırdın mı sen be manyak?
4: Afet neler söylüyorsun sevgilim?
6: Bana bak, defol git buradan! Rahat bırak beni, rahat
4: ama
6: bırak!
4: Ama Afet dinle beni!
6: Defol! Bir daha da gelme! Bıktım artık senden, ne yüzsüz şeysin be! Sıkıldım diyorum, sıkıldım!
1: Salaklık yeter! Bu dejenere tiplerin arasında işin yok! Yürü! Yürü be!
6: Allah
1: yürüsün! Yürü!
6: Hadi çocuklar!
0: Düşüren dondurma sağlayacağız!
6: Ama! Beni de görün, beni de!
7: Hayrola? Ne oluyor? Kimdi bunlar?
3: Ne bileyim ben babacığım?
7: Çocuklar! Programınız nedir? Bugün şehre inecek misiniz?
3: Vallahi doktor amcacığım, aslına bakarsanız biz diskoteye gitmek istiyoruz.
8: Bana bakın çocuklar, harika bir teklifim var. Luna Park'a gidelim mi?
9: Atlı karıncaya mı bineceğiz?
3: İyi, belki bir değişiklik olur.
8: Yaşasın, Luna Park'a gidiyoruz.
9: Tamam, oldu.
8: Size güle güle. Biz diskoteye gideriz, sonra buluşuruz, tamam mı?
7: İyi. Ben Afet'in grubunu saat 2'de Luna Park'tan alırım.
4: Keşke sizi hiç dinlemeseydim.
3: Bu kadar üzmeyin kendinizi.
4: Yeda, teselli etmeye çalışmayın beni. Gözlerinizde gördünüz işte, istemedi, kovdu beni. Biraz daha hızlı gider misiniz lütfen?
1: Niye?
4: Kendimi arabadan aşağı atacağım da, bu sürat
1: yetmez. Ne diyorsun sen, deli misin be?
4: Evet.
1: Öldürecek misin kendini?
4: Evet. Hatta isterseniz bir diriye çarpın. Yok ama o zaman size yazık olur.
3: Ne hain kadınlar var. Bir erkek beni bu kadar sevecek olsa, kulu kölesi olurum. Allah'ım, ne olur.
1: Allah kahretsin.
10: Şoför bey, bir doğum hastamız var. Onu acil hastaneye götürmeniz lazım. Lastikleri patlamış.
1: Baş üstüne.

0: Süt dişini koyacağız, süt dişini. Az kaldı hayatım.
1: Biraz daha hızlı. Kadın arabada doğurursa çocuğa isim bulamayız. Afet benim sözümdü. Bırakmasaydı beni, şimdi belki de sizin yerinize biz olacaktık bu arabada. Belki de bizi götürüyor olacaktınız hastaneye. Ne güzel değil mi? Afet benim yanımda, sizin yerinizde şurada. Çığlık çığlığa. Yo, Afet böyle bağırmazdı. Afet böyle de bağırmazdı.

0: babası esasında doktorum diyor ama... büyücü o, büyücü. Siz büyüye inanır mısınız? Niye durduk? Küçüğünüz mü geldi?
1: İn lan aşağı! De buraya!
0: Benim yok.
1: Defol, bir daha da karşıma çıkma!
2: Ben de iniyorum. Yalnız bırakamam zavallıyı.
1: Ne haliniz varsa görün! Defolun ikiniz de, defolun! Başımın belaları!

0: Hay Allah. Buralarda bir yerde mutlaka olması lazım. Tabii.
1: Ne arıyorsunuz?
0: Mantar. Zehirli mantar.
1: Sizin gibi birinin bu duruma düşmesi çok üzücü.
0: Nasılmış benim gibi biri?
1: Şey işte, genç, yakışıklı, dürüst.
0: Enayi, aptal, sersem, salak, gerizekalı, şapşal.
1: Yok, hayır. Böyle laflar etmeyin lütfen.
0: Haklısınız. Lafa gerek yok. İntihar etmem gerek. Elveda.
1: Durun. Vazgeçin ne olur. Yapmayın. Ne kadar karamsarsınız yani.
0: Ne yapayım? Böyleyim ben. Başka türlü olmama imkan yok.
1: Var işte, bal gibi var. Terk edilen herkes intihar etse dünyada insan kalmazdı.
0: Herkes benim kadar cesur ve kararlı olamaz küçük hanım.
1: Durun!
0: Rica ediyorum, peşimi bırakın.

0: Hülle gibi kadın.
1: Kolay değil, hamileli sırasında tam 22 kilo aldım.
0: Yardım etsene kardeşim.
1: İmkansız, ben de 17 kilo verdim. Ayakta duracak halim yok.
0: Allah Allah. Yok mu bir görevli, yok mu bir görevli be?
1: Ay. Yok mu bir görevli?
2: Telaşlanmayın.
0: Allah. Kadın doğuruyor ya.
1: Allah, nihayet baba oluyorum.
0: Bağırma, bağırma. Ay.
1: Ah. Ayşe. Ay. Ayşe.
0: Allah uzun ömür versin, Allah'a ısmarladık.
3: Bir dakika.
0: Ne var?
3: Kayıt yapmadan nereye gidiyorsun?
0: Çok acele işim var yahu, çok!
3: Hanımın adı?
0: He, hanımın mı? Ayşe. Hanımın adı ne?
1: Ayşe.
0: Ayşe. Ayşe.
3: Sizin adınız?
0: Size ne benim adımdan?
3: Ne demek bana ne? Baba adı mutlaka olacak.
0: Bana bak, adın ne senin?
1: Baba.
0: Ulan başlatma babandan, adın ne be?
1: Baba.
2: Ha? Zeki Bey, bu ne şeref? Kızlar tanımadınız mı? Büyük bestekar Zeki Gürses. Ay. Affedersiniz, çocuklar bakın Zeki Gürses.
0: Ne?
4: Ne mutluluk, baba oluyorsunuz.
0: Bakın ben aslında
4: evli olduğunuzu bilmiyorduk.
0: Evli değilim zaten.
2: Öyle mi? Olsun, biz idare ederiz.
5: Olsun, bizim için fark etmez.
4: Tabii, sizi bir kere öpebilir miyim?
2: Aferin,
4: aynı yaşayacağım.
3: Bakın bir fikrim var. Luna Park'a gelin benimle.
6: Luna Park'a mı?
3: Evet.
6: Luna Park'a gelmem, orada rahat intihar edemem.
3: Ne intihar etmesi? Dönme dolaba bineriz, atlı karıncalara, sonra aynalara da bakarız.
6: Aynalar, aynalar.
3: Sonra beni dinlersiniz. Biliyor musunuz, ben Hamdi Baba'nın tiyatrosunda şarkı söylüyorum.
6: Ben de şarkı söylerdim bir zamanlar. Şimdi şarkı sözü yazıyorum.
3: Hatırım için en beğendiğiniz güftenizi söyler misiniz lütfen? Hı hı.
6: Açmam, açamam fincanı taştan ayarlar. Dün gece mihrabım diyerek...
3: Karıştırdınız galiba.
6: Yok, böyleydi biliyorum.
3: Tamam, anlaştık değil mi? Luna Park'a gidiyoruz.
6: Tamam, gidiyoruz. Dönme dolaba bineriz. O böyle döner, döner. Yukarıda bir yerde durunca kendimi kaldırıp aşağı
3: çıkarım. Eyvah, kamyon!
6: Tamam, sana sen.
3: Hayır, hayır, hayır!
6: Ölmek istiyorum, el beni.
2: Gözünüz aydın Zeki Bey. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Bravo!
0: Bir dakika, bir dakika. Bakın, babası ben değilim.
2: Aman aman, maşallah. Tıpkı babası gibi. Ağız, burun, göz, kulak, her şeyini sizden almış. Bakın şuna ne şeker.
1: Demek çocuk benden değil. Demek sendin o ha? Demek karım seninle aldatıyor beni. Demek çocuk benden değil, babası sensin ha?
0: Bir dakika.
1: Yedim ulan seni, yedim yedim.
0: Dur lan.
1: Ulan niye sana benziyor öyleyse? Dur lan,
0: sen benim için
1: ha? Niye sana benziyor? Niye sana geliyorlar çocuğun babası diye ha? Söyle bana, vuracağım ulan seni.
0: Ya saçmalama be, bana niye soruyorsun?
1: Karımı kandırmak ne demekmiş, soracağım ulan sana. Irz düşmanı seni. Ha? Dur, tutmayın. Bancam nerede? Gel, geberteceğim seni.
3: Hani Luna Park'a gidecektik Metin?
6: Ne fark eder? Ha Luna Park, ha burası. Hem buranın manzarası daha güzel. Ölümden öteye köy var mı?
3: Ne olur, ne olur bırak o kocaman taşı. Hem ağır kaldırma, böbreklerini inciteceksin.
6: Ben afet için kalbimi, ciğerimi verdim. Böbreğin lafı mı olur? Elveda yavrum.
3: Metin!
6: Bırak beni!
3: Ne olur yapma! Allah
6: engel
3: aşkına yapma!
6: Bana.
3: Ne olur Metin!
6: Tutma beni!
3: Yalvarırım! Metin!
6: Yapma!
3: Ne olur yapma!
6: Bırak beni! Çek ellerini üzerimden! Allah Allah! Günahımı affet!
3: Metin! Aa. Ben de geliyorum! Metin! Metin!
6: Vay be! Gene başaramadık! Su sığmış!
3: Gördün mü? Allah ölmeni istemedi!
6: Peki dur, sen niye benden atladın?
3: Ne bileyim, seni kurtarmak için.
6: Hay be! Demek hayatta yaşamaya değer şeyler de varmış.
7: Koskoca adamsın, ayıp değil mi? Yapılır mı böyle saçmalık? Özür dile Zeki Bey'den.
1: Kusura bakmayın Zeki Bey, çok heyecanlıydım.

0: Da.
1: Tabii.
0: Ne yaptığımı ne dediğimi bilemedim.
1: Tamam,
0: özür
1: tamam.
0: Dilerim.
1: Tamam tamam, ziyanı yok, tabii olabilir. Allah analı babalı büyütsün. Efendim, teşekkür ederim.
2: İyi size günler Zeki Bey. İyi günler. Sizi tanımaktan şeref duydum.
1: Teşekkür ederim. Çocuğun ismini Emrullah koyun.
2: Emrullah, güzel isim.
0: Emrullah, güzel ya.
3: Peki ama doktor bey, yanılmış olamaz mısınız?
4: Hayır. Ne yazık ki bacaktaki tümörün yayılma ihtimali çok yüksek.
3: Hiçbir şey yapılamaz mı doktor?
4: Çok zor. Tüm çabamızla yayılmayı durdurmaya çalışacağız. Aksi halde...
3: Aksi halde?
4: Çok üzgünüm. Ama bacağını kesmek zorunda kalacağız.

0: Gene de tıbbın her gün her saatliğine gelişmeler içinde olduğunu unutmamak gerekir.
1: Anlıyorum. Teşekkür ederim doktor.
0: Geçmiş olsun.
1: İyi günler. Siz ne arıyorsunuz burada?
2: Önemli değil. Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim.
1: Hakan. Hakan'ın bacağını...
2: Duydum. Hepsini duydum. Üzüntünü anlıyorum ama yine de umudu yitirmemek lazım.
1: Öyle. Öyle ama bakın, her şeyden habersiz, şirin, pırıl pırıl bir çocuk. Daha 10 yaşında. Yüreği sevgiyle, yaşama arzusuyla dolu. Ona nasıl söyleyeceğim, nasıl? Bacağını kesecekler Hakan'cığım. Ama ziyanı yok, üzülmeye değmez mi diyeceğim ona?
2: Bilmemesi gerekir.
1: Yardım edin bana, lütfen.
2: Vaktim, vaktim yok. Çok önemli bir randevum var.
1: Sizi çok seviyor, ne olursunuz kırmayın. İkimiz de çok seviyoruz sizi.
3: Abla! Zeki amca! Ne güzel! Siz de buradasınız demek. Ne oldu abla, çabuk söyle.
1: Her şey yolunda yavrum. Doktor yakında iyi olacağını söyledi.
2: Ya!
3: Çok korkmuştum abla. Öyle rahatladım ki. Sevinçten uçabilirim.
2: Geçmiş olsun.
3: Sağ ol. Bu mutlu günü hep beraber kutlayalım Zeki amca. Olur mu? Hı hı.
4: Yürüyün lan, Luna Park'a gidelim.

0: beni. Ayrıca tantoları
1: alttaki, alttakilerin ne suçu var ki?
2: Hangi alttakileri?
1: Dönme dolabın altında dolaşan zavallı masum insanlar.
2: Sana ne onlardan?
1: Dönme dolaptan atlayınca üstlerine düşersem diyorum. Biri yaralanırsa. Gider ayak Mufti'ye zarar vermek istemem.
2: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
1: Onlar da intihar etsinler.
2: Delisin sen. Hayat sandığından çok daha güzel.
1: Biliyor musun?
2: Hı?
1: Sen de güzelsin. Afetten önce tanısaydım seni... O zaman... ...senin için intihar ederdim.
2: Saçmalama lütfen.
3: Necla abla, sıran geldi.
2: Tamam, geliyorum. Peki. Hadi gel seyret beni.
1: Çok isterdim ama biliyorsun işim var.
2: Ne işin var?
1: İntihar edeceğim.
2: Deli çocuk. Sonra edersin. Önce beni seyret.
1: Peki.
0: Başlıyor sayın bayanlar baylar. Az sonra acele edelim. Sırayla hem de parayla. Ayrıca memleketimizin...
2: Zeki amca. Buradaki şarkıcılar da sizin bestelerinizi okurlar mı?
4: Bilmem. Herhalde.
2: Girip seyredelim mi?
4: Tabii çok iyi olurdu Hakan'cığım ama çok işim var. Hemen otele dönmem gerek.
2: Zeki amca, bugün en mutlu günüm benim. Ne olur kırmayın beni.
5: Lütfen Zeki Bey.
4: Pekala. Hadi girelim.
2: Böyle rezalet görmedim. Yine güzel oynuyor, ben çok eğleniyorum.
1: Gidelim mi?
2: Yok be, aman durdur işte, fena mı?
1: Siz kadınlar hep aynısınız zaten.
2: Nasıl yani?
1: İşte böyle. Aynen senin yaptığın gibi. Sıcacık sıcacık insanın gözünün içine bakarsınız. İşte böyle. Bakma bana öyle.
2: Peki, bakma.
1: Güzel güzel sözler söylersiniz. Sonra erkek aşık olunca da bırakır gidersiniz.
2: Hep böyle mi olur?
1: Hep böyle olur. İyisin mi? Sana aşık olmadan ben ufak ufak bildiğim.
6: Zeki Gülses burada. Tiyatromuzda en ön sırada.
1: Ha, burada mı o iş işko?
2: Geldi demek.
6: Evet, inanılmaz bir şey bu. Koskoca Zeki Gülses burada. Hadi hazırlan, çabuk ol, hadi.
2: Tanrım, geldi, geldi. Benim için geldi. Söz vermişti. Gelip seni dinleyeceğim demişti. Ne güzel.
1: Bak, iyi ki sana aşık olmamışım. Demek sen de beni Zeki Gülses şişkosuyla aldatacaktın. Yemezler.
2: Saçmalama.
0: Şimdi de huzurlarınızda gazinomuzun billur sesli yıldızı Necla Akman.

0: O burada.
1: Kim?
0: Affet.
1: Fark etmedim.
0: Ben intihar ediyorum, o burada eğleniyor.
1: Üzme kendini. Selam vereyim, hemen geliyorum. Hı-hı. Tuşuna.
2: Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime...

0: استمع الله استمع.
1: Harikaydın.
2: Ne harikası, hiç yüz vermedin, ben gidiyorum.
1: Nereye?
2: Otele.
1: Dur bir dakika. Bak Metin, o saçma fikri çıkaracaksın aklından. Bekle biraz.
2: Hayır,
1: otele
2: hayır.
1: Otele birlikte gideriz.
2: Bırak kolumu, ben otele gideceğim. Benim özel bir işim var.
1: Ne olur, dinle beni. Biraz bekle. Kafanı toparla. Biliyorum, dertlisin. Ama... ne?
2: Tamam, tamam. Sağ ol Necla. Derdime ortak oldun, bana yardım etmeye çalıştın, bir meleksin sen. Ama benim gideceğim yerde de melekler var, bekletmeyeyim onları. Elveda.
1: Metin ne olur.
2: Unutmadan söyleyeyim, kendin gibi sesin de çok güzel. Necla inan bana, yakında, çok yakında yükseleceksin. Metin söylemişti dersin o zaman.
1: Söz ver, bir saçmalık yapmayacaksın değil mi? Söz ver bana.
2: Onu bilemem. Ama seni seviyorum galiba. Eyvallah.
1: Metin! Metin! Böyle saçmalık görmedim. Koskoca Luna Park'ta bula bula burayı mı buldunuz gidecek?
3: Ben abi
1: başka
3: ya.
1: Yer yok muydu
3: o değişiklik
1: sanki?
3: Oldu.
1: Aman geri zekalı Metin.
4: Zavallı
1: burada da çıktı karşı.
4: Daha kolay mı?
1: Haş bırak pis sarhoş. Babacığım çok bekledin mi?
5: Biraz. Nasıl, eğlendiniz mi bari?
1: Bir yığın saçmalık işte,
3: yok,
1: ne olacak?
3: Ya, ne güzel eğlendik şimdi, bırak.
1: Afet Hanım! Bir dakika! Sizinle Metin hakkında konuşmak istiyorum. Metin mi? Bana ne Metin'den? Bana ne mi? Böyle laf edilir mi? Metin sizin yüzünüzden intihar edecek, siz bana ne diyorsunuz? Bırakın benim peşimi.
5: Ne oluyor?
1: Hiç, hadi gidelim babacığım. Bir dakika! Ona yardım etmek zorundasınız. Adam biraz sonra kendini öldürecek.
5: Kim? Kim bu? Kim kendini öldürecek?
1: Lütfen, siz dinleyin bari. Kızınızın aşkı yüzünden bir genç adam intihar edecek.
5: Doğru mu?
1: Hayır. Kendi kendine gelin güvey olmuş, manyağın biri. Ne?

0: deli gibi seviyor sizi. Sinemalara gitmişsiniz, birlikte kokoreç yemişsiniz.
1: Bıktım senin bu sorumsuz davranışlarından.
0: Doğru dürüst tanımıyorum bile.
1: Saçmalama, çok duydum bu lafları. Hiçbir erkek tanımadığı kız için intihar etmez. Ümit vermişsindir mutlaka. Gelin küçük hanım, geç kalmadan yetişelim.
0: Sağ olun.

0: Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Daha iyiyim ablacığım, merak etme.
0: Yardımlarınız için teşekkürler. Teşekkür. Zeki Bey.
2: Allah, telefon. Bir dakika alın, tabii.
0: Gene görüşürüz.
2: İnşallah tabii. Telefon. Telefon. Güle güle. Allah. Alo, buyurun.
3: Neredesin lan, bir saattir?
2: Şey, Luna Park'ta. Affedersiniz, park yok. Tuvaletteydim de. Ya.
3: Bir saattir ne tuvaleti be?
2: Şey, benimki biraz uzun. Sürer de. Affedersiniz.
3: Bana bak. Bundan sonra tuvalete, muvalete gitmek yok.
2: Tamam. Bundan sonra sıkışınca altıma ederim. Merak etmeyin.
3: Bırak Zevzeki.
4: Annem nasıl?
3: Annen iyi. Öyle uykusuna yattı. Hadi sen al tüfeği de. Geç nöbete.
2: Baş üstüne.

0: Allah kahretsin, manyak herif! Bir bu eksikti! Ne yapıyorsun?
1: İntihar ediyorum.
0: Dur, sakın ha! Deli misin sen, başımın belası?
1: Asıl sen benim başımın belasısın. Ne haklı zırpı çıkıyorsun, karşıma utanmıyor musun? Bu kez mani olamayacaksın ama, aşağı atıp öldüreceğim kendimi.
0: Dur!
1: Elveda!
0: Dur! Dur, sakın ha, dur! Deli misin sen be? Ne oluyor kendini aşağı atınca?
1: Aşağı düşüp yere çarpıp öleceğim.
0: Ölmezsen?
1: He?
0: Hayır yani ölmez de sakat kalırsan ne olacak?
1: Beni kandıramazsın. Öldüreceğim kendimi.
0: Öldür be! Ama ölmez de sakat kalırsan sevgiline de herkese de rezil olursun. Hadi gel içeri. Bak, bende çok kuvvetli bir zehir var. Ondan hiç kurtul ha?
1: Ben zehir içemem. Ülserim var benim. Midem yanar.
0: Saçmalama be! Hadi gel içeri. Bu zehir çok kuvvetli bir zehir. İçer içmez böyle mideni bile ağrıtmadan öldürüyor. He? Hadi gel. Gel. He. Yavaş yavaş.
1: Elimi tut.
0: Dikkat.
2: Beyefendi buraya park edemezsiniz.
3: Ben doktorum. Yardım etmem gerek.
4: Siz lütfen şu arabayı çekin.
0: Yavaş. Dikkat et. Ay ay. Ay.

0: Durup dururken niye attı bu adam kendini aşağı?
1: Şükürler olsun. Sana bir şey oldu diye öyle korktum ki.
2: Sağ ol.
3: Ne oldu? Düştü mü? İntihar mı etti?
0: Ne bileyim ben, durduk yerde kendini aşağı attı. Balkona düştü.

0: Yürütmüşsün.
1: Allah'a şükür bir şey olmamış. Dur, kımıldama. Sakin ol. Sana bir iğne yaptım. Hastaneye kadar rahat edeceksin. Bula bula benim kızımı mı buldun aşık olacak?
0: Saat.
1: Saat önemli değil.
0: Önemli. Öldürmem lazım.
1: Ah, değer mi hiç? Benim aptal kızım için değer mi? Rahat ol, bırak kendini. Söz veriyorum, iyileşince karşılıklı oturup çözeceğiz bu işi.
0: Olmaz, vakit yok.
1: Var, sen yat.
0: Alo?

0: Evet doktor bey. Sıhhati nasıl? Heh. Oh, oh. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
1: Nasılmış, iyi miymiş?
0: İyi, iyi. Doktor hastaneye kaldırmış, bir şey yok dedi.
2: Zeki amca...

0: Almışsın. Hem bana ne senin aldığın evden, söylesene.
1: Haklısın.
0: 5 kuruş paran yok, benimle evlenmeye kalkıyorsun. Budala sen de.
1: Çok haklısın.
0: Senle biraz gırgır geçeyim dedim, başıma ne işler açtın.
1: Haklısın.
0: Ben ne yapayım şimdi ha? Söyle, ne yapayım?
1: Ne yapacaksın? Hiç arkana bakmadan ufak ufak kaybol.
0: Ne dedin? Ne yapayım?
1: Kaybol dedim. Uzaklaş. Yani defol.
0: Oh. Sen nesin biliyor musun? Eşek!
1: Çok kibarsın canım. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin?
0: Anlamadım.
1: İntihar etmekten yoruldum artık. Bir kız seviyorum ve hayatımın sonuna kadar onunla mutlu olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet mi?
0: Metin, ben...
1: Hayır dersen intihar ederim bak.
0: Evet! Kutlarım!
1: Hep beraber kutlayalım. Garson, aç bakayım bir büyük!
2: Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekiyor. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekiyor. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
11: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
12: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
13: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Yeni Elidor İpek Terapisi

elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.

0: dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi, biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas, sen de otur bir ananas iç.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
4: Özler insanı efendim.
3: Derhal takdim edin. Biraz kır baba.
2: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
4: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
3: Sorma birader. Servetime göz koydular.
2: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
3: O kıza yapamam bunu.
5: İçinde tam 25 bin lira var.
3: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
5: Olacağım var benim ondan.
4: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
5: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
2: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
3: Babam.
5: Hı? Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
6: Bitirimler Sosyete'de birazdan TV4'te.
7: Bir de bu iğneyi yaptık mı tamamen rahatlayacaksınız dostum. Merak etmeyin, hemen etkisini gösterecek. 5-6 saat derin, tatlı bir uykuya dalacaksınız.
8: 5-6 saat mi? Sen deli misin be adam? Benim işim var.
7: Sakin olun. Uyandığınız zaman yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz kendinizi.
8: Eyvah! Bak, yarım saatim kalmış. Bak saate.
7: Ne bu acele canım? Ahiretle randevunuz mu var? Yarın intihar edersiniz.
8: Bırak!
7: Uzanın şöyle.
8: Bırak beni.
7: Durun canım, nereye gidiyorsunuz? Açın!
9: Anlaşma uyarınca, Tilkine Hat adıyla tanınan kaçakçının Türk makamlarına teslim edilmesi kesinleşti.
10: Biraz daha hızlı süremedim.
11: Uçak mı bu abi anca? Madem hızlı gideceksin arabaya bineydin.
10: Al şu 5 bin lirayı biraz daha bastır.
11: Oldu. Bir Orhan abi patlatalım, görsen sürati.
10: Batsın bu yola. Hadi daha acele ne olur. Biraz daha hızlı. Başım gidiyor ya. Acele ne olur.
12: Allah Allah, Hakan nereye gitti? Belki odasına çıkmıştır.
13: Merak etmeyin, resepsiyona sorarız.
12: Affedersiniz, kardeşimi gördünüz mü?
14: Az önce dışarıya çıktı efendim.
12: İşte. Nereye gitmiş olabilir acaba?
15: Canım, merak edilecek bir şey yok, çocuk bu. Gelin beraber arayalım.
13: Hadi arayalım, gelin bakalım ya.
15: Geçmiş olsun.
16: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Defolun lan!
13: Sana bir müjdem var.
16: Bırak beni be! Beni arayan oldu mu?
14: Bir saattir devamlı telefonla arıyorlar sizi efendim.
13: Sonunda gerçek aşkı buldum. Biliyor musun, evleniyorum.
16: Başlayacağım gerçek aşkından. Çekil önümden be! Çekil!
13: Allah Allah! Bu adamın bir derdi var galiba. Bir fal baktırsanız. Ay.
16: Ah! Ah! Alo! Buyurun!
17: Neredesin lan?
16: Minibüste! Orhan abimiz! Batsın bu dünya!
17: Bir daha oradan ayrıl...

0: Alırsan senin dünyan batacak! Nihat çıkmak üzere, eli kulağında, gel üstüne be de!
1: Baş üstüne!

0: Alo. Buyurun.
1: İyi. Oradasın demek. Durum nasıl?
0: Bütün hazırlıklar tamam. Bekliyorum, her an çıkabilir. Evet tabii. Merak etmeyin, her şey yolunda. Öldüreceğim tabii. Merak etme. Bir terslik yok Azrail. Baş üstüne. Az sonra görevi yapmış olarak huzurunuzda olacağım Azrail.
2: Kendini öldüremezsin. İntihar etmene izin vermeyeceğim.
0: Ver şu tüfeği bana.
2: Hayır. Tüfeği almaya kalkarsan seni vururum. Sakın Azrail'e inanma. Bana da telefon etmişti, beni kandıramadı, şimdi sana bulaştı.
0: Saçmalama oğlum, ver şu tüfeği bana.
2: Kıpıldama. Vermiyorum. Sen bir defasında beni kurtarmıştın, şimdi de ben seni kurtaracağım. İntihar etmek yok. Zaten intihara lüzum yok. Hiç iyi görünmüyorsun, sen birazdan ecelinle ölürsün. Günaha girme bari.
0: Bırak, bırak!
2: Dur, patlayacak!
0: Ver şunu bana!
2: Ulan baş belası, ver tüfeği, vaktim yok!
3: Belası da başımı belaya girecek.
2: Hakan bu! Deli bu çocuk, intihar edecek!
3: Bir şeyler yapmamız lazım, ben gidiyorum.
4: Hakan, yalvarırım yapma! Hakan, Allah aşkına! Hakan! Hakan yapma, ne olur! Hakan! Hakan!
2: Hakan! Hakan dur, deli çocuk, aptal mısın sen?
4: Hayır değilim. Sakat yaşamak istemiyorum, o kadar.
2: Düzelirsin, merak etme. Allah'ın verdiği canı Allah alır oğlum. Günaha girme çocuğum.
4: Beni kandıramazsın.
2: Bak, bak aynı çılgınlığı ben kaç defa yaptım. Ama hayat umutlarla dolu. Üstelik öyle güzel ki. Hadi,

Allah'a şükür. Olan baş belası 40 yılda bir işe yaradın.

0: Bana emniyet müdürlüğünü bağlayın.
1: Kımıldamayın!
2: Tutun!
3: Polis!
4: Kimseye ben kımıldamayacağım!
3: Dur!

0: Buyurun.
1: 10.000 lira kaporanız.
0: Buyurun anahtarlarınızı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Yalnız trafikten devrini ne zaman yapacağız?
0: Siz zahmet buyurmayın beyefendi. Ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
1: Ben de orada hesabı kapatırım.
0: İyi günlerde kullanın hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.

0: Ehliyetiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi kanun namına teklif ediyorum.
1: Sebep ne?
2: Suçumuz ne?
0: Araba çalmak.

0: beni.
1: Anacığım.
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım. Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım. İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende.
0: Ah seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün.
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
0: Son aşkım, son kocam da o benim. Ah ne iyi, ne iyi adamdı.
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım. Sen hayatta kocamı gördün.
0: Ah, topu topu yedi tanecik.
1: Sen üzülme anacığım. Yediği veren Allah elbet sekizinciyi de verir.
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok.
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı enayi bir koca bulurum.
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim.
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasına ısmarlarım.

0: Müjdana! Başlık parası tamamlandı!
1: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
0: Tamam Elefin, artık benimsin.
1: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursunuz.
0: Nasıl ana? Nasıl gelinin? Nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak!
1: Kız Allah için güzel ama, babası demir leblebi!
0: Sen babasına boş ver! Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam? Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüdaver Nigaroğlu Hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
1: Ya yanındaki hanım?
0: Prens Hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri. Kendileri Osmanlı Hanedanı'na mensupturlar efendim.
1: Belli belli. Evli mi acaba?
0: Hayır efendim, duldur. Zevci, yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler.
1: Buna memnun oldum.

0: Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş. Karısı geçen yıl vefat etmiş.
1: Buna memnun oldum.
2: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı, hayrullah bey?
3: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttı.
1: Bu zammı nereden çıkardınız?
3: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
2: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana! Biraz kır baba!
3: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raice göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruş. Bastırın başlık parasını, alın kızımı.
2: Peki bey baba. Buna da peki. Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
4: Seni tebrik ederim evladım, çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre, İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin, maşallah, pek de yakışıklısın. Hangi avret dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
5: Berber!
6: Tıraş mı?
4: Hayır, sünnet.
6: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum!
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
2: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
2: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
2: Öyle deme Elif. Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
2: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni telinle, duvanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
2: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.
7: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
4: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
7: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
8: Çabuk ol, vaktimiz yok.
7: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Aman
1: yok. Yürü gidiyoruz, tahsil et tamam.
2: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Karı budala herif.
3: Güle güle efendim, şerefle, babaya hürmetle.
4: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladın.
2: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
4: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
5: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Hubut'tan mı geldin?
4: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
2: Lale... Jale...
4: Şöyle otur, otur. Oğlum baksana.
3: Buyurun efendim.
4: Değerli dostuma getir.
3: Başsın efendim.
5: Aman ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
2: Lale! Jale! Lalem! Jale!
4: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
2: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolu.
4: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
2: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
4: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
2: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen o yat olumuz göbeğini şişiriyor. Revay, hak mı bu?
4: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
2: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor, ben!
5: Oo, sen bir tanesin cicim, hiç bir tanem, hiç! Eşi bulunmaz bir erkeksin!
2: Lale! Jale! Ben nasıl geldim bu hale?
6: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
4: Tamam dayı.

0: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.
1: Emredersiniz. Derhal takdim edeyim, derhal. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir içki almaz mısınız?
2: İş esnasında kullanmam.
1: Babaya selamlar, hürmetler.
3: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
1: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
3: Ne yazık ki gitmek zorundayım.
2: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
3: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
2: Oltayı ağır ağır çek de misine kopmasın.
3: Ayıp ettim be! Eski balıkçılardan kaç kişi kaldık?
2: Ben kızın peşinden gidiyorum.
3: Rastgele oğlum.
2: Sana da anacığım.

0: Dün bu vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de onun için davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiriyorum. Texas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.
2: Fatih'de var lan!
3: Olmuş yani, bana da Çeşme Meydanı'na aydar derler, anladın mı?
2: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
4: Kimi lan, kimi deli!
2: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
3: ki! Ben de bu boğazımda kalırım lan!
2: Anlamadım, yalan! Al üstüne, al!
3: Bitirdim ulan seni!
2: Yerim ulan, dur ulan, bırakın lan! Al! Al! Al!
5: Al! Al! Al! Oturun, Allah aşkına rahatsız olmayın.
3: Asayiş ver Kemal patron.
6: Aferin evlat. Al bakalım.
3: Çift bilet kestim patron. İki kişiydiler.
6: He, doğru, haklısın.
3: Sağ ol patron.
7: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal o bulun, ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası 24.999 lira 95 kuruş.

0: O dediğin fiyat eskidi evlat. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf bey baba, fiyatları ben mi artırıyorum?
2: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
0: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
1: Aman bey baba, elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
0: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam.
1: Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek? Kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım?
0: Daha ne yapalım be evladım? Sana kızı maliyetine veriyorum ben.
2: Yeter baba, ben satılık mal değilim.
0: Sen sus, aklın ermez. Pahalılık her yandan.
2: Hasretlik bir yandan.
1: Dayan yüreğim, dayan.
3: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
0: Emin misin?
4: Oh, siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
0: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim, bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın, emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız, bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin.

0: Makbuzunuzu ince kesiyorum evladım.
1: Durun! Beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala! Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonam parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Çok sağ ol aslanım, tam zamanında yetiştin.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader, servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmaya kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğin parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi! Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
0: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki!
0: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
2: Dur.
1: Yapma!
2: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
0: Anlayamayacak ne var evladım?

0: fırıldak hali cin gibi çarpmış sizi.
1: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
0: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
2: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
0: Vah vah, çok yazık olmuş size.
1: Biz de çok şaştık bu işe.
0: Öyle mi? Ama inci daha çok şaşıracağınız.
3: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım.
4: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır aleyhisselamdır evladım.
3: Ta kendisi anacığım. Yoksa onun yaptığını kim yapar adama? Babası yapmaz, babası!
4: Allah ondan razı olsun evladım.
3: Bin defa razı olsun! Başıma devlet kuşu kondu anacığım, devlet kuşu!
5: İşte abicim, bunun içinde tam 25.000 lira var.
6: Ne kadar eksiğin var?
5: 10.000 lira.
6: Sana 5.000 de fazla yazıyorum.
5: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
6: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak, gene su koy verir.
5: Ah abicim, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
6: Al bu çeki bankaya götür, hemen ödesinler.
5: Sağ ol abi, Allah senden razı olsun. Affedersin abi, şu benim küpe göz kulak oluver.
6: Bırakıver şuraya.
5: Aman abi dikkat et, içinde tam 25.000 lira var.
6: Ben bu kadar parayı her gün bahşişliye dağıtıyorum evladım.
5: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
6: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
5: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş.
1: Hadi konuş, konuş.
0: Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
2: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
3: Sahte çeki nereden buldun?
2: Zengin bir adam verdi.
0: Kim bu adam?
2: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
2: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
3: Sana niye çek verdi?
2: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
2: Onu bir kilometreden görsem tanırım.

0: İşte, işte bu adam.
1: Fırıldak Ali. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni fırıldak Ali, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi. Sen gelmeyince çekip gitti.
0: Oh, ya küpüm, küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün! Al emaneti!
0: Şu Allah'ın işine bak! Ben de durup dururken adamın günahı...

söylemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım ben de. İşte küpüm de burada, param da. Param!

0: saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle uyumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.
1: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
2: Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
3: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
2: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, paraladığınız bu neşeli lügatlar, bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
4: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
5: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir.
2: Müjde Veli, baban nihayet evlenmemize razı oldu.
6: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor... 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
2: Buna sevinmedin mi Veli?
6: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını!

0: Ben.
1: Programınıza başlayabilirsiniz.
2: Sensiz hayat İzmirlim, zor gibi geldi bana.
1: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
2: Esmer bomba, daba dumba, damba dumba.
0: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
1: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğim. Müsaadeniz.
0: Son derece cömert ve naziksiniz.
1: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
3: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
1: Hiç şüphen olmasın.
0: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
1: Ha? Evet, benimdi bu. Türkan bana yüz vermedi. Fotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
0: Yalan söylüyor.
1: Türkan?
0: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
4: Dünyanın en güzel kadını yarın 16.15'te TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanı.

0: Da tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Dey diyor.
10: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
11: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
17: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
6: Hoş geldin Lale.
7: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
8: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
9: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
7: Hak verdim ona.
8: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
7: Ablacığım. Herkes bize bakıyor hocam.
8: Gel öyleyse dans edelim.
9: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
7: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
8: Benimle evlenir misin?
7: Şimdi çok iyiyim doktor.
10: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
7: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
8: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
7: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz olur mu? İştahım yoktu.
8: Olmalı.
7: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
11: Küçük sevgilim yarın 18'de TV4'te.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam abi.
4: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
5: Dur bakayım. Aa, bu şey ya. Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
6: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gele hangi kerizleri kazıklamıştır.
5: Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
4: Kim bilir? Belki de.
7: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez. Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
4: Anladım.

0: Buyurun efendim.
1: Bunu tanıyor musun?
0: İşte orada.
2: Evladım, babamızın selamı var.
1: Oo, aleyküm selam. Nasıllar kendileri, iyiler mi?
0: O iyi ama senin işin bitti artık.
3: Durun! Onu öldüremezsiniz. Olacağım var benim ondan. Durun! Durun! Durun dedim, durun ulan durun! Durun! Durun dedim! Durun, ben döveceğim onu, durun dedim size!
4: Kaçma!

0: Gene o balyoz yumruklu adam kurtardı herifi.
1: Onun da görülecek hesabı varmış.
2: Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay beli, sevgili arkadaşım. Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma.
1: Palavrayı bırak da paramı ver, paramı!
0: Müşteri ol evladım. Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler! Dolandırdın beni! Ver paramı!
0: Haklısın arkadaş. Ben bir dolandırıcıyım. Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Anamın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün be, düşün oğlum. Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı.
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı. Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık!

0: Çık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı! Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir! Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı!
0: Paramı ver, paramı! Al sana para!
2: Doğru!

0: Ulan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyoruz. Başka yapacak bir şey var mı? Var ya, kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
1: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
0: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
1: Ya paraları alınca gene toz olursan?
0: Merak etme, olmam! Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir, anladın mı? Hadi gel benimle. Gel, dur. Kalk ayağa, ben. Kalk, dur, sallanma.
1: Dur, bırak beni.
0: Dur ya. İşte burası. Sen beni burada bekle, ben biraz sonra gelirim.
1: Olur abi.
0: Aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
1: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
0: Hadi.

0: Yürü bakalım!
1: Anlamadın mı? Baba seni bekliyor!
0: Yürü!
2: Yürü! Demek sensin maşallah!
3: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya?
2: Hı? Seni çok merak ettim evladım! Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen, fırıldak Ali!
3: Ne koruması babalık! Elinden başlık parasını kurtarsam, günde üç öğün dayak atacağım o ite!
2: Oh maşallah evladım, ellerine sağlık! Fırıldağın düşman ağa benim baş dostumdur, yanımda çalışır mısın?
3: Yok babalık, kusura bakma! Ben haydutluk yapacak adam değilim!
2: Kim demiş bizim haydut olduğumuzu?
3: Kim diyecek, fırıldak Ali!
2: Sen de onun sözüne inandın he mi?
3: Yani siz haydut değil misiniz?
2: Yok evladım, ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
3: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp, bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık! Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım.
2: Peki evladım! Yalnız işe başlamadan önce, özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
3: Kolay babalık! Eğitim demek ki! Biz feliğin çemberinden bile geçmişiz.
4: Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanında, yalnız senin için çarpıyor.
5: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim! Öylesine mutluyum ki, bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
4: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim,

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zatı seni yeğenize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyatı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba. Hafiften dokundurdum. Aklı başına gelsin diye.

0: Vallahi benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Prens Hazretleri oğlumuz mahzun görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
2: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyor
1: evladım. Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
3: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
2: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
1: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
4: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
1: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz, yüksek müsaadenizle.
2: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim, bu işin kokusu çıkmadan da hemen tüyelim.
3: Hayır anne, o kıza yapamam bunu.
2: Ondan sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Eninde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
5: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdim.
0: Sağ ol babalık. Üpüyüm.
5: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
0: Bu ne olacak babalık?
5: Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
0: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
5: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
5: Hem de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
0: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
3: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
2: Bir milyon lira.
3: Sen de dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz mı?
2: Peki mağrur prensim, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hammal veli değilim. Önemli işler müdürüyüm. Mevki içtimaiyatım. Ayda da 2000 lira maaşım var. Baban bakalım şimdi ne diyecek?
0: Babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömeği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyorum. Bunu neden yaptın Veli?
2: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
2: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
3: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
2: Baş üstüne!
3: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
2: Merak etme babalık, diplomam belimde.
4: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
5: Peki, yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
2: Müsaade sizin efendim. Selamün aleyküm beyim.
5: Ne istiyorsunuz?
2: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
5: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
2: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
5: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım. Alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
2: Son sözünüz bu mudur beyim?
5: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
2: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
5: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
6: Niye sinirlendiniz efendim? Canınız sıkan bir şey mi oldu?
5: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
6: Kimmiş bu küstah?
2: Sen! Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
5: Onu tanıyor musunuz?
6: Elbette tanıyorum! Meşhur fırıldak veli derler buna! Hı?
2: Ben mi? Ben mi fırıldak?
6: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
2: Dolandırdın mı? Hangimiz?
6: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
2: Ben!
6: Evet sen!
2: Ulan asıl sen!
5: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe! Ben şimdi polise telefon ediyorum!
6: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim! Burada kavga olmaz! Erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım!
2: Benim de aradığım bu zaten!
6: Hadi!
5: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah!
2: Hadi şimdi konuş, ne diyeceksen de bakalım!
6: Ne mi diyeceğim? Elim sende!

0: Ne oldu prens oğlum? Adam ne oldu?
1: Ne olduğunu görüyorsunuz kerasanın.
2: Nurullah Bey dedi ki...
3: Ne dedi evladım? Divanım.
2: Adama zırnık vermezmiş.
3: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
4: Hoş geldin oğlum. Aa, nedir bu halin?
0: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atlı karayı seçtim.
4: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
0: Sağ ol anne.
4: Aa, misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
1: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
0: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
1: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen, sen de beni özledin, değil mi?
0: Çok!
4: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
1: Çok şekerli olsun teyze!
4: Peki!
1: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!
0: Beni vuracak mısın?
1: Çaresi yok! Ahtım var!
0: Haklısın arkadaş! Vur beni! Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaşayım!
1: Şu rahmetli ananla mı? Hadi yaptıklarının hepsine eyvallah! Ama şu resmi çalmaya utanmadın mı?
0: Dalga mı geçiyorsun? O resim 40 yıldır o duvarda duruyor!
1: Ha, öyle mi? Peki, bu zat-ı muhterem neyin oluyor senin?
0: Neyim olacak? Babam!
1: Hı? Bak bak, şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor! Baba... Ulan fırıldak, pes vallahi! Çok utanmaz adam, gördüm ama... Senin gibisini hiç görmedim ha!
0: Anne bak, bizim Veli merak etmiş. Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor.
4: Rahmetli kocamın resmi evladım. Annemin babası.
1: Olur olur. Adam adama, resim resme benzer.
0: Peki, senin babanın adı neydi?
1: Şeytan Mustafa. Hı?
4: Olamaz öyle şey. Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir.
1: Yanlışın olmasın teyze!
4: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı! Ha?
1: Ha? Ah. Bundan bir tane de benim annemde var!
4: Ne?
0: Ha, mesele anlaşıldı! Babam her zaman hileli zarla oynardı. Bir hep yakapmış, veli olmuş. Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum.
4: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
0: Kardeşim, velim benim!
1: Arslanım, koçum kardeşim!
0: Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni!
1: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım!
0: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin! Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu!
1: Mümkünü yok kardeşim! Babasının kafasında boş küpü kırdım! Artık milyon versem kızını vermez bana!
0: İsterse vermesin! Ben adamı ayakta uyutur... Yalnız kızını değil, bütün sülalesini alırım!
1: Doğru, sen beni bile uyuttun! Hem de kaç kere!
0: bu da benim sanatım!
5: Çok heyecanlıyım, acaba babam razı olacak mı?
1: Sen hiç merak etme! Benim kardeşim adamı ayakta uyutur!
0: Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir! Birkaç yabancı dili birden ana dili gibi konuşur! 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez, hovardalık nedir bilmez... ...namazında, niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi. Başınıza devlet kuşu konacak, devlet kuşu.
6: Kardeşiniz muhterem beyefendiyle tanışmayı pek arzu ederiz.
0: Kendisini tanırsınız beyefendiciğim. Hem de çok iyi tanırsınız.
6: İsmi alilerini lütfeder misiniz?
0: İsmi Veli'dir.
5: Ne oldu acaba?
7: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
8: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim! Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz.
1: Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
2: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
1: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
2: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
1: Tamam, ben varım.
2: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
1: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Hayret, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.
1: Belki de odur.
0: Alo, buyurun.
2: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
0: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
2: Müsterri olun beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
0: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar. 2 milyon fidye istiyorlar.
1: Kimler?
0: Benden haraç isteyen çete.
1: Sakın 40 para vermeyin!
3: Nereye prens oğlum?
1: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Derhal harekete geçiyoruz.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim. Sizi kurtarmaya geldim.
2: Seni bir evlat gibi bağrıma basmıştım. Sen de beni arkadan vurdun Veli.
0: Ulan vicdansız moruk! Kim kimi arkadan vurdu?
2: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
0: Ne babası lan? Niskele babası mı?
2: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ gayda hayat şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
0: Gölge etme, başka ihsan istemem.
2: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insanlığa. Nazik beyler,
1: muhterem abiler.
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda, neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yoksa kızı vururum.

teslim olun. Kimseye elinden kımıldamasın.

0: Ali benim her şeyimdir. Ali'siz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de Veli'siz yaşayamam.
1: Şimdiye kadar Veli'nin kıymetini bilememiştik. Bir kurtulsa, başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
2: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
0: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı, işte çeki. Sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
2: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.
3: Kalp atışları zayıfladı efendim.
4: Derhal oksijen verilsin.

0: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim!
1: Yanmaz mı kardeş, anayız biz, ana!
0: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla!
1: Bizim canımızı al, onları yaşat!
2: Nasıl doktor, iyi olacaklar mı?
0: Kurtulacaklar,
1: yaşayacaklar, ameliyat bitti mi?
0: Nasıllar?
3: İyi değil ama, Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey!
3: Elimden geleni yaptım, ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çoktan ölürdü bu kadar kurşun yarasıyla.
4: Kızını deli gibi seviyordu Ali, kendisini feda etti.
3: Her şeyi denedik, şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
1: Ben vereyim,
0: ben de!
2: Ben de veririm,
4: ben de!
3: Taze kan dedim, bayat demedim.
5: Bizim kanımız olur mu acaba? Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.
3: O halde buyurun.
2: Ağlama Hayriye'm!
3: Sil gözünün yaşını Nuriye'm!

0: Durum süratle iyiye doğru gidiyor, hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Ali'm! Velim!
0: Perim! Elif'im! Canım benim! Tababet iflas etti, bu bir aşk mucizesidir.
2: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
3: Özür dilemeniz, kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
4: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
1: Hak verdim ona.
3: Annevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
1: Ablacığım!
2: Herkes bize bakıyor hocam.
3: Gel öyleyse dans edelim.
5: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
2: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
3: Benimle evlenir misin?
1: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
6: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
2: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
3: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
2: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
3: Olmalı.
2: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
7: Küçük sevgilim yarın 18'de TV4'te.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.

Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayal.

0: çay ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
14: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Yaşanacaksa.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacaksa. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap.

Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Bakın.
3: Tam da lezzetlik.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Haydi gel, haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Hay Allah! Ya ne biçim araba park etmek bu böyle? Hey, bir görevli yok mu? Ya arabanın önüne park etmişler! Çekin şunu, çekin de çıkalım ya!
1: Özür dilerim beyefendi.
0: Of of! İşe geç kaldık ya, hadi hadi!
1: Kusura bakmayın efendim, şimdi alırım arabayı.
0: Ne düşüncesiz adamlar var be!

0: Evet. Çok kötü bir yanlışlık oldu değil mi?
1: Arabaya bir başkasının bineceğini nereden bilebilirdim ki? Hiç aklıma gelmedi. Yalvarırım.
0: Düşünmeliydin.
1: İnanın çok iyi yerleştirdim bombayı.
0: Ama başkası öldü.
1: Düzeltirim hatamı. Peşine düşer yakalarım.
0: Çok geç.

0: Hayır, yalvarırım. Durun. Durun. Ne olur dinleyin.
1: Mafya affetmez. Ne bekliyorsun? Götürün. Kardeşlerim, maalesef durum çok kritik.
2: Bir şeyler yapmamız gerek. Nihat konuşmamalı.
3: Kaybımız tam 1 milyon dolar.
4: Para önemli değil. İsmimizi, itibarımızı, her şeyimizi kaybedebiliriz.
5: İtalyan konsolosluğuna sığınmış.
6: Felaket. Türk polisi muhakkak işe el koyacaktır.
1: Yeter! Paniğe kapılmayalım kardeşlerim. Sakin olalım ve düşünelim.
6: Tilki Nihat öldürülmeli. Konuşmaması gerek.
1: Evet de kim öldürecek? Gözünü kırpmadan, eli titremeden.
4: Adam koruma altında. İmkansız.
2: Mafya için imkansız olamaz. Tek bir kurşun işini bitirir.
1: Tek kurşunla mı? Tek kurşun. Sarı dosyayı getirin.

0: Evet. Bu şerefli görev için aradığımız değerli kardeşinizi bulduk.
1: Yılın bestecisi Zeki Gürses'i hep birlikte kutluyoruz. Kutlarız Zeki Bey. Tebrikler. Buyurun.
2: Sağ olun.
3: Tebrikler Zeki Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ve yılın bestesini hep birlikte dinliyoruz.
2: Buyurun. Teşekkür ederim.

0: Zeki Bey, bir de annenize sarılmış öperken bir fotoğraf alalım
1: tabii,
0: lütfen.
1: Tabii, buyurun, buyurun. Anam benim.
0: Gelecek için neler düşünüyorsunuz? Yeni besteler var mı?
2: Besteyi mesteyi bırakın, artık evlenmesi gerek.
1: Aman anne!
0: Bu müthiş bir haber, hayranlarınızın en çok merak ettiği konu da bu.
1: Durun canım, öyle bir şey yok ortada henüz.
0: Ortada bir namzet var mı acaba? Kim bu talihli kız?
1: Kim bilir? Sizin kadar güzel birini bulamadım henüz.
0: Çok şakacısınız.
3: Ben bakayım efendim.
1: Teşekkürler.
3: Alo, buyurun. Yanlış numara. Burada öyle biri yok.
1: Kimi istediler?
3: Vallahi anlamadım. Tek kurşun diye birini sordular.

0: İsrail.
1: Selam.
2: Selam.
1: Evde yokum dedirtmen üzdü bizi. Bir arayalım dedik eski dostumuzu. İçeri buyur etmeyecek misin?
2: Tabii, buyurun.
1: Muhterem annenizi iş konuşmalarımızla rahatsız etmeyelim, ha? Ne dersin?
2: Seni içeri odaya götüreyim anneciğim.
1: Saygılar hanımefendi.
3: Beyler de mi müzisyen evladım? Ne çalarlar?
2: Bunların çalmayacakları şey yoktur anne. Her şeyi çalarlar. En çok da insanların mutluluklarını çalar bu hayvanlar. Sen git içeri. Ne istiyorsunuz benden?
1: Hiç misafirperver değilsin tek kurşun.
2: Ben tek kurşun değilim artık.
1: Biliyoruz. Ünlü bir bestekar oldun. Zeki gür ses.
2: Ne istiyorsunuz benden?
1: Bizim için çok tehlikeli olacak bir adamı öldürmeni.
2: Ne? Adam mı öldüreceğim?
1: Bilirsin yardım karşılıklıdır tek kurşun. Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik. Şimdi sen bize yardım edeceksin.
2: Çıldırmışsınız siz! Ben hayatımda adam öldürmedim!
1: Tabii öldürmedin. Ama her şeyin bir ilki vardır değil mi?
2: Yapamam!
4: Haklı. Yaparsın.
2: Hayır!
1: Anneni iyi gördüm ha? Sağlığı yerinde. Başına bir şey gelsin istemezsin.
2: Ne? Annem mi?
1: Hazırlığını yap ve tam bir saat sonra havaalanı yolunda de telefonumuzu bekle. Talimatı orada alacaksın.
2: Ya annem?
1: Annenin sağlığıyla biz yakından ilgileneceğiz, merak etme. Başına beklenmedik bir kaza gelmemesi için devamlı yanında olacağız. Tamam mı eski dostum?
2: Tamam.
1: Bir delilik yapmazsın değil mi tek kurşun? Ha, adamı unutmamışsındır değil mi?
2: Unutur muyum? Azrail.

0: Şimdi ara haberleri veriyoruz.
1: Dün sabah Ataköy'de havaya uçurulan araba olayıyla ilgili soruşturma ilginç boyutlara ulaştı. Kaçakçılar arasında Tilki Nihat adıyla tanınan eski bir sabıkalı, suikastin kendine yönelik olduğunu iddia ederek İtalyan konsolosluğuna sığındı ve iltica hakkı istedi. Elinde uluslararası kaçakçılık mafyasıyla ilgili bilgiler olduğu sanılan kaçakçının, ülkemizde yargılanması için yetkililerle konsolosluk arasında yoğun temaslar yapılmaktadır.
0: Yayınımıza hafif müzikle devam ediyoruz.
2: Falci! Falci! Yok mu falına baktıran? Ver abicim elini bakayım falına. Okuyayım istikbalini. Allah sevdiğine i̇şte falcı. Kavuştursun.
3: Falci! Falci! Gel bakayım gel.
2: Hadi sen de git başka kapıya. Buyur yiğidim. Emret yakışıklım. Bakayım falına, okuyayım istikbalini.
3: Sen falcı mısın?
2: Hayır, trafik polisiyim.
3: Tebbil mi geziyorsun?
2: Evet.
3: Tüh be, gene yakalandık. Kusura bakma memur abla, muayeneyi geciktirdim ama ehliyetim var. Hemen takdim edeyim. Bir dakika.
2: Sen benimle dalga mı geçersin?
3: Yok, fal baktırmak istiyorum.
2: Ha, otur şöyle, bakayım falına.
3: İyi bak ama ben çok meraklıyımdır.
2: Aa, bu sol elin.
3: Hı, bildi. Vallahi bildi. Sol elim. Sen büyük falcısın. Gözünü seveyim iyi bak.
2: Ha, önce bastırasın parayı.
3: Ah, çok sıkılıyorum, çok.
2: Dur bakayım. Ah, senin o güzel gönülcüğünde birisi var. Bir sıkıntı yaparsın sen.
3: Bildi. Büyük falcısın sen. Ah, biricik sevgilim. Seni zorla koparıp aldılar benden.
2: Sevgilini koparıp almışlar senden.
3: Vay be! Nasıl da bildin? Helal olsun abla. Büyük falcısın sen.
2: Bastır bakalım parayı da devam edeyim.
3: Ha? Al. Helal olsun. Ah canım sevgilim. Ah, aslında beni seversin, bilirim.
2: Aslında kız seni seviyor.
3: Yaşa, ağzını seveyim.
2: Hep onu düşünür, sıkıntı yaparsın.
3: Nasıl da çıkıyor be, nasıl da çıkıyor be! Affet! Affet! Düşünmez olur muyum seni? Kar oluyorum be!
2: Dur bakayım, dur, dur! Aa, bu kızın ismi, isminde A var.
3: A?
2: T var. A, hem A hem T var.
3: At mı? Yok, yok! Afet, afet! A var, T var, bir de F var! Nasıl bildin be? Kızın ismi Afet! Vay be, nasıl bildin?
2: Ben bilirim her bir şeyleri!
3: Oo. Ne oldu? Bir şey mi oldu?
2: Ah işte şurada biri var, sizi ayırıyor!
3: Babası, babası! Doktor Abbas Bey! Zalim Abbas! Hain baba!
2: Hain baba!
3: Vay be! Babası olduğunu da bildin! Benden zorla ayırdı kızını!
2: Üç vakte kadar sen bu kızı geri alacaksın!
3: Ah! Bütün paramı harcadım! Ev bile aldım! Salon salon Ayşe! Eşyalar, her şey! Ama götürdü yazlık evine kapattı kızını, yüzünü bile göstermiyor bana! Hain baba!
2: Merak etme delikanlı, bu kız seni bekliyor!
3: Ne? Benim bekliyor mu?
2: Bekliyor hey, ya!
3: Benim bekliyor, tabii, beni bekliyor! Afet, geliyorum sevgilim! Canım, Afet'im beni bekliyor, sen beni ne diye lafa tutuyorsun kadın? Al şu paranı, gele gele, Afet bekliyor! Gidiyorum, aman Afet'im, sana geliyorum yavrum! Afet, bekle beni sevgilim, geliyorum! Ne oluyor ya? Herife bak, göz göre göre geldi, koca arabaya çarptı! Arabaya bak! Bana bak kardeşim, önünü görmüyor musun sen? Önüne baksana lan!
4: Dalga mı geçiyorsun?
3: Dalga malga geçmiyor, adamı çok fena yaparım!
4: Allah'tan fazla bir şey yok!
3: Ne? Fazla bir şey yok mu? Nasıl fazla bir şey yok be? Görmüyor musun arabanın halini? Canım kız gibi arabam ne hale geldi? Allah, şu tampona bak! Aman, tamam artık bu araba kullanılmaz, atılır! Bana bak, polis çağıracağım! Polis çağıracağım. Polis!
4: Gel lan buraya!
3: Tamam, bir dakika.
4: Gel! Bağırma! Derdin ne ulan senin?
3: Beyefendi... Ulan beyefendiciğim... Arabama çarptınız, zararını ödeyeceksiniz lütfen. Tamam mı?
4: Ben sizin arabanıza çarpmadım. Siz bana çarptınız.
3: Yanılıyorsunuz kardeşim. Ben tam geri geri gidiyordum. Siz arkamda belirdiniz.
4: Fesübhanallah.
3: Zaten eve 6 aylık peşin verdim. Yemek takımına 270.000 lira. Halı duvardan duvara.
4: Ne diyorsun sen be? Bütün bunlardan bana ne?
3: Bana ne olur mu? Bir tampon bugün kaç para, haberiniz var mı? Bütün zarar ziyanımı ödeyin bakalım.
4: Ben senin arabana çarpmadım. Sen bana çarptın. Defol git başımdan. Benim işim var.
3: Ben miyim yani şimdi suçlu?
4: Evet.
3: Suçlu bensem, benim ödemem lazım. Haklısınız beyefendi, bütün kabahat bende. Afet aklımı başımdan almıştı. Merak etmeyin, zararınızı son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
4: Hiçbir şey istemiyorum. Zarar marar yok.
3: Nasıl yok? Olmaz olur mu? Büyük bir hızla çarptım arabanıza. Kapınız ezildi. Bugün bir kapı en azından 15.000 lira.
4: 12.000.
3: 15.
4: Kapıda çizik bile yok.
3: Kapıda olmasa da araba fena sarsıldı. Belki de motorda bir arıza olmuştur. Hem karbüratörü de değiştirmek gerekebilir. Bir karbüratör bugün en az 17.000 lira.
4: 15.000.
3: 17.000'den aşağı alamazsınız beyefendi.
4: Hiçbir şey istemiyorum.
3: Siz istemeseniz de benim ödemem gerek. İnsanlık daha ölmedi. Bir kaporta boya en az 50-60.000 kağıt. Distribütör su içinde 20.000 lira.

0: 18 bin.
1: 20 bin, 20 bin. Ön lastikler?
2: Zeki Gürses telefon.
1: Ya arka lastikler? Lastik deyip geçmeyin kardeşim. Ayrıca buji platin, rot balans ayarı da var, bir sürü ayar var. Ayrıca bir sürü şey var.
0: Bırak peşimi be!
1: Bırakmam, peşin ödeyeceğim. Silecekler arızalanmışsa, onları da ödeyeceğim. Kimseye borcum kalsın istemem.
2: Zeki Gürses telefon.
1: Aa, benim bir tanıdık tamirci var, isterseniz ona gideriz, daha ucuza hallederiz.
0: Kaybol!
1: Kaybolmazsınız, beraber gideriz. Ben yolu biliyorum, arkadaşımın dükkanı. Hemen orada cadde üzerinde, sol kolda, karakolun yanında. Çok iyi bir tamircidir, göreceksiniz, memnun kalacaksınız. Ayrıca yalnız arabayı tamir etmekte kalmayacaksınız. Buzdolabı, çamaşır makinesi, başka arızalarınız olursa onları da halledecektir. Aa, musluk mu tıkandı? Çağır benim tamirciyi.
3: Evet, ben Zeki Gürses.
4: İyi, sözünde durdun. Annenin keyfi yerinde, merak etme.
5: Selamımı söyle.
4: Selamı var. Şimdi hemen oteline gideceksin. Adına bir oda ayırttık. Orada telefonumu bekle.
3: Tamam. Hemen gidiyorum.
6: Ulan Gürses, ben o sana bakayım. İmdat!
7: Buyurun efendim. Bu da sizin.
8: Teşekkür ederim.
9: Sonra?
8: Geçen hafta Süheyla'ya baktığın fal aynen çıktı. Kadın şaşırdı kaldı.
9: Deme!
7: Bunu hiç bilmiyordum.
3: Affedersiniz, adıma bir oda ayırtılmış olacaktı da.
1: İsminiz efendim?
0: Zeki Gürses.
1: Anlayamadım.
0: Zeki Gürses.
1: Zeki Gürses mi?
9: Zeki Gürses.
1: Sizi otelimizde ağırlamak büyük bir zevk olacak efendim.
3: Teşekkür ederim.
1: Lütfen şurayı doldurur musunuz?
5: Otelimize hoş geldiniz Zeki Bey. Bestelerinizin hayranıyım.
3: Teşekkür ederim.
1: Şişt, kızım. Geç yerine.

0: Ne güzel çalıyorsun.
1: En çok sevdiğim şarkı. Siz de sever misiniz?
0: Ben besteledim bu şarkıyı.
1: Zeki Gürses.
0: Evet.
1: Kardeşim de ben de en çok sizin şarkılarınızı severiz.
0: Öyle mi?
1: Ne mutlu rastlantı sizi görmek.
0: Beraber çalalım mı?
1: Tabii.
0: Ben pek iyi çalamıyorum zaten. Sen çal daha iyi.
2: Arabanız geldi efendim.
1: Hadi Hakan, gidiyoruz. Bizim hastaneye gitmemiz lazımdı.
3: Geçmiş olsun. Nesi var?
1: Hiç. Yakında tamamen iyileşecek. Bugün her şey anlaşılacak. Belki ufak bir ameliyat.
4: Sonra eskiden olduğu gibi yürüyebileceğim, koşabileceğim Zeki amca. Değil mi abla?
1: Tabii canım. Şimdilik hoşça kalın Zeki Bey.
4: Yine görüşeceğiz değil mi Zeki amca? Diğer şarkılarınızı da çalarım size.
0: Tabii Hakan. Güle güle.

0: Zeki bey, izin verin gitarınızı ben taşıyayım.
1: İstemez, ben taşırım.
0: Odanızı göstereyim size.
1: Ben bulurum canım.
0: Hiç olur mu? Görevim size hizmet etmek. Ne olur izin verin odanıza ben çıkarayım bari.
1: Zahmet olacak.
0: Deli misiniz siz? Ne zahmeti? Size hizmet etmek benim için ne mutluluk bilemezsiniz. Buyurun.
2: Buyurun.
0: Sen dur ben çıkarırım.
2: Peki.
0: Türkiye'nin en ünlü bestekarı ile yan yanayım. Rüya gibi bir şey bu. Buyurun. Nasıl odayı beğendiniz mi?
1: Ya çok güzel, teşekkür ederim.
0: Sizinle tanışmak ne büyük mutluluk.
1: Anahtarı lütfen.
0: Tabii, bir dakika beni dinler misiniz?
1: Şimdi işim var küçük
0: çok
1: hanım.
0: Çok önemli.
1: Daha sonra
0: ufacık
1: lütfen.
0: Ufacık bir ricam var sizden, lütfen beni dinleyin.

0: Evet. Buyurun.
1: Tam 20 dakika geç kaldın. Neredeydin? Dalga mı geçiyorsun?
2: Bir takım aksilikler vardı da... ...bir adam başıma bela oldu.
3: Hayrola?
2: Yo yo, önemli değil.
1: Söyle o adama... ...başına bela olmasın.
2: Peki, söylerim.
1: Şimdi dikkat et. Yüzünü pencereye dön.
2: Tamam. Döndüm.
3: Ne görüyorsun?
2: Pencere.
1: Şimdi pencereye yaklaş ve bak.
2: Yaklaşıyorum. Ve bakıyorum.
1: Ne görüyorsun?
2: Tül perde.
1: Perdeyi aç da bak Sersem. Ne görüyorsun?
2: Bir bina.
3: Orası İtalyan konsolosluğu.
2: Anladım.
3: Evet. O kapıdan çıkaracaklar tekini adı. Kapıyla arabaya bindirildiği yer arasındaki mesafe 20 metre. O arada mı arayacaksın? Anladın mı?
2: Anladım.
3: Niye sustun?
2: Hiç yutkunuyordum.
3: Her şey kapıdan çıkışıyla arabaya binişi arasında bitecek.
1: Şimdi tüfeğini hazırla ve bekle.
3: Tamam mı tek kurşun?
2: Ne zaman çıkarılacak?
3: Henüz belli değil. Ne olursa olsun o odadan ayrılmak yok.
2: Yok.

0: Ooo, neler görüyorum neler. Gönlün çok ferah hayatım.
1: Affedersiniz, Zeki Gürses denilen o iyi aile çocuğu bu otelde kalıyor değil mi?
2: Evet efendim.
1: Kendisini hemen görmem lazım.
2: İmkansız, rahatsız edilmek istemiyorum.
0: Üç vakte kadar da büyük bir kısmetin var senin.
1: Kısmetime çarptı da.
2: Kısmetinize mi çarptı? Anlamadım efendim.
1: Arabama çarptı, sonra da...
0: Bir sıkıntın var ama geçici hayat.
1: Var tabii. Sonra da ağzıma şey yaptı, kravatını bağladı. Aman,
0: dediğim gibi,
1: onu hemen bulmam lazım.
0: Geçici.
2: Rahatsız edemeyiz efendim, özür dilerim.
0: İki ay mı desem, iki yıl mı desem...
1: Ay ne desem, bu hanım iyi mi arabaya çarpar? iyi mi fal bakar?
2: Ne bileyim
0: kardeşim. Harika bir fal bu.
1: İyi bakıyor, iyi bakıyor, sesinden belli. Bana biraz şekerli kahve. Şu masaya lütfen.
0: Oh.

0: Tamam mı? Bak.
1: Size çay getirdim.
2: Ben çay istemedim ki.
1: İstemediğinizi biliyorum ama içimden geldi. Gazetelerde okudum, çayı çok sever misiniz?
2: Çok teşekkür ederim ama...
1: Çiçek de getirdim size. Hemen vazoya koyayım da solmasınlar. Ay bakın ne güzel renkleri var değil mi?
2: bakın ben...
1: Buyurun. İki şeker değil mi?
2: Evet.
1: Sizin bu otelde kalacağınızı rüyamda görsem inanmazdım.
2: Öyle mi?
1: Ya. Benim otelde çalıştığıma bakmayın. Aslında meslektaş sayılırız. Ben şarkıcıyım biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
1: Tabii nereden bileceksiniz ki? Yeni başladım daha. Hamdi Baba'nın tiyatrosunda çalışıyorum.
2: Hamdi Baba mı?
1: Evet. Şurada ileride.
2: Evet.
1: Meydanda, Luna Park'ta. Üçüncü sınıf bir tiyatrosu var.
2: Ya.
1: Sesim çok güzel aslında. Sizin gibi ünlü bir...

0: Biri dinlese beni, ay ne güzel olurdu.
1: Oturma! Oturma!
0: Ne oldu?
1: Ben yatağıma oturmasına hoşlanmam. Ben ancak ben oturabilirim. Ah! Battı bile. Ah! Dürbün battı da. Evet, nerede kalmıştık?
0: Diyordum ki, evet, bizim tiyatro pek yakın buraya. Bugün matinemiz de var. Keşke vaktiniz olsa da seyretmeye gelseniz.
1: Bugün imkansız küçük hanım, imkansız.
0: Bugün olmasa da bir gün. İşiniz olmadığında yani. Gelir seyredersiniz, değil mi? Şans insana bir kere güler. Eğer elimden tutarsanız, bir gün ben de meşhur olurum belki. Ne olur kırmayın beni, evet deyin. Yalvarırım size, ne olur. Hadi!
2: Canına, sizi çekemeyen biri var, orta boylu yaşlıca biri.
3: Babası, o yüzden bıraktı beni. Afetim benim, zavallı sevgilim.
2: Sevdiğiniz kadar seviliyorsunuz. Üç vakte kadar bir yolculuk görünüyor. Kalbinizi ferah tutun, biri haber bekliyor. Sabrı yok, bakın nasıl sabırsız, gördünüz mü?
3: Ya aman işte, bakın görünüyor. Bakın nasıl sabırsız, beni bekliyor. Ah, el salladı. Aman Afet, hemen telefon etmem lazım çünkü Afet'in beni bekliyor. Çok teşekkür ederim, sizi öpeyim. Allah'ım, ah affedersiniz, sizi de öpeyim. Şuradan çantamı da öpeyim. Çantayı alayım, çantalar öpülmez. Bir telefon edeyim.
4: Sevmiyormuş.
5: Anlamadım.
4: Nereden anlayacaksınız? Bir oda istiyorum. En üst katta olsun.
5: Tabii efendim, kaç gün kalacaksınız?
4: Ölünceye kadar.
5: Çok şakacısınız. Keşke herkes böyle kalsa, sonsuza dek dolu olurdu otelimiz.
4: Ve sabahları her odada bir ceset bulurdunuz.

Beni affet. Affet. Bana hayır derken sesin hiç titremedi. Cesedimi görünce diril diril titrersin. İnşallah. Metin.

0: Alo, buyurun.
1: Orada mısın?
0: Hı, buradayım.
1: Hazır mısın öldürmeye?
0: Hı, hazırım.
1: Moralin iyi mi?
0: Hı, iyi. Çok iyi. Affedersiniz, siz kimsiniz?
1: Tanımadın mı? Azrail.
0: Hı. Vay. Vay be. Ne çabuk haber aldınız.
1: Saçmalama, pencerenin önünden ayrılma.
0: Niye? Pencerede ne işim var benim? Bende yükseklik korkusu vardır, aşağı bakamam.
1: Ne yapacağını unuttun mu, salak!
0: Unutur muyum hiç? İntihar edeceğim.
1: İntihar mı edeceksin, aptal? Görevini düşün!
0: Şey... Afet'ten başka kimseyi düşünemiyorum.
1: Afet mi? Adın ne senin?
0: Metin. 1942, İstanbul Aksaray doğumlu.
1: Kapat lan telefonu!
0: Bağ üstüne, Azrail Bey.
2: Alo.
1: Sensin değil mi? Demin telefon karıştı da. Neyse, önemli değil. Odadan ayrılma. Galiba birkaç saate kadar telkiniyatı teslim edecekler. Anladın mı?
2: Anladım. Merak etmeyin.
3: Her yer karanlık. Görünür o mevki.
0: Afet, bana bunu yapmayacaktın. Afet, yaktın beni.
3: Mahrip mi yoksa?

0: Evet, gidiyor muyuz?
1: Nereye?
0: Luna Park'a. Beni dinleyecektiniz ya.
1: Bakın küçük hanım.
0: Biliyorum, işiniz var. Boş vaktiniz yok. Hep duyduğum laf bunlar. Peki ben nasıl meşhur olacağım? Sizin gibi önemli birinin beni dinlemesi, beğenmesi, elimden tutması
1: gerekiyor. Oturma!
0: Tamam, tamam. Bağırmayın. Kalktım işte. Benim yazım bu zaten. Doğduğumdan beri hep bağırdılar bana. Annem, babam, öğretmenlerim. Zarar yok. Siz de bağırın bana. Zarar yok.
2: Ağlamayın ne olur. Hiç dayanamam. Beni de ağlatacaksınız.
0: Benim ne eksiğim var o ünlü az solistlerden? Daha mı güzel onlar? Sesim de güzel. Dinleyin.

0: Bir şey devrildi galiba.
1: Dört tane, bir şarkıyı bile söyletmedi bana.
0: Ağlamayın.
2: Devam edeyim mi?
0: Yok, etmeyin. Bakın, söz veriyorum size, ilk fırsatta gelip dinleyeceğim.
2: Sahi mi?
0: Tabii. O da ne?
2: Su.
0: Su mu?
2: Su!
0: Evet, su. İçeriki odadan su geliyor.
2: Musluk açık kalmış, ben gidip resepsiyona haber
0: veririm. Sakın ha!
2: Haber vermezsem ceza keserler.
0: Biz hallederiz canım. Gireriz içeriye, kapatırız musluğu, olur biter.
2: Yerler?
0: Yerler... Ben yerleri silerim canım, merak etme sen. Şimdi odaya girelim. Odaya giremiyoruz çünkü kapı kilitli.
2: Ben en iyisi resepsiyona telefon edip haber vereyim.
0: Telefon mu?
2: Hı.
0: Yapma, dur! Kapat telefonu! Ben hallederim.
2: Nasıl?
0: Sen şarkıcı olmak istiyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Seni ünlü bir şarkıcı yapacağım. Sus, sakın konuşma.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Allah!
2: Yardım edeyim mi? Adam elbiseyle yıkıyor.
0: Saçmalama! Oyundaki ipe baksana!
2: Ölmüş mü?
0: Yaşıyor.
2: Allah'ım çok şükür! Hemen bir polis çağırın!
0: Hayır!
3: Bana hayır dememeliydin Afet.
2: Kendine geliyor.
3: Afet... Sevgilim...
0: Gördün mü bak? Konuşuyor, yaşıyor. Polis çağırmamıza gerek kalmadı.
2: Öyleyse otel müdürünü çağıralım.
0: Olmaz! Olmaz!
3: Olmaz. Olamaz. Sensiz yaşayamazdım.
0: Aşk. Aşk yüzünden öldürmeye kalkmış kendini.
2: Ay ne romantik. Aşk yüzünden intihar eden genç ve yakışıklı bir adam.
3: Bir huri. Hem de ne huri. Demek cennetteyim. Neler görüyor? Aman Allah'ım, bize bani. Demek cehennemdeyim.
0: Hoş geldin başımın belası.
3: Hoş bulduk. Sen! Allah, buldum seni!
2: Demek tanışıyorsunuz.
3: Ne demek tanışıyoruz? Çok samimiyizdir beyefendiyle. Önce arabama vurdu, sonra sucuk gibi bağladı beni, şimdi de...
2: Şimdi de kurtardı.
3: Niye kurtardın beni? Niye bırakmadın istediğim gibi öleyim?
2: Durun, polis çağırayım mı?
0: İstemez!
3: Karışma!
0: Karışma! Polis istemez!
3: Polis istemez!
0: Bırak ulan kızın boğazını, boğacaksın!
3: Bırak ulan kızın boğazını, boğacaksın! Evet, boğacağım ama seni boğacağım!
0: Manyak mısın lan? Seksüellerini! Öldürecek misin beni?
3: Evet. Öldüreceğim. Ama ne seni, ne de seni. Kendimi.
2: Gene mi intihar edeceksiniz?
3: Evet, gene intihar edeceğim. Devamlı intihar edeceğim. Bu sefer suçu düşünüyorum.
0: Saçmalama lan! Kendine gel!
2: En iyisi ben bir polis çağırayım.
0: Olmaz! Polis istemez.
2: Peki.
0: Belki de... bir hiç yüzünden... canınıza kıymak istediniz.
3: Bir hiç yüzünden mi?
0: Hı-hı.
3: Deli misiniz siz? Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana. Hem de üç defa, bağıra bağıra. Hayır! Ve her şey böylece bitti.
0: Bence bitmedi. Yeni başlıyor. Hı-hı. Çünkü sevgilinizin laflarını yanlış yorumlamışsınız.
3: Nasıl yani?
0: Bakın, sevgiliniz size hayır diye bağırırken...
3: Evet.
0: Aslında, hayır sakın ölme! Neydi isminiz?
3: Metin.
0: Hayır Metin, sakın ölme diye bağırıyordu aslında. Siz ölürseniz ne yapardı değil mi?
2: Evet doğru, Zeki Bey haklı.
0: Gördünüz mü? Ufacık bir yanlışlık nerelere götürüyordu sizi?
2: Az daha boş yere ölecektiniz.
3: Vay be! Sahi ya!
0: Ya?
3: Doğru! Ah afetim, zavallı sevgilim! Günahını aldım.
0: Ya!
3: Hala bekliyordur beni.
0: Ya.
3: Geç mi kaldım acaba?
0: Geç sayılmaz. Hadi koşun, gidin sevgilinize.

0: Böyle ıslak gidilmez ama. Elbise değiştireyim, sonra beraber gideriz.
1: Anlamadım.
0: Anlamadınız mı? Anlamayacak bir şey yok. Kader bizleri karşılaştırdı. Şu anda yaşamamı sizlere borçluyum. Beni yalnız bırakamazsınız.
2: Metin Bey haklı Zeki Bey. Hep beraber gideriz.
1: İşim var benim! Siz ikiniz defolun gidin be!
0: O zaman ben intihar edeyim.
2: Polis çağırayım!
1: Dur! Dur lan! Suzan, sen benim başımın belası mısın lan?
0: Evet. Tatlı bela.
1: Allah kahretsin. Gidiyoruz. Ama çabuk.
0: Sizlerle karşılaşmam büyük bir şans. Siz olmasaydınız belki de şimdi ölmüş olacaktım. Değil mi?
2: Evet.
0: Biraz daha hızlı süremez misiniz?
1: Hayır.
0: Geç kalacağız diye korkuyorum. Zavallı sevgilim, meraktan ölüyordur şimdi.
1: Ölmez, ölmez.
2: Biliyor musunuz, ben de hep böyle bir aşk yaşamayı düşlemişimdir.
0: Bilmiyorum.
2: Ne romantik, değil mi?
1: Evet.
0: Benimle karşılaşmanız sizin için de iyi oldu. Ben insanlara şans getiririm, biliyor musunuz? Uğurluyumdur.
1: Evet.
3: Hadi bakalım.
4: Şule!
3: Nereye atın canım?
4: Al topuna gel hadi çabuk.
0: Afet'im, masum kuşum benim. Seni bu köhne gecekonduya kapatmışlar yavrum. Biliyoruz. Duyuyor musunuz üzüntüsünden nasıl acı çığlıklar atıyor? Geliyorum yavrum. Afet, Afet ben geldim. Bak ben geldim, Metin'in geldi.
5: Niçin geldin buraya? Seni çağıran mı oldu?
0: Görüyor musunuz? Heyecandan ne söyleyeceğini şaşırdı yavrum.
5: Kim bu?
2: Aman! Salak aşık!
5: Aa, o mu?
0: Bana aşık. Biliyorum kırgınsın bana, hayırları yanlış anladım diye. Ama üzme kendini, geldim işte.
5: Fıttırdın mı sen be, manyak!
0: Abi, neler söylüyorsun sevgilim?
5: Bana bak, defol git buradan! Rahat bırak beni, rahat
0: ama
5: bırak!
0: Ama abi, dinle beni!
5: Defol! Bir daha da gelme! Bıktım artık senden, ne yüzsüz şeysin be! Sıkıldım diyorum, sıkıldım!
1: Salaklık yeter! Bu dejenere tiplerin arasında işin yok! Yürü! Yürü be!
3: Ah, onlar
1: yürüsün! Yürü!
3: Hadi çocuklar!
4: Düşüren dondurma şu
3: an yiyeceğiz! Beni de görün, beni de!
6: Hayrola? Ne oluyor? Kimdi bunlar?
2: Ne bileyim ben babacığım?
6: Çocuklar! Programınız nedir? Bugün şehre inecek misiniz?
2: Vallahi doktor amcacığım, aslına bakarsanız... Biz diskoteye gitmek istiyoruz.
5: Bana bakın çocuklar, harika bir teklifim var. Luna Park'a gidelim mi?
7: Atlı karıncaya mı bineceğiz?
2: İyi, belki bir değişiklik olur.
5: Yaşasana, Luna Park'a gidiyoruz.
7: Tamam, oldu.
5: Size güle güle. Biz diskoteye gideriz, sonra buluşuruz, tamam mı?
6: İyi. Ben Afet'in grubunu saat 2'de Luna Park'tan alırım.
8: Programınıza başlayabilirsiniz.
9: Sensiz hayat İzmir'lim. Zor gibi geldi bana.
8: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
9: Esmer bomba, daba dumba, damba dumba.
10: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra... ...daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
8: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğin. Müsaadeniz.
10: Son derece cömert ve naziksiniz.
8: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
11: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
8: Hiç şüphen olmasın.
10: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
8: Ha? Evet, benimdi bu. Türkan bana yüz vermedi. Kotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
10: Yalan söylüyor.
8: Türkan?
10: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
12: Dünyanın en güzel kadını... ...yarın 16.15'te... ...TV4'te.
13: Birikim yapmak yetmiyor.
14: Değerlendirmek de lazım.
13: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
16: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye...

Sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: En sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Sadece durulalım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
17: Midas'a dakikalar içinde kaydol, 0 komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak

0: O var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
4: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
5: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
7: Sen de bakıma katıl.
6: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
8: akımını boost'la. Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
9: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
8: Yani?
9: Seni düşündürmeyen teknoloji.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leslik.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bir kişi diyeceksin, nasıl hani daha ne edeceksin? Ben ya.
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
9: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sıraya daha.
7: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır,

0: kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel. Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
12: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
16: Türkiye Sigorta, gücü adında.
17: Hey! Dur, dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
18: Biz de alışverişe atlayın.
17: Bonus flaş uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
18: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
17: Kim işte bu çocuk ya?
18: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
19: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.

0: Keşke sizi hiç dinlemeseydim.
1: Bu kadar üzmeyin kendinizi.
0: Ya da teselli etmeye çalışmayın beni. Gözlerinizde gördünüz işte. İstemedi, kovdu beni. Biraz daha hızlı gider misiniz lütfen?
2: Niye?
0: Kendimi arabadan aşağı atacağım da bu sürat
2: yetmez. Ne diyorsun sen, deli misin be? Evet. Öldürecek misin kendini?
0: Evet. Hatta isterseniz bir diriye çarpın. Aa, yok ama o zaman size yazık olur.
1: Ne hain kadınlar var. Bir erkek beni bu kadar sevecek olsa kulu kölesi olurum. Alır beni, ne olur.
3: Allah kahretsin.
1: Ay,
4: şoför bey, bir doğum hastamız var. Onu acil hastaneye götürmeniz lazım. Lastikleri patlamış.
3: Baş üstüne.

Belki de bizi götürüyor olacaktınız hastaneye. Ne güzel değil mi? Afet benim yanımda, sizin yeriniz de şurada. Çığlık çığlığa. Yok, Afet böyle bağırmaz mı? Afet böyle de bağırmazdı.

0: Babası esasında doktorum diyor ama... büyücü o, büyücü. Siz büyüye inanır mısınız? Niye durduk? Küçüğünüz mü geldi?
1: İn lan aşağı! De buraya!
0: Benim yok.
1: Defol, bir daha da karşıma çıkma!
2: Ben de iniyorum. Yalnız bırakamam zavallıyı.
1: Ne haliniz varsa görün! Defolun ikiniz de, defolun! Başımın belaları!
3: Hay Allah! Buralarda bir yerde mutlaka olması lazım. Da değil.
2: Ne arıyorsunuz?
3: Mantar! Zehirli mantar!
2: Sizin gibi birinin bu duruma düşmesi çok üzücü.
3: Nasılmış benim gibi biri?
2: Şey işte... genç... yakışıklı... dürüst...
3: enayi, aptal, sersem, salak... gerizekalı, şapşal...
2: Yok, hayır! Böyle laflar etmeyin lütfen.
3: Haklısınız. Lafa gerek yok. İntihar etmem gerek. Elveda.
2: Durun! Vazgeçin ne olur, yapmayın. Ne kadar karamsarsınız yani.
3: Ne yapayım, böyleyim ben. Başka türlü olmama imkan yok.
2: Var işte, bal gibi var. Terk edilen herkes intihar etse dünyada insan kalmazdı.
3: Herkes benim kadar cesur ve kararlı olamaz küçük hanım.
2: Durun!
3: Rica ediyorum, peşimi bırakın.
2: Metin!
4: Gülle gibi kadın! Kolay değil, hamileliği sırasında tam 22 kilo aldım.
1: Yardım etsene kardeşim!
4: İmkansız, ben de 17 kilo verdim. Ayakta duracak halim yok
1: görme hafıza. Yok mu bir görevli, yok mu bir görevli be?
4: Yok mu bir görevli?
5: Telaşlanmayın.
1: Allah. Kadın doğuruyor ya!
4: Allah, nihayet baba oluyorum!
1: Bağırma, tabii. Bağırma!
4: Ayşe! Ayşe!
6: Allah uzun ömür versin, Allah'a ısmarladık.
5: Bir dakika.
6: Ne var?
5: Kayıt yapmadan nereye gidiyorsun?
6: Çok acele işim var yahu, çok!
5: Hanımın adı?
6: He, hanımın mı? Ayşe. Hanımın adı ne?
4: Ayşe.
6: Ayşe.
5: Sizin adınız?
6: Size ne benim adımdan?
5: Ne demek bana ne? Baba adı mutlaka olacak.
6: Bana bak, adın ne senin?
4: Baba.
6: Ulan başlatma babandan, adın ne be?
4: Baba.
7: Ha? Zeki Bey, bu ne şeref? Kızlar tanımadınız mı? Büyük bestekar Zeki Gürses. Affedersiniz, çocuklar bakın Zeki Gürses.
6: Ne?
8: Ne mutluluk, baba oluyorsunuz.
6: Bakın, ben aslında
8: evli olduğunuzu bilmiyorduk.
6: Evli değilim zaten.
7: Öyle mi? Olsun, biz idare ederiz.
9: Olsun, bizim için fark etmez.
8: Tabii, sizi bir kere öpebilir miyim?
2: Bakın, bir fikrim var. Luna Park'a gelin benimle.
3: Luna Park'a mı?
2: Evet.
3: Luna Park'a gelmem, orada rahat intihar edemem.
2: Ne intihar etmesi? Dönme dolaba bineriz, atlı karıncalara, sonra aynalara da bakarız.
3: Aynalar, aynalar.
2: Sonra beni dinlersiniz. Biliyor musunuz, ben Hamdi Baba'nın tiyatrosunda şarkı söylüyorum.
3: Ben de şarkı söylerdim bir zamanlar. Şimdi şarkı sözü yazıyorum.
2: Hatırım için en beğendiğiniz güftenizi söyler misiniz lütfen? Hı hı.
3: Açmam, açamam fincanı taştan olanlar. Dün gece mihrabım diyerek...
2: Karıştırdınız galiba.
3: Yok, böyleydi biliyorum.
2: Tamam, anlaştık değil mi? Luna Park'a gidiyoruz.
3: Tamam, gidiyoruz. Dönme dolaba bineriz. O böyle döner, döner. Yukarıda bir yerde durunca kendimi kaldırıp aşağı
2: çağırıyorum. Eyvah, kamyon!
3: Tamam, sana sen.
2: Hayır, hayır, hayır!
3: Ölmek istiyorum, el beni
7: Gözünüz aydın Zeki Bey, nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Bravo!
6: Bir dakika, bir dakika! Bakın, babası ben değilim.
7: Aman aman, maşallah! Tıpkı babası gibi! Ağız, burun, göz, kulak, her şeyini sizden almış. Bakın şuna ne şeker
4: demek, çocuk benden değil. Demek sendin o ha? Demek karım seninle aldatıyor beni. Demek çocuk benden değil. Babası sensin ha?
10: Bir dakika.
4: Yedim ulan seni. Yedim.
10: Dur lan.
4: Ulan niye sana benziyor öyleyse ha? Niye sana benziyor? Niye sana geliyorlar çocuğun babası diye ha? Söyle bana. Vuracağım ulan seni.
10: Ya saçmalama be. Bana niye soruyorsun?
4: Karımı kandırmak ne demekmiş, soracağım ulan sana. Irz düşmanı seni. Ha? Dur tutmayın. Kancam nerede? Gel. Geberteceğim seni. Ha? Karımın koynuna girersin ha? Allah. Demek çocuğun babası sensin ha? Ah! Kurbanın! Ulan gebertirem seni! Tutmayın beni be!
10: Bırakın beni!
4: Beni vurdun şimdi! Bırak! Dur! Kurtulamayacak! Irz diye! Vurdu! Vurdu bakan! Irz düşmanı geldim ya!
2: Hani Luna Park'a gidecektik Metin?
3: Ne fark eder? Ha Luna Park, ha burası. Hem buranın manzarası daha güzel. Ölümden öteye köy var mı?
2: Ne olur bırak o kocaman taşı. Hem ağır kaldırma, böbreklerini inciteceksin.
3: Ben afet için kalbimi, ciğerimi verdim. Böbreğin lafı mı olur? Elveda yavrum.
2: Metin!
3: Bırak beni!
2: Ne olur yapma! Allah aşkına yapma!
3: Bana.
2: Ne olur Metin!
3: Tutma beni!
2: Yalvarırım! Metin!
3: Yapma!
2: Ne olur yapma!
3: Bırak beni! Çek ellerini üzerimden! Allah Allah! Günahımı affet!
2: Metin! Ben de geliyorum! Metin! Metin!
3: Vay be! Gene başaramadık! Su sığmış!
2: Gördün mü? Allah ölmeni istemedi!
3: Peki dur! Sen niye benden atladın?
2: Ne bileyim, seni kurtarmak için.
3: Vay be! Demek hayatta yaşamaya değer şeyler de varmış.
11: Koskoca adamsın, ayıp değil mi? Yapılır mı böyle saçmalık? Özür dile Zeki Bey'den.
4: Kusura bakmayın Zeki Bey, çok heyecanlıydım da.
11: Tabii.
4: Ne yaptığımı ne dediğimi bilemedim.
11: Tamam,
4: özür
11: tamam.
4: Dilerim.
11: Tamam, ziyanı yok, tabii olabilir. Allah analı babalı büyütsün. Efendim, teşekkür ederim.
12: İyi günler size. Zeki Bey.
11: İyi günler.
12: Sizi tanımaktan şeref duydum.
11: Teşekkür ederim. Çocuğun ismini Emrullah koyun.
12: Emrullah. Güzel isim.
4: Emrullah, güzel ya.
13: Peki ama doktor bey, yanılmış olamaz mısınız?
14: Hayır. Ne yazık ki bacaktaki tümörün yayılma ihtimali çok yüksek.
13: Hiçbir şey yapılamaz mı doktor?
14: Çok zor. Tüm çabamızla yayılmayı durdurmaya çalışacağız. Aksi halde...
13: Aksi halde?
14: Çok üzgünüm.

0: Gene de tıbbın her gün her saatliğine gelişmeler içinde olduğunu unutmamak gerekir.
1: Anlıyorum. Teşekkür ederim doktor.
0: Geçmiş olsun.
1: Siz ne arıyorsunuz burada?
2: Önemli değil. Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim.
1: Hakan. Hakan'ın bacağını...
2: Duydum. Hepsini duydum. Üzüntünü anlıyorum ama... yine de umudu yitirmemek lazım.
1: Öyle. Öyle ama... bakın... her şeyden habersiz... şirin, pırıl pırıl bir çocuk. Daha 10 yaşında. Yüreği sevgiyle, yaşama arzusuyla dolu. Ona nasıl söyleyeceğim, nasıl? Bacağını kesecekler Hakan'cığım. Ama ziyanı yok, üzülmeye değmez mi diyeceğim ona?
2: Bilmemesi gerekir.
1: Yardım edin bana, lütfen.
2: Vaktim, vaktim yok. Çok önemli bir randevum var.
1: Sizi çok seviyor, ne olursunuz kırmayın. İkimiz de çok seviyoruz sizi.
3: Abla! Zeki amca! Ne güzel! Siz de buradasınız demek. Ne oldu abla? Çabuk söyle.
1: Her şey yolunda yavrum. Doktor yakında iyi olacağını söyledi.
2: Ya?
3: Çok korkmuştum abla. Öyle rahatladım ki. Sevinçten uçabilirim.
2: Geçmiş olsun.
3: Sağ ol. Bu mutlu günü hep beraber kutlayalım Zeki amca. Olur mu?
4: Yürüyün lan, Luna Park'a gidelim.

0: Ayrıca
1: alttaki, alttakilerin ne suçu var ki?
2: Hangi alttakileri?
1: Dönme dolabın altında dolaşan zavallı masum insanlar.
2: Sana ne onlardan?
1: Dönme dolaptan atlayınca üstlerine düşersem diyorum. Biri yaralanırsa. Gider ayak Mufti'ye zarar vermek istemem.
2: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
1: Onlar da intihar etsinler.
2: Delisin sen. Hayat sandığından çok daha güzel.
1: Biliyor musun?
2: Hı?
1: Sen de güzelsin. Afetten önce tanısaydım seni... O zaman... ...senin için intihar ederdim.
2: Saçmalama lütfen.
3: Necla abla, sıran geldi.
2: Tamam, geliyorum. Peki. Hadi gel seyret beni.
1: Çok isterdim ama biliyorsun işim var.
2: Ne işin var?
1: İntihar edeceğim.
2: Deli çocuk. Sonra edersin. Önce beni seyret.
1: Peki.
0: Başlıyor sayın bayanlar baylar. Az sonra acele edelim. Sırayla hem de parayla. Ayrıca memleketimizin...
2: Zeki amca. Buradaki şarkıcılar da sizin bestelerinizi okurlar mı?
4: Bilmem. Herhalde.
2: Girip seyredelim mi?
4: Tabii, çok iyi olurdu Hakan'cığım ama çok işim var. Hemen otele dönmem gerek.
2: Zeki amca, bugün en mutlu günüm benim. Ne olur kırmayın beni.
5: Lütfen Zeki Bey.
4: Pekala. Hadi girelim.
2: Böyle rezalet görmedim. Yine güzel oynuyor, ben çok eğleniyorum.
1: Gidelim mi?
2: Yok be, aman durdur işte, fena mı?
1: Siz kadınlar hep aynısınız zaten.
2: Nasıl yani?
1: İşte böyle. Aynen senin yaptığın gibi. Sıcacık sıcacık insanın gözünün içine bakarsınız. İşte böyle. Bakma bana öyle.
2: Peki, bakma.
1: Güzel güzel sözler söylersiniz. Sonra erkek aşık olunca da bırakır gidersiniz.
2: Hep böyle mi olur?
1: Hep böyle olur. İyisin mi? Sana aşık olmadan ben ufak ufak bildiğim.
6: Zeki Gülses burada. Tiyatromuzda en ön sırada.
1: Ha, burada mı o iş işko?
2: Geldi demek.
6: Evet, inanılmaz bir şey bu. Koskoca Zeki Gülses burada. Hadi hazırlan, çabuk ol, hadi.
2: Tanrım, geldi, geldi. Benim için geldi. Söz vermişti. Gelip seni dinleyeceğim demişti. Ne güzel.
1: Bak, iyi ki sana aşık olmamışım. Demek sen de beni Zeki Gülses şişkosuyla aldatacaktın. Yemezler.
2: Saçmalama.
0: Şimdi de huzurlarınızda gazinomuzun billur sesli yıldızı Necla Akman.

0: O burada.
1: Kim?
0: Affet.
1: Fark etmedim.
0: Ben intihar ediyorum, o burada eğleniyor.
1: Üzme kendini. Selam vereyim, hemen geliyorum. Hı-hı. Tuşuna.
2: Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime...

0: استمام الله استمام.
1: Harikaydın.
2: Ne harikası, hiç yüz vermedin, ben gidiyorum.
1: Nereye?
2: Otele.
1: Dur bir dakika. Bak Metin, o saçma fikri çıkaracaksın aklından. Bekle biraz.
2: Hayır,
1: otele birlikte gideriz.
2: Bırak kolumu, ben otele gideceğim. Benim özel bir işim var.
1: Ne olur, dinle beni. Biraz bekle. Kafanı toparla. Biliyorum, dertlisin. Ama...
2: Tamam, tamam. Sağ ol Necla. Derdime ortak oldun, bana yardım etmeye çalıştın, bir meleksin sen. Ama benim gideceğim yerde de melekler var, bekletmeyeyim onları. Elveda.
1: Metin ne olur.
2: Unutmadan söyleyeyim, kendin gibi sesin de çok güzel. Necla inan bana, yakında, çok yakında yükseleceksin. Metin söylemişti dersin o zaman.
1: Söz ver, bir saçmalık yapmayacaksın değil mi? Söz ver bana.
2: Onu bilemem. Ama seni seviyorum galiba. Eyvallah.
1: Metin! Metin! Böyle saçmalık görmedim. Koskoca Luna Park'ta bula bula burayı mı buldunuz gidecek?
2: Ben abi
1: başka
2: ya.
1: Yer yok muydu
2: sanki? Değişiklik oldu.
1: Aman geri zekalı Metin.
3: Zavallı burada da çıktı karşı. Sevda, kolay mı?
1: Haş, bırak pis sarhoş. Mersin. Babacığım, çok bekledin mi?
4: Biraz. Nasıl, eğlendiniz mi bari?
1: Bir yığın saçmalık işte,
2: yok
1: ne olacak?
2: Ya, ne güzel eğlendik şimdi,
1: bırak. Afet Hanım! Bir dakika! Sizinle Metin hakkında konuşmak istiyorum. Metin mi? Bana ne Metin'den? Bana ne mi? Böyle laf edilir mi? Metin sizin yüzünüzden intihar edecek, siz bana ne diyorsunuz? Bırakın benim peşimi.
4: Ne oluyor?
1: Hiç, hadi gidelim babacığım. Bir dakika! Ona yardım etmek zorundasınız. Adam biraz sonra kendini öldürecek.
4: Kim? Kim bu? Kim kendini öldürecek?
1: Lütfen, siz dinleyin bari. Kızınızın aşkı yüzünden bir genç adam intihar edecek.
4: Doğru mu?
1: Hayır. Kendi kendine gelin güvey olmuş, manyağın biri. Ne? Deli gibi seviyor sizi. Sinemalara gitmişsiniz, birlikte kokoreç yemişsiniz.
4: Bıktım senin bu sorumsuz davranışlarından.
1: Doğru dürüst tanımıyorum bile.
4: Saçmalama, çok duydum bu lafları. Hiçbir erkek tanımadığı kız için intihar etmez. Ümit vermişsindir mutlaka. Gelin küçük hanım, geç kalmadan yetişelim.
1: Sağ olun.

0: Ablacığım merak etme.
1: Yardımlarınız için teşekkürler Zeki Bey.
2: Allah telefon. Bir dakika alın tabii.
1: Gene görüşürüz.
2: İnşallah tabii. Telefon. Telefon. Güle güle. Allah. Alo buyurun.
3: Neredesin lan bir saattir?
2: Şey Luna Park'ta. Affedersiniz park yok. Tuvaletteydim de. Ya.
3: Bir saattir ne tuvaleti be?
2: Şey benimki biraz uzun. Sürer de. Affedersiniz.
3: Bana bak. Bundan sonra tuvalete muvalete gitmek yok.
2: Tamam. Bundan sonra sıkışınca altıma ederim. Merak etmeyin.
3: Bırak Zevzeki.
4: Annem nasıl?
3: Annen iyi. Öğle uykusuna yattı. Hadi sen al tüfeği de geç nöbete.
2: Baş süre.

0: Allah kahretsin, manyak herif! Bir bu eksikti! Ne yapıyorsun?
1: İntihar ediyorum.
0: Dur! Sakın ha! Deli misin sen, başımın belası!
1: Asıl sen benim başımın belasısın. Ne haklı zırpı çıkıyorsun karşıma, utanmıyor musun? Bu kez mani olamayacaksın ama. Aşağı atıp öldüreceğim kendimi.
0: Dur!
1: Elveda!
0: Dur! Dur, sakın ha! Dur! Deli misin sen be? Ne oluyor kendini aşağı atınca?
1: Aşağı düşüp yere çarpıp öleceğim.
0: Ölmezsen?
1: He?
0: Hayır yani, ölmez de sakat kalırsan ne olacak?
1: Beni kandıramazsın. Öldüreceğim kendimi.
0: Öldür be! Ama ölmez de sakat kalırsan, sevgiline de, herkese de rezil olursun. Hadi gel içeri. Bak, bende çok kuvvetli bir zehir var. Ondan hiç kurtul, ha?
1: Ben zehir içemem, ülserim var benim, midem yanar.
0: Saçmalama be! Hadi gel içeri. Bu zehir, çok kuvvetli bir zehir. İçer içmez böyle, mideni bile ağrıtmadan öldürüyor. Ha? Hadi gel, gel. Ha? Yavaş yavaş.
1: Elimi tut.
0: Dikkat!
2: Beyefendi, buraya park edemezsiniz.
3: Ben doktorum, yardım etmem gerek.
4: Siz, lütfen şu arabayı çekin.
0: Yavaş. Dikkat et. Ay ay!

0: Durup dururken niye attı bu adam kendini aşağı?
1: Şükürler olsun. Sana bir şey oldu diye öyle korktum ki.
2: Sağ ol. Ne oldu? Düştü mü? İntihar mı etti?
0: Ne bileyim ben, durduk yerde kendini aşağı attı. Balkona düştü.

0: Eritmişsin.
1: Allah'a şükür bir şey olmamış. Dur, kımıldama. Sakin ol. Sana bir iğne yaptım. Hastaneye kadar rahat edeceksin. Bula bula benim kızımı mı buldun, aşık olacak?
0: Saat!
1: Saat önemli değil.
0: Önemli, öldürmem lazım.
1: Ah, değer mi hiç? Benim aptal kızım için değer mi? Rahat ol, bırak kendini. Söz veriyorum, iyileşince karşılıklı oturup çözeceğiz bu işi.
0: Olmaz, vakit yok.
1: Var, sen yat.
2: Alo? Evet doktor bey. Sıhhati nasıl? Oh. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
3: Nasılmış, iyi miymiş?
2: İyi. Doktor hastaneye kaldırmış, bir şey yok dedi.
3: Zeki amcanın bir şeyi yok değil mi?
2: Yok yavrucuğum.
3: Allah aşkına söyler misiniz, neler oluyor?
2: Ne bileyim ben, beni kurtarayım derken kaldırıp kendini aşağı attı.
3: Senin yüzünden. Bıktım bu manyaklıklarından senin. Daha doğru dürüst intihar etmesini bile beceremiyorsun sen.
2: Haklısın.
3: Yok ev alma.

0: Almışsın. Hem bana ne senin aldığın evden, söylesene.
1: Haklısın.
0: 5 kuruş paran yok, benimle evlenmeye kalkıyorsun. Budala sen de!
1: Çok haklısın.
0: Senle biraz gırgır geçeyim dedim, başıma ne işler açtın?
1: Haklısın.
0: Ben ne yapayım şimdi ha? Söyle, ne yapayım?
1: Ne yapacaksın? Hiç arkana bakmadan ufak ufak kaybol.
0: Ne dedin? Ne yapayım?
1: Kaybol dedim. Uzaklaş. Yani defol.
0: Oh. Sen nesin biliyor musun? Eşek!
1: Çok kibarsın canım.
2: Seni seviyorum. Benimle evlenir misin?
3: Anlamadım.
1: İntihar etmekten yoruldum artık.
2: Bir kız seviyorum ve hayatımın sonuna kadar onunla mutlu olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet mi?
3: Şey, Metin, ben...
2: Hayır dersen intihar ederim bak.
3: Evet, evet, evet! Kutlarım!
2: Hep beraber kutlayalım. Garson, aç bakayım bir büyük!
4: Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekiyor. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekiyor. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli.
5: Bir de bu iğneyi yaptık mı tamamen rahatlayacaksınız dostum. Merak etmeyin, hemen etkisini gösterecek. 5-6 saat derin, tatlı bir uykuya dalacaksınız.
6: 5-6 saat mi? Sen deli misin be adam? Benim işim var!
5: Sakin olun, uyandığınız zaman yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz kendinizi.
6: Eyvah! Bak, yarım saatim kalmış! Bak saate! Eyvah!
5: Ne bu acele canım? Ahiretle randevunuz mu var? Yarın intihar edersiniz.
6: Bırak!
5: Uzanın şöyle!
6: Bırak beni!
5: Durun canım, nereye gidiyorsunuz? Açın!
7: Anlaşma uyarınca, Tilki Nihat adıyla tanınan kaçakçının Türk makamlarına teslim edilmesi kesinleşti.
8: Biraz daha hızlı süremezmişsin.
9: Uçak mı bu abi anca? Madem hızlı gideceksin arabaya bineydin.
8: Al şu 5000 lirayı, biraz daha bastır.
9: Oldu, bir Orhan abi patlatalım, görsen sürati.
8: Batsın bu dünya. Hadi daha acele ne olur. Biraz daha hızlı.
10: Allah Allah, Hakan nereye gitti?
3: Belki odasına çıkmıştır.
1: Merak etmeyin, resepsiyona sorarız.
10: Affedersiniz, kardeşimi gördünüz mü?
11: Az önce dışarıya çıktı efendim.
10: İşte. Nereye gitmiş olabilir acaba?
3: Canım, merak edilecek bir şey yok, çocuk bu. Gelin beraber arayalım.
1: Hadi arayalım, gelin bakalım. Ya.
3: Geçmiş olsun.
12: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Defolun lan!
1: Sana bir müjdem var.
12: Bırak beni be!
13: Beni arayan oldu mu?
11: Bir saattir devamlı telefonla arıyorlar sizi efendim.
1: Sonunda gerçek aşkı buldum. Biliyor musun, evleniyorum.
12: Başlayacağım gerçek aşkından! Çekil önümden be! Çekil!
1: Allah Allah! Bu adamın bir derdi var galiba. Bir fal baktırsanız. Ay.
12: Ah! Ah!
6: Alo! Buyurun!
14: Neredesin lan?
6: Minibüste! Orhan abimiz! Batsın bu dünya!
14: bir daha oradan ayrılmam.

0: Ayrılırsan senin dünyan batacak. Nihat çıkmak üzere, eli kulağında, geç nöbete!
1: Baş üstüne!

0: Alo. Buyurun.
1: İyi. Oradasın demek. Durum nasıl?
0: Bütün hazırlıklar tamam. Bekliyorum, her an çıkabilir. Evet tabii. Merak etmeyin, her şey yolunda. Öldüreceğim tabii. Merak etme. Bir terslik yok Azrail. Baş üstüne. Az sonra görevi yapmış olarak huzurunuzda olacağım Azrail.
2: Kendini öldüremezsin. İntihar etmene izin vermeyeceğim.
0: Ver şu tüfeği bana.
2: Hayır. Tüfeği almaya kalkarsan seni vururum. Sakın Azrail'e inanma. Bana da telefon etmişti, beni kandıramadı, şimdi sana bulaştı.
0: Saçmalama olan, ver şu tüfeği bana!
2: Kıpıldama! Vermiyorum. Sen bir defasında beni kurtarmıştın, şimdi de ben seni kurtaracağım. İntihar etmek yok. Zaten intihara lüzum yok. Hiç iyi görünmüyorsun, sen birazdan ecelinle ölürsün. Günaha girme bari.
0: Bırak, bırak!
2: Dur, patlayacak!
0: Ver şunu bana!
2: Ulan baş belası, ver tüfeği, vaktim yok!
3: Belası da başım belaya girdi. Hakan! Hakan! Hakan yapma!
4: Bana yalan söyledin! Deli olma Hakan, git oradan!
3: Hayır, sakat yaşamak istemiyorum, bırakın peşimi!
2: Hakan bu, deli bu çocuk, intihar edecek! Bir şeyler yapmamız lazım, ben gidiyorum.
3: Hakan yalvarırım, yapma! Hakan, Allah aşkına! Hakan! Hakan yapma! Ne olur! Hakan! Hakan!
2: Hakan! Hakan dur, deli çocuk, aptal mısın sen?
3: Hayır değilim! Sakat yaşamak istemiyorum, o kadar!
2: Düzelirsin, merak etme! Allah'ın verdiği canı Allah alır oğlum! Günaha girme çocuğum!
3: Beni kandıramazsın!
2: Bak! Bak, aynı çılgınlığı ben kaç defa yaptım. Ama hayat umutlarla dolu. Üstelik öyle güzel ki. Hadi, gel.

0: Bana emniyet müdürlüğünü bağlayın.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla çamaşırları al buradan apartman geçecek.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Biber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha.
2: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
0: Hedefinize geldiniz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava atacağız bu sırada.
10: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy

0: alma yok.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Sadece durulan.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece durulan.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklaştır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında. Garanti BBVA.
13: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
14: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
15: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
16: Bir telefon uzakta olan.
13: Bir bankacı. Tanıştıralım.
17: Benim bankacım Müge.
18: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik...

0: Godoy.
1: Hadi. Kimse yerinden kurulamaz.

0: Buyurun.
1: 10.000 lira kaporanız.
0: Buyurun anahtarlarınızı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Yalnız trafikten devrini ne zaman yapacağız?
0: Siz zahmet buyurmayın beyefendi. Ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
1: Ben de orada hesabı kapatırım.
0: İyi günlerde kullanın hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.

0: Ehliyetiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi kanun namına teklif ediyorum.
1: Sebep ne?
2: Suçumuz ne?
0: Araba çalmak.

0: seni.
1: Anacığım.
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım. Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım. İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende.
0: Ay seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün.
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
0: Son aşkım, son kocamdı o benim. Ah ne iyi, ne iyi adamdı.
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım. Sen hayatta kocamı gördün.
0: Ah, topu topu 7 tanecik.
1: Sen üzülme anacığım. 7'yi veren Allah elbet 8.'yi de verir.
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok.
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı, enayi bir koca bulurum.
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim.
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasına ısmarlarım.

0: 17.600, 17.800, 810, 820, 830, 840, 840, 42, 43, 44, 45.
1: Müjdana! Başlık parası tamamlandı!
2: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
1: Tamam Elif'im, artık benimsin.
2: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursunuz.
1: Nasıl ana, nasıl gelinin, nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak.
2: Kız Allah için güzel ama, babası demir leblebi.
1: Sen babasına boş ver. Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam? Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüda ve Nigaroğlu Hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
1: Ya yanındaki hanım?
0: Prens Hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri. Kendileri Osmanlı Hanedanı'na mensupturlar efendim.
1: Belli belli. Evli mi acaba?
0: Hayır efendim, duldur. Zevci, yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler.
1: Buna memnun oldum.

0: Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş. Karısı geçen yıl vefat etmiş.
1: Buna memnun oldum.
2: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı, hayrullah bey?
3: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttı.
1: Bu zammı da nereden çıkardınız?
3: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
2: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana, biraz kır baba!
3: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raice göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruş. Bastırın başlık parasını, alın kızımı.
2: Peki bey baba. Buna da peki. Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
4: Seni tebrik ederim evladım. Çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin, maşallah, pek de yakışıklısın. Hangi avret dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
5: Berber!
6: Tıraş mı?
4: Hayır, sünnet.
6: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum.
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
2: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
2: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
2: Öyle deme Elif. Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
2: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni telinle, duanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
2: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.

0: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
1: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
0: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
2: Çabuk ol, vaktimiz yok.
0: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Yürü
1: yürü gidiyoruz, tahsil et tamam.
0: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Karı budalası herif.
2: Güle güle efendim, şerefle, babaya hürmetle.
3: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladım.
0: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
3: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
4: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Homurt'tan mı geldin?
3: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
0: Lale! Jale!
3: Şöyle otur, otur. Oğlum baksana.
2: Buyurun efendim.
3: Değerli dostuma getirin.
2: Başsın efendim.
4: Aman ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
0: Lale! Jale! Lalem! Jale!
3: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
0: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolum.
3: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
0: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
3: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
0: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen o yat olumuz göbeğini şişiriyor. Revay, haklı mı?
3: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
0: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor, benim, ben!
4: Oo, sen bir tanesin cicim, hiç, hiç bir tanem, hiç. Eşi bulunmaz bir erkeksin.
0: Lale, Jale, ben nasıl geldim bu hale?
5: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
3: Tamam dayı.

0: evladım, özlerim seni öperim. Babanız.
1: Emredersiniz, derhal takdim edin, derhal! Buyurunuz efendim!
2: Teşekkür ederim.
1: Bir içki almaz mısınız?
2: İş esnasında kullanmam.
1: Babaya selamlar, hürmetler!
3: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
1: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
3: Ne yazık ki gitmek zorundayım.

0: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
1: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
0: Oltayı ağır ağır çek de misine kopmasın.
1: Ayıp ettim be. Eski balıkçılardan kaç kişi kaldık?
0: Ben kızın peşinden gidiyorum.
1: Rastgele oğlum.
0: Sana da anacığım.

0: Dün bu vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de ona sizin davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm. Teksas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.
2: Fatih'de var lan!
3: Olmuş yani, bana da Çeşme Meydanı'na Haydar derler, anladın mı?
2: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
4: Kimi lan, kimi beni!
2: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
3: ben ki! Ben de bu boğazında kalırım lan!
2: Anlamadım, yalan! Al üstüne,
3: al! Bitirdim ulan seni!
2: Yerim ulan, dur ulan lan, bırakın lan! Al, al, al!
5: Al! Oturun, Allah aşkına rahatsız olmayın.
6: Asayiş ver Kemal patron.
7: Aferin evlat. Al bakalım.
6: Çift bilet kestim patron. İki kişiydiler.
7: He, doğru, haklısın.
6: Sağ ol patron.
8: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal o bulun ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba. Kızınızın başlık parası. 24.999 lira 95 kuruş.

0: O dediğin fiyat eskidi evladım. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf bey baba! Fiyatları ben mi artırıyorum?
2: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
0: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
1: Aman bey baba! Elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
0: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam.
1: Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek? Kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım?
0: Daha ne yapalım be evladım? Sana kızı maliyetine veriyorum ben.
2: Yeter baba, ben satılık mal değilim.
0: Sen sus, aklın ermez. Pahalılık her yandan.
2: Hasretlik bir yanda.
1: Dayan yüreğim, dayan.
3: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
5: Emin misin?
4: Oh, siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
5: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim, bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın, emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız, bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin.

0: Mahpuzunuzu inci kesiyorum evladım.
1: Durun! Beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala! Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonra parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Canınız sağ ol aslanım, tam zamanında yetiştin.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader, servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmışlar.

0: Ayağa kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğin parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi! Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
0: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki.
0: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah, ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
0: Dur.
1: Yapma!
2: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
3: Anlayamayacak ne var evladım? Fırıldak Ali cin gibi çarpmış sizi.
4: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
3: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
1: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
3: Vah vah, çok yazık olmuş size.
4: Biz de çok şaştık bu işe.
3: Öyle mi? Ama ince daha çok şaşıracağınız.
1: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım.
5: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır Aleyhisselam'dır evladım.
1: Ta kendisi anacığım. Yoksa onun yaptığını kim yapar adama? Babası yapmaz, babası!
5: Allah ondan razı olsun evladım.
1: Bin defa razı olsun. Başıma devlet kuşu kondu anacığım, devlet kuşu! İşte abicim, bunun içinde tam 25.000 lira var.
0: Ne kadar eksiğin var?
1: 10.000 lira.
0: Sana 5.000'de fazla yazıyorum.
1: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
0: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak, gene su koy verir.
1: Ah abicim, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
0: Al bu çeki bankaya götür, hemen ödesinler.
1: Sağ ol abi, Allah senden razı olsun. Affedersin abi, şu benim küpe göz kulak oluver.
0: Bırakıver şuraya.
1: Aman abi, dikkat et, içinde tam 25.000 lira var.
0: Ben bu kadar parayı her gün bahşişliye dağıtıyorum evladım.
1: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
0: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
1: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş. Hadi konuş, konuş. Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
1: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
2: Sahte çeki nereden buldun?
1: Zengin bir adam verdi.
0: Kim bu adam?
1: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
1: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
2: Sana niye çek verdi?
1: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
1: Onu bir kilometreden görsem tanırım.

0: Hah. İşte, işte bu adam.
1: Fırıldak Ali. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni Fırıldak Ali, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi. Sen gelmeyince çekip gitti. Oh,
0: ya küpüm? Küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün! Oh. Al emaneti!
0: Şu Allah'ın işine bak! Ben de durup dururken adamın günahına girdim. Polis abiler de hemen adama iftira ediyorlar canım. Neymiş? Verdiği çek sahteymiş. Canım, bir yanlışlık olmaz mı?
2: Elbette olur.
0: Bende de kabahat var canım. O iyi yürekli adamı kalktım, elin dolandırıcısına benzettim. Adam adama benzemez mi ki?
2: Ya. Elbette benzer.
0: Ya! Hemen onu bulup özür dilemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım ben de. İşte küpüm de burada, param da. Param.

saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle o yumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.

0: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
0: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
1: Ah, Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
2: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
1: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, payaladığınız bu neşeli lügatlar bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
3: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
4: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir.
1: Müjde beni, baban nihayet evlenmemize razı oldu.
3: Ha.
5: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor... 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
1: Buna sevinmedin mi Veli?
5: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam abi.
0: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
1: Dur bakayım. Aa, bu şey ya! Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
2: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gele hangi kerizleri kazıklamıştır.
1: Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
0: Kim bilir, belki de.
3: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez. Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
0: Anladım.
3: Buyurun efendim.
0: Bunu tanıyor musun?
3: İşte orada.
4: Evladım, babamızın selamı var.
0: Oo, aleyküm selam. Nasıllar kendileri, iyiler mi?
3: O iyi ama senin işin bitti artık.
5: Durun! Onu öldüremezsiniz. Alacağım var benim ondan. Durun! Durun! Durun dedim, durun ulan, durun! Durun! Durun dedim! Durun, ben döveceğim onu, durun dedim size!
6: Kaçma!

0: Hoş geldin Lale. Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
1: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
2: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
0: Hak verdim ona.
1: Annevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
0: Ablacığım! Herkes bize bakıyor hocam.
1: Gel öyleyse dans edelim.
3: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
0: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
1: Benimle evlenir misin?
0: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
4: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
0: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
1: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
0: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
1: Olmalı.
0: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
5: Küçük sevgilim yarın 18'de TV4'te.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
10: Şampiyon!
9: Şahanesin Gemini.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: Hesap kırdık.
14: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
15: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
16: Bakın,

dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe...

0: karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
1: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf marşımın süt oranı tam %81.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Şimdi hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Uyandıralım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
7: Gene o balyoz yumrukta adam kurtardı herifi.
8: Onun da görülecek hesabı varmış. Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay deli, sevgili arkadaşım! Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma!
1: Palavrayı bırak da paramı ver, paramı!
0: Müşteri ol evladım! Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler! Dolandırdın beni! Ver paramı!
0: Haklısın arkadaş! Ben bir dolandırıcıyım. Hı? Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Anamın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün ve düşün oğlum. Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı.
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı! Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı! Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir! Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı!
0: Paramı ver, paramı! Al sana para!
1: Doğru!

0: Ulan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyoruz.
1: Başka yapacak bir şey var mı?
0: Var ya, kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
1: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
0: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
1: Ya paraları alınca gene toz olursan?
0: Merak etme, olmam. Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir, anladın mı? Hadi gel benimle. Gel, kalk ayağa, gel. Kalk, dur, dallanma.
1: Dur, bırak beni.
0: Dur ya. İşte burası. Sen beni burada bekle, ben biraz sonra gelirim.
1: Olur abi.
0: Aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
1: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
0: Hadi.

0: Yürü bakalım.
1: Anlamadın mı? Baba seni bekliyor.
0: Yürü.
2: Yürü. Demek sensin maşallah.
3: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya?
2: Hı? Seni çok merak ettim evladım. Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
3: Ne koruması babalık? Elinden başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım o ite.
2: Oh maşallah evladım. Ellerine sağlık. Fırıldağın düşmanı ha benim baş dostumdur. Yanımda çalışır mısın?
3: Yok babalık. Kusura bakma. Ben haydutluk yapacak adam değilim.
2: Kim demiş bizim haydut olduğumuzu?
3: Kim diyecek? Fırıldak Ali.
2: Sen de onun sözüne inandın he mi?
3: Yani siz haydut değil misiniz?
2: Yok evladım. Ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
3: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık. Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım.
2: Peki evladım. Yalnız işe başlamadan önce özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
3: Kolay babalık. Eğitim de ne ki? Biz feliğin çemberinden bile geçmişiz.
4: Nereye gidebilir? Kalbim burada senin yanımda, yalnız senin için çarpıyor.
5: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim. Öylesine mutluyum ki, bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
4: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim, hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun asla?

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zatı seni yeğenize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyatı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba. Hafiften dokundurdum. Aklı başına gelsin diye.

0: Vallahi benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Prens Hazretleri oğlumuz mahzun görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
2: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyorum.
1: Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
3: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
2: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
1: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
4: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
1: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz, yüksek müsaadenizle.
2: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim, bu işin kokusu çıkmadan da hemen tüyelim.
3: Hayır anne, o kıza yapamam bunu.
2: Ondan sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Elinde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
5: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdin.
0: Sağ ol babalık. Üpüyüm.
5: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
0: Bu ne olacak babalık?
5: Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
0: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
5: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
5: Ha bir de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
0: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
3: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
2: Bir milyon lira.
3: Sen de dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz mı?
2: Peki mağrur prensim, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hammal veli değilim. Önemli işler müdürüyüm. Mevkii içtimaiyatım. Ayda da 2000 lira maaşım var. Baban bakalım şimdi ne diyecek?
0: Babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömleği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyor. Bunu neden yaptın Veli?
2: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
2: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
3: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
2: Baş üstüne!
3: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
2: Merak etme babalık, diplomam belimde.
4: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
5: Peki, yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
2: Müsaade sizin efendim. Selamün aleyküm beyim.
5: Ne istiyorsunuz?
2: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
5: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
2: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
5: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım. Alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
2: Son sözünüz bu mudur beyim?
5: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
2: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
5: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
6: Niye sinirlendiniz efendim? Canınızı sıkan bir şey mi oldu?
5: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
6: Kimmiş bu küstah?
7: Sen ha?
6: Sen!
7: Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
5: Onu tanıyor musunuz?
6: Elbette tanıyorum! Meşhur fırıldak veli derler buna! Hı?
2: Ben mi? Ben mi fırıldak?
6: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
2: Dolandırdın mı, hangimiz?
6: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
2: Ben!
6: Evet sen!
2: Ulan asıl sen!
5: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe, ben şimdi polise telefon ediyorum!
6: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim! Burada kavga olmaz, erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım!
7: Benim de aradığım bu zaten!
6: Hadi ben!
5: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah!
2: Hadi şimdi konuş, ne diyeceksen de bakalım!
6: Ne mi diyeceğim? Elim sende!

0: Ne oldu prens oğlum? Adam ne oldu?
1: Ne olduğunu görüyorsunuz keratanın.
2: Nurullah Bey dedi ki...
3: Ne dedi evladım? Divalım.
2: Adama zırnık vermezmiş.
3: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
4: Hoş geldin oğlum. Aa, nedir bu halin?
0: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atlı karayı seçtim.
4: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
0: Sağ ol anne.
4: Aa, misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
1: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
0: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
1: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen de beni özledin, değil mi?
0: Çok!
4: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
1: Çok şekerli olsun teyze!
4: Peki!
1: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!
0: Beni vuracak mısın?
1: Çaresi yok! Ahtım var!
0: Haklısın arkadaş! Vur beni! Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaşayım!
1: Şu rahmetli ananla mı? Hadi yaptıklarının hepsine eyvallah! Ama şu resmi çalmaya utanmadın mı?
0: Dalga mı geçiyorsun? O resim 40 yıldır o duvarda duruyor!
1: Ha, öyle mi? Peki, bu zat-ı muhterem neyin oluyor senin?
0: Neyim olacak? Babam! Hı?
1: Bak bak, şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor! Baba... Ulan fırıldak, pes vallahi! Çok utanmaz adam, gördüm ama! Senin gibisini hiç görmedim ha!
0: Anne bak, bizim veli merak etmiş! Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor!
4: Rahmetli kocamın resmi evladım! Annemin babası!
1: Olur olur! Adam adama, resim resme benzer!
0: Peki, senin babanın adı neydi?
1: Şeytan Mustafa!
4: Hı? Olamaz öyle şey! Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir!
1: Yanlışın olmasın teyze!
4: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı! Ha?
1: Ha? Ah. Bundan bir tane de benim annemde var!
4: Ne?
0: Ha, mesele anlaşıldı! Babam her zaman hileli zarla oynardı! Bir hep yakapmış, veli olmuş! Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum!
4: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
0: Kardeşim, velim benim!
1: Arslanım! Koçum kardeşim!
0: Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni!
1: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım!
0: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin! Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu!
1: Mümkünü yok kardeşim! Babasının kafasında boş küpü kırdım! Artık milyon versem kızını vermez bana!
0: İsterse vermesin! Ben adamı ayakta uyutur... Yalnız kızını değil, bütün sülalesini alırım!
1: Doğru, sen beni bile uyuttun! Hem de kaç kere!
0: bu da benim sanatım!
5: Çok heyecanlıyım, acaba babam razı olacak mı?
1: Sen hiç merak etme! Benim kardeşim adamı ayakta uyutur!
0: Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir! Birkaç yabancı dili birden ana dili gibi konuşur! 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez, hovardalık nedir bilmez, namazında niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi, başınıza devlet kuşu konacak.
3: devlet kusur.
0: Kardeşiniz muhterem beyefendi ile tanışmayı pek arzu ederiz.
6: Kendisini tanırsınız beyefendicim. Hem de çok iyi tanırsınız.
0: İsmi âlilerini lütfeder misiniz?
6: İsmi Veli'dir.
5: Ne oldu acaba?
7: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
8: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim! Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz. Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
1: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
0: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
1: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
0: Tamam, ben varım.
1: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
0: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Hayret, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.
1: Belki de odur.
0: Alo, buyurun.
2: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
0: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
2: Müsterih olun beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
0: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar. 2 milyon fidye istiyorlar.
1: Kimler?
0: Benden haraç isteyen çete.
1: Sakın 40 para vermeyin!
3: Nereye prens oğlum?
1: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Derhal harekete geçiyoruz.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim. Sizi kurtarmaya geldim.
2: Seni bir evlat gibi bağrıma basmıştım. Sen de beni arkadan vurdun Veli.
0: Ulan vicdansız moruk! Kim kimi arkadan vurdu?
2: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
0: Ne babası lan? Niskele babası mı?
2: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ gayda hayat şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
0: Gölge etme, başka ihsan istemem.
2: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insanla. Nazik beyler.
1: Muhterem abiler.
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda. Neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yosam kızı vururum!

teslim olun. Kimse yerinden kımıldamasın.

0: Velisiz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de velisiz yaşayamam.
1: Şimdiye kadar velinin kıymetini bilememiştik. Bir kurtulsa, başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
2: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
0: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı, işte çeki. Sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
2: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.
3: Kalp atışları zayıfladı efendim.
4: Derhal oksijen verilsin.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Savunma sanayi.

Dünyayı, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
7: Kasa.
11: Marul.
7: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: iş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ne kadar emanet tutuyorum.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitki diyeceksin lan, nasıl, hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
5: Nasıl, yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız mı buraya daha?
5: Eyvah, yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim.
11: Yanmaz mı kardeş? Anayız biz, ana.
10: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla.
11: Bizim canımızı al, onları yaşat.
12: Nasıl doktor? İyi olacaklar mı?
10: Kurtulacaklar.
11: Yaşayacaklar. Ameliyat bitti mi? Nasıllar?
13: İyi değil ama Allah'tan ümit kesilmez.
10: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey.
13: Elimden geleni yaptım. Ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çoktan ölürdü bu kadar kurşun yarasıyla.
14: Kızını deli gibi seviyordu Ali. Kendisini feda etti.
13: Her şeyi denedik. Şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
11: Ben vereyim.
10: Ben de.
12: Ben de veririm.
14: Ben de.
13: Taze kan dedim. Bayat demedim.
15: Bizim kanımız olur mu acaba? Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.
13: O halde buyurun.
12: Ağlama Hayriye'm.
14: Sil gözünün yaşını Nuriye'm.

0: Durum süratle iyiye doğru gidiyor, hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Alim! Velim!
0: Perim! Elif'im! Canım benim! Tababet iflas etti, bu bir aşk mucizesidir!

0: Hay Allah! Ya ne biçim araba park etmek bu böyle? Hey, bir görevli yok mu? Ya arabanın önüne park etmişler! Çekin şunu, çekin de çıkalım ya!
1: Özür dilerim beyefendi.
0: Of of! İşe geç kaldık ya, hadi hadi!
1: Kusura bakmayın efendim, şimdi alırım arabayı.
0: Ne düşüncesiz adamlar var be!

0: Evet. Çok kötü bir yanlışlık oldu değil mi?
1: Arabaya bir başkasının bineceğini nereden bilebilirdim ki? Hiç aklıma gelmedi. Yalvarırım.
0: Düşünmeliydin.
1: İnanın çok iyi yerleştirdim bombayı.
0: Ama başkası öldü.
1: Düzeltirim hatamı. Peşine düşer yakalarım.
0: Çok geç.
1: Hayır. Hayır. Yalvarırım. Durun. Durun! Ne olur dinleyin!
0: Mafya affetmez. Ne bekliyorsun? Götürün. Kardeşlerim, maalesef durum çok kritik.
2: Bir şeyler yapmamız gerek. Nihat konuşmamalı.
3: Kaybımız tam 1 milyon dolar.
4: Para önemli değil. İsmimizi, itibarımızı, her şeyimizi kaybedebiliriz.
5: İtalyan konsolosluğuna sığınmış.
6: Felaket. Türk polisi muhakkak işe el koyacaktır.
0: Yeter! Paniğe kapılmayalım kardeşlerim. Sakin olalım ve düşünelim.
6: Tilki Nihat öldürülmeli. Konuşmaması gerek.
0: Evet de kim öldürecek? Gözünü kırpmadan, eli titremeden.
4: Adam koruma altında. İmkansız.
2: Mafya için imkansız olamaz. Tek bir kurşun işini bitirir.
0: Tek kurşunla mı? Tek kurşun. Sarı dosyayı getirin.

0: Evet. Bu şerefli görev için aradığımız değerli kardeşinizi bulduk.
1: Yılın bestecisi Zeki Gürses'i hep birlikte kutluyoruz. Kutlarız Zeki Bey.
2: Tebrikler Zeki Bey. Buyurun. Sağ olun.
3: Tebrikler Zeki Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ve yılın bestesini hep birlikte dinliyoruz.
2: Buyurun. Teşekkür ederim.

0: Zeki Bey, bir de annenize sarılmış öperken bir fotoğraf alalım
1: tabii,
0: lütfen.
1: Tabii, buyurun, buyurun. Anam benim!
0: Gelecek için neler düşünüyorsunuz? Yeni besteler var mı?
2: Besteyi mesteyi bırakın, artık evlenmesi gerek.
1: Aman anne!
0: Bu müthiş bir haber, hayranlarınızın en çok merak ettiği konu da bu.
1: Durun canım, öyle bir şey yok ortada henüz.
0: Ortada bir namzet var mı acaba? Kim bu talihli kız?
1: Kim bilir? Sizin kadar güzel birini bulamadım henüz.
0: Çok şakacısınız.
3: Ben bakayım efendim.
1: Teşekkürler.
3: Alo, buyurun. Yanlış numara. Burada öyle biri yok.
1: Kimi istediler?
3: Vallahi anlamadım. Tek kurşun diye birini sordular.

0: İsrail.
1: Selam.
2: Selam.
1: Evde yokum dedirtmen üzdü bizi. Bir arayalım dedik eski dostumuzu. İçeri buyur etmeyecek misin?
2: Tabii, buyurun.
1: Muhterem annenizi iş konuşmalarımızla rahatsız etmeyelim, ha? Ne dersin?
2: Seni içeri odaya götüreyim anneciğim.
1: Saygılar hanımefendi.
3: Beyler de mi müzisyen evladım? Ne çalarlar?
4: Bunların çalmayacakları şey yoktur anne. Her şeyi çalarlar. En çok da insanların mutluluklarını çalar bu hayvanlar. Sen git içeri. Ne istiyorsunuz benden?
1: Hiç misafirperver değilsin tek kurşun.
4: Ben tek kurşun değilim artık.
1: Biliyoruz. Ünlü bir bestekar oldun. Zeki Gürses.
4: Ne istiyorsunuz benden?
1: Bizim için çok tehlikeli olacak bir adamı öldürmeni.
4: Ne? Adam mı öldüreceğim?
1: Bilirsin yardım karşılıklıdır tek kurşun. Bir zamanlar biz sana yardım etmiştik. Şimdi sen bize yardım edeceksin.
4: Çıldırmışsınız siz! Ben hayatımda adam öldürmedim.
1: Tabii öldürmedin. Ama her şeyin bir ilki vardır değil mi?
4: Yapamam!
5: Haklı. Yaparsın.
4: Hayır!
1: Anneni iyi gördüm ha? Sağlığı yerinde, başına bir şey gelsin istemezsin.
5: Ne? Annem mi?
1: Hazırlığını yap ve tam bir saat sonra havaalanı yolunda telefonumuzu bekle. Talimatı orada alacaksın.

0: Annem.
1: Annenin sağlığıyla biz yakından ilgileneceğiz, merak etme. Başına beklenmedik bir kaza gelmemesi için devamlı yanında olacağız. Tamam mı eski dostum?
0: Tamam.
1: Bir delilik yapmazsın değil mi tek kurşun? Ha, adamı unutmamışsındır değil mi?
0: Unutur muyum? Azrail.

0: Şimdi ara haberleri veriyoruz.
1: Dün sabah Ataköy'de havaya uçurulan araba olayıyla ilgili soruşturma ilginç boyutlara ulaştı. Kaçakçılar arasında Tilki Nihat adıyla tanınan eski bir sabıkalı, suikastin kendine yönelik olduğunu iddia ederek İtalyan konsolosluğuna sığındı ve iltica hakkı istedi. Elinde uluslararası kaçakçılık mafyasıyla ilgili bilgiler olduğu sanılan kaçakçının, ülkemizde yargılanması için yetkililerle konsolosluk arasında yoğun temaslar yapılmaktadır.
0: Yayınımıza hafif müzikle devam ediyoruz.
2: Falci! Falci! Yok mu falına baktıran? Ver abicim elini bakayım falına. Okuyayım istikbalini. Allah sevdiğine
3: i̇şte falcı.
2: Kavuştursun.
3: Şişt, falcı! Şişt, falcı! Gel bakayım gel.
2: Anne sen de git başka kapıya. Buyur yiğidim. Emret yakışıklım. Bakayım falına, okuyayım istikbalini.
3: Sen falcı mısın?
2: Hayır, trafik polisiyim.
3: Tebbil mi geziyorsun?
2: Evet.
3: Tüh be, gene yakalandık. Kusura bakma memur abla, muayeneyi geciktirdim ama ehliyetim var. Hemen takdim edeyim. Bir dakika.
2: Sen benimle dalga mı geçersin?
3: Yok, fal baktırmak istiyorum.
2: Ha, otur şöyle, bakayım falına.
3: İyi bak ama ben çok meraklıyımdır.
2: Aa, bu sol elin.
3: Ha, bildi. Vallahi bildi. Sol elim. Sen büyük falcısın. Gözünü seveyim iyi bak.
2: Ha, önce bastırasın parayı.
3: Ha, çok sıkılıyorum. Çok.
2: Dur bakayım. Ah, senin o güzel gönülcüğünde birisi var. Bir sıkıntı yaparsın sen.
3: Bildi. Büyük falcısın sen. Ah biricik sevgilim. Seni zorla koparıp aldılar benden.
2: Sevgilini koparıp almışlar senden.
3: Vay be! Nasıl da bildin? Helal olsun abla. Büyük falcısın sen.
2: Bastır bakalım parayı da devam edeyim.
3: Ha? Al. Helal olsun. Ah canım sevgilim. Ah, aslında beni seversin bilirim.
2: Aslında kız seni seviyor.
3: Yaşa, ağzını seveyim.
2: Hep onu düşünür, sıkıntı yaparsın.
3: Nasıl da çıkıyor be, nasıl da çıkıyor be! Affet, affet! Düşünmez olur muyum seni? Kahroluyorum be!
2: Dur bakayım, dur dur! Aa, bu kızın ismi, isminde A var.
3: A?
2: T var, hem A hem T var.
3: At mı? Yok yok. Afet, afet. A var, T var, bir de F var. Nasıl bildin be? Kızın ismi Afet. Vay be, nasıl bildin?
2: Ben bilirim her bir şeyleri.
3: Oo. Ne oldu? Bir şey mi oldu?
2: Ah işte şurada biri var, sizi ayırıyor.
3: Babası, babası, Doktor Abbas Bey. Zalim Abbas, hain baba.
2: Hain baba.
3: Vay be, babası olduğunu da bildin. Benden zorla ayırdı kızımı.
2: Üç vakte kadar sen bu kızı geri alacaksın.
3: Ah, bütün paramı harcadım. Ev bile aldım. Salon salon Ayşe, eşyalar, her şey. Ama götürdü yazlık evine kapattı kızını. Yüzünü bile göstermiyor bana. Hain baba.
2: Merak etme delikanlı. Bu kız seni bekliyor.
3: Ne? Benim bekliyor mu?
2: Bekliyor ya.
3: Benim bekliyor. Tabii. Abi beni bekliyor. Afet geliyorum sevgilim. Canım Afet'im beni bekliyor. Sen beni ne diye lafa tutuyorsun kadın? Al şu paranı güle güle. Afet bekliyor.

0: Diyorum ama Rafet'im sana geliyorum yavrum. Afet, bekle beni sevgilim, geliyorum! Ne oluyor ya? Herife bak, göz göre göre geldi, koca arabaya çarptı! Arabaya bak! Bana bak kardeşim, önünü görmüyor musun sen? Önüne baksana lan!
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Dalga manga geçmiyor, adamı çok fena yaparım!
1: Allah'tan fazla bir şey yok.
0: Ne? Fazla bir şey yok mu? Nasıl fazla bir şey yok be? Görmüyor musun arabanın halini? Canım kız gibi arabam ne hale geldi? Allah, şu tampona bak. Aman, tamam artık bu araba kullanılmaz, atılır. Bana bak, polis çağıracağım. Polis çağıracağım. Polis!
1: Gel lan buraya!
0: Tamam, bir dakika.
1: Gel! Bağırma! Derdin ne ulan senin?
0: Beyefendi... Ulan, beyefendiciğim... Arabama çarptınız, zararını ödeyeceksiniz, lütfen. Tamam mı?
1: Ben sizin arabanıza çarpmadım. Siz bana çarptınız.
0: Yanılıyorsunuz kardeşim. Ben tam geri geri gidiyordum, siz arkamda belirdiniz.
1: Sübhanallah!
0: Zaten eve 6 aylık peşin verdim. Yemek takımına 270.000 lira, halı duvardan duvara...
1: Ne diyorsun sen be? Bütün bunlardan bana ne?
0: Bana ne olur mu? Bir tampon bugün kaç para, haberiniz var mı? Bütün zarar ziyanımı ödeyin bakalım.
1: Ben senin arabana çarpmadım. Sen bana çarptın. Defol git başımdan. Benim işim var.
0: Ben miyim yani şimdi suçlu?
1: Evet.
0: Suçlu bensem, benim ödemem lazım. Haklısınız beyefendi, bütün kabahat bende. Afet aklımı başımdan almıştı. Merak etmeyin, zararınızı son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Zarar marar yok.
0: Nasıl yok? Olmaz olur mu? Büyük bir hızla çarptım arabanıza. Kapınız ezildi. Bugün bir kapı en azından 15.000 lira.
1: 12.000.
0: 15.
1: Kapıda çizik bile yok.
0: Kapıda olmasa da araba fena sarsıldı. Belki de motorda bir arıza olmuştur. Hem karbüratörü de değiştirmek gerekebilir. Bir karbüratör bugün en az 17.000 lira.
1: 15.000.
0: 17.000'den aşağı alamazsınız beyefendi.
1: Hiçbir şey istemiyorum!
0: Siz istemeseniz de benim ödemem gerek. İnsanlık daha ölmedi. Bir kaporta boya en az 50-60.000 kağıt. Distribütör su içinde 20.000 lira.
1: 18.000.
0: 20.000. Ön lastikler?
2: Zeki Gürses telefon.
0: Ya arka lastikler? Lastik deyip geçmeyin kardeşim. Ayrıca buji platin, rot balans ayarı da var, bir sürü ayar var. Ayrıca bir sürü şey var.
1: Bırak peşimi be!
0: Bırakmam, peşin ödeyeceğim. Silecekler arızalanmışsa onları da ödeyeceğim. Kimseye borcum kalsın istemem.
2: Zeki Gürses telefon.
0: Aa, benim bir tanıdık tamirci var, isterseniz ona gideriz, daha ucuza hallederiz.
1: Kaybol!
0: Kaybolmazsınız, beraber gideriz. Ben yolu biliyorum, arkadaşımın dükkanı. Hemen orada cadde üzerinde, sol kolda, karakolun yanında. Çok iyi bir tamircidir, göreceksiniz, memnun kalacaksınız. Ayrıca yalnız arabayı tamir etmekte kalmayacaksınız. Buzdolabı, çamaşır makinesi, başka arızalarınız olursa onları da halledecektir. Aa, musluk mu tıkandı? Çağır benim tamirciyi.
1: Evet, ben Zeki Gürses.
3: İyi, sözünde durdun. Annenin keyfi yerinde, merak etme.
4: Selamımı söyle.
3: Selamı var. Şimdi hemen oteline gideceksin. Adına bir oda ayırttık. Orada telefonumu bekle.
1: Tamam. Hemen gidiyorum.
0: Ulan Gürses! Ben o... sanık mı kırayım? İmdat!
5: Buyurun efendim. Bu da sizin.
6: Teşekkür ederim.
7: Sonra?
6: Geçen hafta Süheyla'ya baktığın fal aynen çıktı. Kadın şaşırdı kaldı.
7: Deme!
5: Kıvımı hiç bilmiyordum.
1: Affedersiniz, adıma bir oda ayırtılmış olacaktı da.
8: İsminiz efendim?
1: Zeki Gürses.
8: Anlayamadım.
1: Zeki Gürses.
8: Zeki Gürses mi?
7: Zeki Gürses.
8: Sizi otelimizde ağırlamak büyük bir zevk olacak efendim.
1: Teşekkür ederim.
8: Lütfen şurayı doldurur musunuz?
4: Otelin

0: Ne güzel çalıyorsun.
1: En çok sevdiğim şarkı. Siz de sever misiniz?
0: Ben besteledim bu şarkıyı.
1: Zeki Gürses.
0: Evet.
1: Kardeşim de ben de en çok sizin şarkılarınızı severiz.
0: Öyle mi?
1: Ne mutlu rastlantı sizi görmek.
0: Beraber çalalım mı?
1: Tabii.
0: Ben pek iyi çalamıyorum zaten. Sen çal daha iyi.
2: Arabanız geldi efendim.
1: Hadi Hakan, gidiyoruz. Bizim hastaneye gitmemiz lazımdı.
3: Geçmiş olsun. Nesi var?
1: Hiç. Yakında tamamen iyileşecek. Bugün her şey anlaşılacak. Belki ufak bir ameliyat.
4: Sonra eskiden olduğu gibi yürüyebileceğim, koşabileceğim Zeki amca. Değil mi abla?
1: Tabii canım. Şimdilik hoşça kalın Zeki Bey.
4: Yine görüşeceğiz değil mi Zeki amca? Diğer şarkılarınızı da çalarım size.
0: Tabii Hakan. Güle güle.

0: Zeki Bey, izin verin gitarınızı ben taşıyayım.
1: İstemez, ben taşırım.
0: Odanızı göstereyim size.
1: Ben bulurum canım.
0: Hiç olur mu? Görevim size hizmet etmek. Ne olur izin verin odanıza ben çıkarayım bari.
1: Zahmet olacak.
0: Deli misiniz siz? Ne zahmeti? Size hizmet etmek benim için ne mutluluk bilemezsiniz. Buyurun.
2: Buyurun.
0: Sen dur ben çıkarırım.
2: Peki.
0: Türkiye'nin en ünlü bestekâri ile yan yanayım. Rüya gibi bir şey bu. Buyurun. Nasıl odayı beğendiniz mi?
1: Ya çok güzel, teşekkür ederim.
0: Sizinle tanışmak ne büyük mutluluk.
1: Anahtarı lütfen.
0: Tabii, bir dakika beni dinler misiniz?
1: Şimdi işim var küçük
0: hanım. Çok önemli.
1: Daha sonra
0: lütfen. Ufacık bir ricam var sizden, lütfen beni dinleyin.

0: Evet. Buyurun.
1: Tam 20 dakika geç kaldın. Neredeydin? Dalga mı geçiyorsun?
2: Bir takım aksilikler vardı da... ...bir adam başıma bela oldu.
3: Hayrola?
2: Yo yo, önemli değil.
1: Söyle o adama... ...başına bela olmasın.
2: Peki, söylerim.
1: Şimdi dikkat et. Yüzünü pencereye dön.
2: Tamam. Döndüm.
3: Ne görüyorsun?
2: Pencere.
1: Şimdi... ...pencereye yaklaş... ...ve bak.
2: Yaklaşıyorum. Ve bakıyorum.
1: Ne görüyorsun?
2: Tül perde.
1: Perdeyi aç da bak Sersem. Ne görüyorsun?
2: Bir bina.
3: Orası İtalyan konsolosluğu.
2: Anladım.
3: Evet. O kapıdan çıkaracaklar tepkini adı. Kapıyla arabaya bindirildiği yer arasındaki mesafe 20 metre. O arada bakacaksın. Anladın mı?
2: Anladım.
3: Niye sustun?
2: Hiç, yutkunuyordum.
3: Her şey kapıdan çıkışıyla arabaya binişi arasında bitecek.
1: Şimdi tüfeğini hazırla ve bekle.
3: Tamam mı tek kurşun?
2: Ne zaman çıkarılacak?
3: Henüz belli değil. Ne olursa olsun o odadan ayrılmak yok.
2: Yok.
3: Merak etme annen.

0: Oo, neler görüyorum neler. Gönlün çok ferah hayatım.
1: Affedersiniz, Zeki Gürses denilen o iyi aile çocuğu bu otelde kalıyor değil mi?
2: Evet efendim.
1: Kendisini hemen görmem lazım.
2: İmkansız, rahatsız edilmek istemiyorum.
0: Üç vakte kadar da büyük bir kısmetin var senin.
1: Kısmetime çarptı da.
2: Kısmetinize mi çarptı? Anlamadım efendim.
1: Arabama çarptı, sonra da...
0: Bir sıkıntın var ama geçici hayatım.
1: Var tabii. Sonra da ağzıma şey yaptı, kravatını bağladı. Aman,
0: dediğim
1: onu hemen bulmam lazım. Geçici.
2: Rahatsız edemeyiz efendim, özür dilerim.
0: İki ay mı desem, iki yıl mı desem?
1: Ay ne desem, bu hanım iyi mi arabaya çarpar? İyi mi fal bakar?
2: Ne bileyim
0: kardeşim. Harika bir fal bu.
1: İyi bakıyor, iyi bakıyor, sesinden belli. Bana bir az şekerli kahve. Şu masaya lütfen.
3: Evet. Tamam mı? Bak.
4: Size çay getirdim.
5: Ben çay istemedim ki.
4: İstemediğinizi biliyorum ama içimden geldi. Gazetelerde okudum, çayı çok sever misiniz?
5: Çok teşekkür ederim ama...
4: Çiçek de getirdim size. Hemen vazoya koyayım da sanmasınlar. Ay bakın ne güzel renkleri var değil mi?
5: Bakın ben...
4: Buyurun. İki şeker değil mi?
5: Evet.
4: Sizin bu otelde kalacağınızı rüyamda görsem inanmazdım.
5: Öyle mi?
4: Ya. Benim otelde çalıştığıma bakmayın. Aslında meslektaş sayılırız. Ben şarkıcıyım biliyor musunuz?
5: Bilmiyorum.
4: Tabii nereden bileceksiniz ki? Yeni başladım daha. Hamdi Baba'nın tiyatrosunda çalışıyorum.
5: Hamdi Baba mı?
4: Evet. Şurada ileride.
5: Evet.
4: Meydanda, Luna Park'ta. Üçüncü sınıf bir tiyatrosu var.
5: Ya.
4: Sesim çok güzel aslında. Sizin gibi ünlü biri dinlese beni, ay ne güzel olurdu.
5: Oturma! Oturma!
4: Ne oldu?
5: Ben yatağıma oturmasına hoşlanmam. Ben ancak ben oturabilirim. Ah! Battı bile. Ah! Dürbün battı da. Evet, nerede kalmıştık?
4: Diyordum ki bizim tiyatro pek yakın buraya. Bugün matinemiz de var. Keşke vaktiniz olsa da seyretmeye gelseniz.
5: Bugün imkansız küçük hanım, imkansız.
4: Bugün olmasa da bir gün. İşiniz olmadığında yani. Gelir seyredersiniz değil mi? Şans insana bir kere güler. Eğer elimden tutarsanız bir gün ben de meşhur olurum belki. Ne olur kırmayın beni, evet deyin. Yalvarırım size, ne olur. Hadi!
0: Canına, sizi çekemeyen biri var, orta boylu yaşlıca biri.
1: Babası. O yüzden bıraktı beni. Afetim benim, zavallı sevgilim.
0: Sevdiğiniz kadar seviliyorsunuz. Üç vakte kadar bir yolculuk görünüyor. Kalbinizi ferah tutun. Bir haber bekliyor. Sabrı yok. Bakın nasıl sabırsız, gördünüz mü?
1: Ya aman işte, bakın görünüyor. Bakın nasıl sabırsız, beni bekliyor. El salladı. Aman afet, hemen telefon etmem lazım çünkü afetim beni bekliyor. Çok teşekkür ederim, sizi bir öpeyim. Affedersiniz, sizi de öpeyim. Şuradan çantamı da öpeyim. Çantayı alayım, çantalar öpülmez. Bir telefon edeyim. Sevmiyormuş.
2: Anlamadım.
1: Nereden anlayacaksınız? Bir oda istiyorum. En üst katta olsun.
2: Tabii efendim, kaç gün kalacaksınız?
1: Ölünceye kadar.
2: Çok şakacısınız. Keşke herkes böyle kalsa, sonsuza dek dolu olurdu otelimiz.
1: Ve sabahları her odada bir ceset bulurdunuz.

Beni affet. Affet. Bana hayır derken sesin hiç titremedi. Cesedimi görünce diril diril titrersin. İnşallah. Metin.

0: Alo, buyurun.
1: Orada mısın?
0: Hı, buradayım.
1: Hazır mısın öldürmeye?
0: Hı, hazırım.
1: Moralin iyi mi?
0: Hı, iyi. Çok iyi. Affedersiniz, siz kimsiniz?
1: Tanımadın mı? Azrail.
0: Hı. Vay. Vay be. Ne çabuk haber aldınız.
1: Saçmalama, pencerenin önünden ayrılma.
0: Niye? Pencerede ne işim var benim? Bende yükseklik korkusu vardır, aşağı bakamam.
1: Ne yapacağını unuttun mu, salak?
0: Unutur muyum hiç? İntihar edeceğim.
1: İntihar mı edeceksin, aptal? Görevini düşün.
0: Şey, afetten başka kimseyi düşünemiyorum.
1: Afet mi? Adın ne senin?
0: Metin. 1942, İstanbul Aksaray doğumlu.
1: Kapat lan telefonu!
0: Baş üstüne, Azrail Bey.
2: Alo.
1: Sensin değil mi? Demin telefon karıştı da. Neyse, önemli değil. Odadan ayrılma. Galiba birkaç saate kadar telkiniyatı teslim edecekler. Anladın mı?
2: Anladım. Merak etmeyin.

0: Her yer karanlık.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hakan, nerede kalıyor Messi?

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve

0: ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, insan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
6: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kırdık.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Görünür o mevki.
10: Ahmet, bana bunu yapmayacaktın. Ahmet, yaktın beni. Ah,
9: mahrip mi yoksa?

0: Evet, gidiyor muyuz?
1: Nereye?
0: Luna Park'a. Beni dinleyecektiniz ya.
1: Bakın küçük hanım.
0: Biliyorum, işiniz var. Boş vaktiniz yok. Hep duyduğum laf bunlar. Peki ben nasıl meşhur olacağım? Sizin gibi önemli birinin beni dinlemesi, beğenmesi, elimden tutması...
1: Oturma!
0: Tamam, tamam. Bağırmayın. Kalktım işte. Benim yazım bu zaten. Doğduğumdan beri hep bağırdılar bana. Annem, babam, öğretmenlerim. Zarar yok. Siz de bağırın bana. Zarar yok.
1: Ağlamayın ne olur. Hiç dayanamam. Beni de ağlatacaksınız.
0: Benim ne eksiğim var o ünlü az solistlerden? Daha mı güzel onlar? Sesim de güzel. Dinleyin.

0: Bir şey devrildi galiba.
1: Dört hali, bir şarkıyı bile söyletmedi bana.
0: Ağlamayın.
2: Devam edeyim mi?
0: Yok, etmeyin. Bakın, söz veriyorum size, ilk fırsatta gelip dinleyeceğim.
1: Sahi mi?
0: Tabii. O da ne?
1: Su.
0: Su mu?
1: Su!
0: Evet, su. İçeriki odadan su geliyor.
2: Musluk açık kalmış, ben gidip resepsiyona haber veririm.
0: Sakın ha!
2: Haber vermezsem ceza keserler.
0: Biz hallederiz canım. Gireriz içeriye, kapatırız musluğu, olur biter.
2: Yerler?
0: Yerler... Ben yerleri silerim canım, merak etme sen. Şimdi odaya girelim. Odaya giremiyoruz çünkü kapı kilitli.
2: Ben en iyisi resepsiyona telefon edip haber vereyim.
0: Telefon mu? Yapma, dur! Kapat telefonu! Ben hallederim.
2: Nasıl?
0: Sen şarkıcı olmak istiyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Seni ünlü bir şarkıcı yapacağım. Sus, sakın konuşma.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Tamam. Allah! Yardım edeyim. Adam elbiseyle yıkıyor.
0: Saçmalama! Oyundaki ipe baksana!
2: Ölmüş mü?
0: Yaşıyor.
2: Allah'ım çok şükür! Hemen bir polis çağırın!
0: Hayır!
3: Bana hayır dememeliydin Afet.
2: Kendine geliyor.
3: Afet... Sevgilim...
0: Gördün mü bak? Konuşuyor, yaşıyor. Polis çağırmamıza gerek kalmadı.
2: Öyleyse otel müdürünü çağıralım.
0: Olmaz! Olmaz!
3: Olmaz. Olamaz. Sensiz yaşayamazdım.
0: Aşk. Aşk yüzünden öldürmeye kalkmış kendini.
2: Ay ne romantik. Aşk yüzünden intihar eden genç ve yakışıklı bir adam.
3: Bir huri. Hem de ne huri. Demek cennetteyim. Neler görüyorum? Aman Allah'ım, bir zebani. Demek cehennemdeyim.
0: Hoş geldin başımın belası.
3: Hoş bulduk.

0: ben! Allah buldum seni!
1: Demek tanışıyorsunuz.
0: Ne demek tanışıyoruz? Çok samimiyizdir beyefendiyle. Önce arabama vurdu, sonra sucuk gibi bağladı beni, şimdi de...
1: Şimdi de kurtardı.
0: Niye kurtardın beni? Niye bırakmadın istediğim gibi öleyim?
1: Durun! Polis çağırayım mı?
2: İstemez!
0: Karışma!
2: Karışma! Polis istemez!
0: Polis istemez!
2: Bırak ulan kızın boğazını, boğacaksın!
0: Bırak ulan kızın boğazını, boğacaksın! Evet boğacağım ama seni boğacağım!
2: Manyak mısın lan? Seksüellerini! Öldürecek misin beni?
0: Evet. Ha? Öldüreceğim. Ama ne seni, ne de seni. Kendimi.
1: Gene mi intihar edeceksiniz?
0: Evet, gene intihar edeceğim. Devamlı intihar edeceğim. Bu sefer suçu düşünüyorum.
2: Saçmalama lan! Kendine gel!
1: En iyisi ben bir polis çağırayım.
2: Olmaz! Polis istemez.
1: Peki.
2: Belki de... bir hiç yüzünden... canınıza kıymak istediniz.
0: Bir hiç yüzünden mi? Hı-hı. Deli misiniz siz? Hayır dersen öldürürüm kendimi dedim. Hayır dedi bana. Hem de üç defa, bağıra bağıra. Hayır, hayır, hayır! Ve her şey böylece bitti.
2: Bence bitmedi. Yeni başlıyor. Hı-hı. Çünkü sevgilinizin laflarını yanlış yorumlamışsınız.
0: Nasıl yani?
2: Bakın, sevgiliniz size... hayır, hayır, hayır diye bağırırken...
0: Evet.
2: Aslında, hayır sakın ölme! Neydi isminiz?
0: Metin.
2: Hayır Metin, sakın ölme diye bağırıyordu aslında. Siz ölürseniz ne yapardı değil mi?
1: Evet doğru, Zeki Bey haklı.
2: Gördünüz mü? Ufacık bir yanlışlık nerelere götürüyordu sizi?
1: Az daha boş yere ölecektiniz.
0: Vay be! Sahi ya!
2: Ya!
0: Doğru! Ah afetim, zavallı sevgilim! Günahını aldım.
2: Ya!
0: Hala bekliyordur beni.
2: Ya.
0: Geç mi kaldım acaba?
2: Geç sayılmaz. Hadi koşun, koşun gidin sevgilinize.
0: Böyle ıslak gidilmez ama. Elbise değiştireyim, sonra beraber gideriz.
2: Anlamadım.
0: Anlamadınız mı? Anlamayacak bir şey yok. Kader bizleri karşılaştırdı. Şu anda yaşamamı sizlere borçluyum. Beni yalnız bırakamazsınız.
1: Metin Bey haklı Zeki Bey. Hep beraber gideriz.
2: İşim var benim! Siz ikiniz defolun gidin be!
0: O zaman... ben intihar edeyim.
1: Polis çağırayım!
2: Dur! Dur lan! Lan sen benim başımın belası mısın lan?
0: Evet. Tatlı bela.
2: Allah kahretsin. Gidiyoruz. Ama çabuk.
0: Sizlerle karşılaşmam büyük bir şans. Siz olmasaydınız belki de şimdi ölmüş olacaktım, değil mi?
1: Evet.
0: Biraz daha hızlı süremez misiniz?
2: Hayır.
0: Geç kalacağız diye korkuyorum. Zavallı sevgilim, meraktan ölüyordur şimdi.
2: Ölmez, ölmez.
1: Biliyor musunuz, ben de hep böyle bir aşk yaşamayı düşlemişimdir.
0: Bilmiyorum.
1: Ne romantik, değil mi?
2: Evet.
0: Benimle karşılaşmanız sizin için de iyi oldu. Ben insanlara şans getiririm biliyor musunuz? Uğurluyumdur.
2: Evet.
3: Şule!
4: Nereye atın canım?
3: Al topuna gel hadi çabuk.
0: Afetim, masum kuşum benim. Seni bu köhne gecekonduya kapatmışlar yavrum. Biliyoruz. Duyuyor musunuz üzüntüsünden nasıl acı çığlıklar atıyor? Geliyorum yavrum. Afet, afet ben geldim. Bak ben geldim, Metin'in geldi.
1: Niçin geldin buraya? Seni çağıran mı oldu?
0: Görüyor musunuz? Heyecandan ne söyleyeceğini şaşırdı yavrum.
1: Kim bu? Aman, salak aşık. Ha o mu?
0: Bana aşık. Biliyorum kırgınsın bana, hayırları yanlış anladım diye. Ama üzme kendini, geldim işte.
1: Fıttırdın mı sen be manyak?
0: Afet neler söylüyorsun sevgilim?
1: Bana bak, defol git buradan. Rahat bırak beni, rahat
0: ama
1: bırak!
0: Ama afet dinle beni.
1: Defol! Bir daha da gelme! Bıktım artık senden, ne yüzsüz şeysin be! Sıkıldım diyorum, sıkıldım!
2: Salaklık yeter! Bu dejenere tiplerin arasında işin yok! Yürü! Yürü be!
4: Allah yürüsün!
2: Yürü!
4: Hadi çocuklar!
3: Düşüren dondurma sağlayacak!
4: Beni de görün, beni de!
5: Hayrola? Ne oluyor? Kimdi bunlar?
1: Ne bileyim ben babacığım.
5: Çocuklar, programınız nedir? Bugün şehre inecek misiniz?
6: Vallahi doktor amcacığım, aslına bakarsanız biz diskoteye gitmek istiyoruz.
1: Bana bakın çocuklar, harika bir teklifim var. Luna Park'a gidelim mi?
7: Atlı karıncaya mı bineceğiz?
1: İyi, belki bir değişiklik olur. Yaşa!

0: diye de teselli etmeye çalışmayın beni. Gözlerinizde gördünüz işte. İstemedi, kovdu beni. Biraz daha hızlı gider misiniz lütfen?
1: Niye?
0: Kendimi arabadan aşağı atacağım da bu sürat yetmez.
1: Ne diyorsun sen, deli misin be? Evet. Öldürecek misin kendini?
0: Evet. Hatta isterseniz bir diriye çarpın. Aa, yok ama o zaman size yazık olur.
2: Ne hain kadınlar var. Bir erkek beni bu kadar sevecek olsa kulu kölesi olurum. Allah'ım ne olur.
3: Allah kahretsin.
2: Ay,
4: şoför bey, bir doğum hastamız var. Onu acil hastaneye götürmeniz lazım. Lastikleri patlamış.
3: Baş üstüne.

0: dışarı karısı, sık dişini. Az kaldı hayatım.
1: Biraz daha hızlı. Kadın arabada doğurursa çocuğa isim bulamayız. Afet benim sözümdü. Bırakmasaydı beni, şimdi belki de sizin yerinize biz olacaktık bu arabada. Belki de bizi götürüyor olacaktınız hastaneye. Ne güzel değil mi? Afet benim yanımda, sizin yerinizde şurada. Çığlık çığlığa. Yo, Afet böyle bağırmazdı. Afet böyle de bağırmazdı.

0: Onun babası esasında doktorum diyor ama... büyücü o, büyücü. Siz büyüye inanır mısınız? Niye durduk? Küçüğünüz mü geldi?
1: İn lan aşağı! De buraya!
0: Benim yok.
1: Defol, bir daha da karşıma çıkma!
2: Ben de iniyorum. Yalnız bırakamam zavallıyı.
1: Ne haliniz varsa görün! Defolun ikiniz de, defolun! Başımın belaları!
0: Hay Allah! Buralarda bir yerde mutlaka olması lazım. Tabii.
2: Ne arıyorsunuz?
0: Mantar! Zehirli mantar!
2: Sizin gibi birinin bu duruma düşmesi çok üzücü.
0: Nasılmış benim gibi biri?
2: Şey işte... genç... yakışıklı... dürüst...
0: Enayi, aptal, sersem, salak... gerizekalı, şapşal...
2: Yo, hayır! Böyle laflar etmeyin lütfen.
0: Haklısınız. Lafa gerek yok. İntihar etmem gerek. Elveda.
2: Durun! Vazgeçin ne olur, yapmayın! Ne kadar karamsarsınız yani!
0: Ne yapayım, böyleyim ben. Başka türlü olmama imkan yok.
2: Var işte, bal gibi var! Terk edilen herkes intihar etse dünyada insan kalmazdı.
0: Herkes benim kadar cesur ve kararlı olamaz küçük hanım.
2: Durun!
0: Rica ediyorum, peşimi bırakın.
2: Metin!
3: Gülle gibi kadın! Kolay değil, hamileliği sırasında tam 22 kilo aldım.
1: Yardım etsene kardeşim!
3: İmkansız, ben de 17 kilo verdim. Hayatta duracak halim yok.
1: Allah Allah! Yok mu bir görevli, yok mu bir görevli be?
3: Yok mu bir görevli?
4: Telaşlanmayın!
1: Allah. Kadın doğuruyor ya!
3: Allah! Nihayet baba oluyorum!
1: Bağırma, bağırma!
3: Ayşe! Ayşe!
5: Allah uzun ömür versin, Allah'a ısmarladık.
4: Bir dakika.
5: Ne var?
4: Kayıt yapmadan nereye gidiyorsun?
5: Çok acele işim var yahu, çok!
4: Hanımın adı?
5: He, hanımın mı? Ayşe. Hanımın adı ne?
3: Ayşe.
5: Ayşe! Ayşe.
4: Sizin adınız?
5: Size ne benim adımdan?

0: Ne demek bana ne? Baba adı mutlaka olacak.
1: Bana bak, adın ne senin?
2: Baba.
1: Ulan başlatma babandan, adın ne be?
2: Baba.
3: Ha? Zeki Bey, bu ne şeref? Kızlar tanımadınız mı? Büyük bestekar Zeki Gürses.
4: Ay. Affedersiniz, çocuklar bakın Zeki Gürses.
2: Ne?
5: Ne mutluluk, baba oluyorsunuz.
2: Bakın ben aslında
5: evli olduğunuzu bilmiyorduk.
2: Evli değilim zaten.
0: Öyle mi? Olsun, biz idare ederiz.
4: Olsun, bizim için fark etmez.
5: Tabii, sizi bir kere öpebilir miyim?
0: Bakın bir fikrim var. Luna Park'a gelin benimle.
1: Luna Park'a mı?
0: Evet.
1: Luna Park'a gelmem, orada rahat intihar edemem.
0: Ne intihar etmesi? Dönme dolaba bineriz, atlı karıncalara, sonra aynalara da bakarız.
1: Aynalar, aynalar.
0: Sonra beni dinlersiniz. Biliyor musunuz, ben Hamdi Baba'nın tiyatrosunda şarkı söylüyorum.
1: Ben de şarkı söylerdim bir zamanlar. Şimdi şarkı sözü yazıyorum.
0: Hatırım için en beğendiğiniz güftenizi söyler misiniz lütfen? Hı hı.
1: Açmam, açamam fincanı taştan ayarlar. Dün gece mihrabım diyerek...
0: Karıştırdınız galiba.
1: Yok, böyleydi biliyorum.
0: Tamam, anlaştık değil mi? Luna Park'a gidiyoruz.
1: Tamam, gidiyoruz. Dönme dolaba bineriz. O böyle döner, döner. Yukarıda bir yerde durunca kendimi kaldır başıma.
0: Eyvah, kamyon!
1: Tam sırası.
0: Hayır, hayır, hayır!
1: Ölmek istiyorum, ez beni.
3: Gözünüz aydın Zeki Bey. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Bravo!
2: Bir dakika, bir dakika. Bakın, babası ben değilim.
3: Aman aman, maşallah. Tıpkı babası gibi. Ağız, burun, göz, kulak, her şeyini sizden almış. Bakın şuna ne şeker.
6: Demek çocuk benden değil. Demek sendin o ha? Demek karım seninle aldatıyor beni. Demek çocuk benden değil. Babası sensin ha?
1: Bir dakika.
6: Yedim ulan seni. Yedim, yedim.
1: Dur lan.
6: Ulan niye sana benziyor öyleyse ha? Niye sana benziyor? Niye sana geliyorlar çocuğun babası diye ha? Söyle bana. Vuracağım ulan seni.
1: Ya saçmalama be. Bana niye
6: karımı kandırmak ne demekmiş, soracağım ulan sana. Irz düşmanı seni. Ha? Dur, tutmayın. Kıvancam nerede? Gel, geberteceğim seni.
0: Hani Luna Park'a gidecektik Metin?
1: Ne fark eder? Ha Luna Park, ha burası. Hem buranın manzarası daha güzel. Ölümden öteye köy var mı?
0: Ne olur, ne olur bırak o kocaman taşı. Hem ağır kaldırma, böbreklerini inciteceksin.
1: Ben afet için kalbimi, ciğerimi verdim. Böbreğin lafı mı olur? Elveda yavrum.
0: Metin!
1: Bırak beni!
0: Ne olur yapma! Allah aşkına yapma!
1: Bana.
0: Ne olur Metin!
1: Tutma beni!
0: Yalvarırım! Metin!
1: Yapma!
0: Ne olur yapma!
1: Bırak beni! Çek ellerini üzerimden! Allah Allah! Günahımı affet!
0: Metin! Ben de geliyorum! Metin! Metin!
1: Vay be! Gene başaramadık! Su sığmış!
0: Gördün mü? Allah ölmeni istemedi!
1: Peki dur! Sen niye benden atladın?
0: Ne bileyim, seni kurtarmak için.
1: Hay be! Demek hayatta yaşamaya değer şeyler de varmış.
7: Koskoca adamsın, ayıp değil mi? Yapılır mı böyle saçmalık? Özür dile Zeki Bey'den.
6: Kusura bakmayın Zeki Bey, çok heyecanlıydım da...
2: Tabii.
6: Ne yaptığımı ne dediğimi bilemedim.
2: Tamam,
6: özür
2: tamam.
6: Dilerim.
2: Tamam tamam, ziyanı yok, tabii olabilir. Allah analı babalı büyütsün. Efendim, teşekkür ederim.
7: İyi günler Zeki Bey.
2: İyi günler.
7: Sizi tanımaktan şeref duydum.
2: Teşekkür ederim. Çocuğun ismini Emrullah koyun.
7: Emrullah. Güzel isim.
6: Emrullah, güzel ya.
8: Peki ama doktor bey, yanılmış olamaz mısınız?
1: Hayır. Ne yazık ki bacaktaki tümörün yayılma ihtimali çok yüksek.
8: Hiçbir şey yapılamaz mı doktor?
1: Çok zor. Tüm çabamızla yayılmayı durdurmaya çalışacağız. Aksi halde...
8: Aksi halde?
1: Çok üzgünüm. Ama bacağını kesmek zorunda kalacağız.

0: Gene de tıbbın her gün her saatliğine gelişmeler içinde olduğunu unutmamak gerekir.
1: Anlıyorum. Teşekkür ederim doktor.
0: Geçmiş olsun.
1: Siz ne arıyorsunuz burada?
0: Önemli değil. Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim.
1: Hakan. Hakan'ın bacağını...
0: Duydum. Hepsini duydum. Üzüntünü anlıyorum ama yine de umudu yitirmemek lazım.
1: Öyle. Öyle ama... Bakın. Her şeyden habersiz. Şirin, pırıl pırıl bir çocuk. Daha 10 yaşında. Yüreği sevgiyle, yaşama arzusuyla dolu. Ona nasıl söyleyeceğim, nasıl? Bacağını kesecekler Hakan'cığım. Ama ziyanı yok, üzülmeye değmez mi diyeceğim ona?
0: Bilmemesi gerekir.
1: Yardım edin bana, lütfen.
0: Vaktim, vaktim yok. Çok önemli bir randevum var.
1: Sizi çok seviyor, ne olursunuz kırmayın. İkimiz de çok seviyoruz sizi.
2: Abla! Zeki amca! Ne güzel! Siz de buradasınız demek. Ne oldu abla? Çabuk söyle.
1: Her şey yolunda yavrum. Doktor yakında iyi olacağını söyledi.
0: Ya!
2: Çok korkmuştum abla. Öyle rahatladım ki. Sevinçten uçabilirim.
0: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol. Bu mutlu günü hep beraber kutlayalım Zeki amca, olur mu?
3: Yürüyün lan, Luna Park'a gidelim.

0: Hayırlıca tanto dar, kuvvetto dar.
1: Alttakilerin ne suçu var ki?
2: Hangi alttakileri?
1: Dönme dolabın altında dolaşan zavallı masum insanlar.
2: Sana ne onlardan?
1: Dönme dolaptan atlayınca üstlerine düşersem diyorum. Biri yaralanırsa. Gider ayak pusuya zarar vermek istemem.
2: Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün.
1: Onlar da intihar etsinler.
2: Delisin sen. Hayat sandığından çok daha güzel.
1: Biliyor musun? Sen de güzelsin. Afetten önce tanısaydım seni. O zaman senin için intihar ederdim.
2: Saçmalama lütfen.
3: Necla abla, sıran geldi.
2: Tamam, geliyorum. Peki. Hadi gel seyret beni.
1: Çok isterdim ama biliyorsun işim var.
2: Ne işim var?
1: İntihar edeceğim.
2: Deli çocuk. Sonra edersin. Önce beni seyret.
1: Peki.
0: Başlıyor sayın bayanlar baylar. Az sonra acele edelim. Sırayla hem de parayla. Ayrıca memleketimizin...
4: Zeki amca. Buradaki şarkıcılar da sizin bestelerinizi okurlar mı?
5: Bilmem. Herhalde.
4: Girip seyredelim mi?
5: Tabii, çok iyi olurdu Hakan'cığım ama çok işim var. Hemen otele dönmem gerek.
4: Zeki amca, bugün en mutlu günüm benim. Ne olur kırmayın beni.
6: Lütfen Zeki bey.
5: Pekala. Hadi girelim.
2: Böyle rezalet görmedim.
4: Yine güzel oynuyor, ben çok eğleniyorum.
7: Güzelim mi?
4: Yok be, aman durdur işte, fena mı?
1: Siz kadınlar hep aynısınız zaten.
2: Nasıl yani?
1: İşte böyle. Aynen senin yaptığın gibi. Sıcacık sıcacık insanın gözünün içine bakarsınız. İşte böyle. Bakma bana öyle.
2: Peki, bakma.
1: Güzel güzel sözler söylersiniz. Sonra erkek aşık olunca da bırakır gidersiniz.
2: Hep böyle mi olur?
1: Hep böyle olur. İyisin mi? Sana aşık olmadan ben ufak ufak gideyim.
7: Zeki Gülses burada. Tiyatromuzda en ön sırada. Burada mı o şişko?
2: Geldi demek.
7: Evet, inanılmaz bir şey bu. Koskoca Zeki Gülses burada. Hadi hazırlan, çabuk ol, hadi.
2: Tanrım, geldi, geldi. Benim için geldi. Söz vermişti. Gelip seni dinleyeceğim demişti. Ne güzel.
1: Bak, iyi ki sana aşık olmamışım. Demek sen de beni Zeki Gülses şişkosuyla aldatacaktın. Yemezler.
2: Saçmalama!
0: Şimdi de huzurlarınızda gazinomuzun billur sesli yıldızı Necla Akman!

0: O burada.
1: Kim?
0: Affet.
1: Fark etmedim.
0: Ben intihar ediyorum, o burada eğleniyor.
1: Üzme kendini. Selam vereyim, hemen geliyorum. Hı-hı. Tur şunu.
0: Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime...

0: استمع الله استمع.
1: Harikaydın.
2: Ne harikası, hiç yüz vermedin, ben gidiyorum.
1: Nereye?
2: Otele.
1: Dur bir dakika. Bak Metin, o saçma fikri çıkaracaksın aklından. Bekle biraz.
2: Hayır,
1: otele
2: hayır.
1: Otele birlikte gideriz.
2: Bırak kolumu, ben otele gideceğim. Benim özel bir işim var.
1: Ne olur, dinle beni. Biraz bekle. Kafanı toparla. Biliyorum, dertlisin. Ama... ne?
2: Tamam, tamam. Sağ ol Necla. Derdime ortak oldun, bana yardım etmeye çalıştın, bir meleksin sen. Ama benim gideceğim yerde de melekler var, bekletmeyeyim onları. Elveda.
1: Metin ne olur.
2: Unutmadan söyleyeyim, kendin gibi sesin de çok güzel. Necla inan bana, yakında, çok yakında yükseleceksin. Metin söylemişti dersin o zaman.
1: Söz ver, bir saçmalık yapmayacaksın değil mi? Söz ver bana.
2: Onu bilemem. Ama seni seviyorum galiba. Eyvallah.
1: Metin! Metin! Böyle saçmalık görmedim. Koskoca Luna Park'ta bula bula burayı mı buldunuz gideceğiz?
3: Fena mı
1: başka
3: ya?
1: Yer yok muydu
3: o değişiklik sanki? Oldu.
1: Aman geri zekalı Metin.
4: Burada
1: da çıktı karşı.
4: Daha kolay mı?
1: Haş bırak pis sarhoş. Mersin. Babacım çok bekledin mi?
5: Biraz. Nasıl, eğlendiniz mi bari?
1: Bir yığın saçmalık işte,
3: yok
1: ne olacak?
3: Ya, ne güzel eğlendik şimdi, bırak.
1: Afet Hanım! Bir dakika! Sizinle Metin hakkında konuşmak istiyorum. Metin mi? Bana ne Metin'den? Bana ne mi? Böyle laf edilir mi? Metin sizin yüzünüzden intihar edecek, siz bana ne diyorsunuz? Bırakın benim peşimi.
5: Ne oluyor?
1: Hiç, hadi gidelim babacığım. Bir dakika! Ona yardım etmek zorundasınız. Adam biraz sonra kendini öldürecek.
5: Kim? Kim bu? Kim kendini öldürecek?
1: Lütfen, siz dinleyin bari. Kızınızın aşkı yüzünden bir genç adam intihar edecek.
5: Doğru mu?
1: Hayır. Kendi kendine gelin güvey olmuş, manyağın biri. Ne? Deli gibi seviyor sizi. Sinemalara gitmişsiniz, birlikte kokoreç yemişsiniz.
5: Bıktım senin bu sorumsuz davranışlarından.
1: Doğru dürüst tanımıyorum bile.
5: Saçmalama, çok duydum bu lafları. Hiçbir erkek tanımadığı kız için intihar etmez. Ümit vermişsindir mutlaka. Gelin küçük hanım, geç kalmadan yetişelim.
1: Sağ ol.
6: Nasıl hissediyorsun kendini?
7: Daha iyiyim ablacığım, merak etme.
6: Yardımlarınız için teşekkürler.
5: Teşekkür.
6: Zeki Bey.
5: Allah, telefon! Bir dakika alın, tabii.
6: Gene görüşürüz.
5: İnşallah tabii. Telefon, telefon. Güle güle. Allah. Alo, buyurun.
8: Neredesin lan bir saattir?
5: Şey, Luna Park'ta. Affedersiniz, park yok. Tuvaletteydim de. Ya.
8: Bir saattir ne tuvaleti be?
5: Şey, benimki biraz uzun sürer de, affedersiniz.
8: Bana bak, bundan sonra tuvalete, muvalete gitmek yok.
5: Tamam, bundan sonra sıkışınca altıma ederim, merak etmeyin.
8: Bırak Zevzeki.
9: Annem nasıl?
8: Annen iyi, öğle uykusuna yattı. Hadi sen al tüfeği de, geç nöbete.
5: Baş süre.

0: Allah kahretsin, manyak herif! Bir bu eksikti! Ne yapıyorsun?
1: İntihar ediyorum.
0: Dur! Sakın ha! Deli misin sen, başımın belası!
1: Asıl sen benim başımın belasısın. Ne haklı zırpı çıkıyorsun karşıma, utanmıyor musun? Bu kez mani olamayacaksın ama. Aşağı atıp öldüreceğim kendimi.
0: Dur!
1: Elveda!
0: Dur! Dur, sakın ha! Dur! Deli misin sen be? Ne oluyor kendini aşağı atınca?
1: Aşağı düşüp yere çarpıp öleceğim.
0: Ölmezsen?
1: He?
0: Hayır yani ölmez de sakat kalırsan ne olacak?
1: Beni kandıramazsın. Öldüreceğim kendimi.
0: Öldür be! Ama ölmez de sakat kalırsan sevgiline de herkese de rezil olursun. Hadi gel içeri. Bak, bende çok kuvvetli bir zehir var. Ondan hiç kurtul, ha?
1: Ben zehir içemem, ülserim var benim, midem yanar.
0: Saçmalama be! Hadi gel içeri. Bu zehir çok kuvvetli bir zehir. İçer içmez böyle, mideni bile ağrıtmadan öldürüyor. Ha? Hadi gel, gel. Ha? Yavaş yavaş.
1: Elimi tut.
0: Dikkat!
2: Beyefendi, buraya park edemezsiniz.
3: Ben doktorum, yardım etmem gerek.
4: Siz, lütfen şu arabayı çekin.
0: Yavaş. Dikkat et. Ay ay!

0: Durup dururken niye attı bu adam kendini aşağı?
1: Şükürler olsun. Sana bir şey oldu diye öyle korktum ki.
2: Sağ ol.
3: Ne oldu? Düştü mü? İntihar mı etti?
0: Ne bileyim ben, durduk yerde kendini aşağı attı. Balkona düştü.

0: Yürütmüşsün.
1: Allah'a şükür bir şey olmamış. Dur, kımıldama. Sakin ol. Sana bir iğne yaptım. Hastaneye kadar rahat edeceksin. Bula bula benim kızımı mı buldun, aşık olacaksın?
0: Saat.
1: Saat önemli değil.
0: Önemli. Öldürmem lazım. Ah,
1: değer mi hiç? Benim aptal kızım için değer mi? Rahat ol, bırak kendini. Söz veriyorum, iyileşince karşılıklı oturup çözeceğiz bu işi.
0: Olmaz, vakit yok.
1: Var, sen yat.
2: Alo? Evet doktor bey. Sıhhati nasıl? Oh. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
3: Nasılmış, iyi miymiş?
2: İyi. Doktor hastaneye kaldırmış, bir şey yok dedi.
3: Zeki amcanın bir şeyi yok değil mi?
2: Yok yavrucuğum.
3: Allah aşkına söyler misiniz, neler oluyor?
2: Ne bileyim ben, beni kurtarayım derken kaldırıp kendini aşağı attı.
3: Senin yüzünden. Bıktı bu manyaklıklarından senin. Daha doğru dürüst intihar etmesini bile beceremiyorsun sen.
2: Haklısın.
3: Yok ev almışsın. Hem bana ne senin aldığın evden, söylesene.
2: Haklısın.
3: 5 kuruş paran yok, benimle evlenmeye kalkıyorsun. Budala sen de.
2: Çok haklısın.
3: Senle biraz gırgır geçeyim dedim, başıma ne işler açtın.
2: Haklısın.
3: Ben ne yapayım şimdi ha?

0: Söyle, ne yapayım?
1: Ne yapacaksın? Hiç arkana bakmadan ufak ufak kaybol.
0: Ne dedin? Ne yapayım?
1: Kaybol dedim. Uzaklaş. Yani defol.
0: Oh. Sen nesin biliyor musun? Eşek!
1: Çok kibarsın canım. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin?
0: Anlamadım.
1: İntihar etmekten yoruldum artık. Bir kız seviyorum ve hayatımın sonuna kadar onunla mutlu olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet mi?
0: Şey, Metin, ben...
1: Hayır dersen intihar ederim bak.
0: Evet. Kutlarım.
1: Hep beraber kutlayalım. Garson, aç bakayım bir büyük.
2: Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekti. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekti. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli. Bacağın diz kapak altından kesilmesi gerekli.
3: Bir de bu iğneyi yaptık mı tamamen rahatlayacaksınız dostum. Merak etmeyin, hemen etkisini gösterecek. 5-6 saat derin, tatlı bir uykuya dalacaksınız.
4: 5-6 saat mi? Sen deli misin be adam? Benim işim var.
3: Sakin olun. Uyandığınız zaman yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz kendinizi.
4: Eyvah! Bak, yarım saatim kalmış. Bak saate. Eyvah.
3: Ne bu acele canım? Ahiretle randevunuz mu var? Yarın intihar edersiniz.
4: Bırak!
3: Uzanın şöyle.
4: Bırak beni.
3: Durun canım, nereye gidiyorsunuz? Açın!
5: Anlaşma uyarınca, Tilki Nihat adıyla tanınan kaçakçının Türk makamlarına teslim edilmesi kesinleşti.
6: Biraz daha hızlı süremezmişsin.
7: Uçak mı bu abi anca? Madem hızlı gideceksin arabaya bineydin.
6: Al şu 5.000 lirayı, biraz daha bastır.
7: Oldu, bir Orhan abi patlatalım, görsen sürati.
6: Hadi daha acele ne olur. Biraz daha hızlı. Bak şimdi ya. Acele ne olur.
0: Allah Allah, Hakan nereye gitti? Belki odasına çıkmıştır.
1: Merak etmeyin, resepsiyona sorarız.
0: Affedersiniz, kardeşimi gördünüz mü?
8: Az önce dışarıya çıktı efendim.
0: İşte. Nereye gitmiş olabilir acaba?
9: Canım, merak edilecek bir şey yok. Çocuk bu. Gelin beraber arayalım.
1: Hadi arayalım, gelin bakalım ya.
9: Geçmiş olsun.
10: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Defolun lan!
1: Sana bir müjdem var.
10: Bırak beni be! Beni arayan oldu mu?
8: Bir saattir devamlı telefonla arıyorlar sizi efendim.
1: Sonunda gerçek aşkı buldum. Biliyor musun, evleniyorum.
10: Başlayacağım gerçek aşkından. Çekil önümden be! Çekil!
1: Allah Allah. Bu adamın bir derdi var galiba. Bir fal baktırsanız.
10: Ay. Alo! Buyurun!
11: Neredesin lan?
10: Minibüste! Orhan abimiz! Batsın bu dünya!
11: Bir daha oradan ayrılırsan senin dünyan batacak! Nihat çıkmak üzere! Eli kulağında! Geç nöbete!
10: Baş üstüne!
12: Müzik

0: Alo. Buyurun.
1: İyi. Oradasın demek. Durum nasıl?
0: Bütün hazırlıklar tamam. Bekliyorum, her an çıkabilir. Evet tabii. Merak etmeyin, her şey yolunda. Öldüreceğim tabii. Merak etme. Bir terslik yok Azrail. Baş üstüne. Az sonra görevi yapmış olarak huzurunuzda olacağım. Azrail.
2: Kendini öldüremezsin. İntihar etmene izin vermeyeceğim.
0: Ver şu tüfeği bana.
2: Hayır. Tüfeği almaya kalkarsan seni vururum. Sakın Azrail'e inanma. Bana da telefon etmişti, beni kandıramadı, şimdi sana bulaştı.
0: Saçmalama oğlan, ver şu tüfeği bana!
2: Kıpıldama! Vermiyorum. Sen bir defasında beni kurtarmıştın, şimdi de ben seni kurtaracağım. İntihar etmek yok. Zaten intihara lüzum yok. Hiç iyi görünmüyorsun, sen birazdan ecelinle ölürsün. Günaha girme bari.
0: Bırak, bırak!
2: Dur, patlayacak!
0: Ver şunu bana!
2: Ulan baş belası, ver tüfeği, vaktim yok!
3: Belası da başımı belaya girecek. Hakan! Hakan! Hakan yapma!
4: Bana yalan söyledin! Deli olma Hakan, git oradan!
3: Hayır, sakat yaşamak istemiyorum, bırakın peşimi!
2: Hakan bu, deli bu çocuk intihar edecek! Bir şeyler yapmamız lazım, ben gidiyorum!
3: Hakan yalvarırım, yapma! Hakan Allah aşkına! Hakan! Hakan yapma! Ne olur! Hakan! Hakan!
2: Hakan! Hakan dur, deli çocuk, aptal mısın sen?
3: Hayır değilim! Sakat yaşamak istemiyorum, o kadar!
2: Düzelirsin, merak etme! Allah'ın verdiği canı Allah alır oğlum! Günaha girme çocuğum!
3: Beni kandıramazsın!
2: Bak! Bak, aynı çılgınlığı ben kaç defa yaptım. Ama hayat umutlarla dolu. Üstelik öyle güzel ki. Hadi,

Allah'a şükür. Olan baş belası 40 yılda bir işe yaradın.

0: Bana emniyet müdürlüğünü bağlayın.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyor.

0: yaşıyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kimse kımıldamasın. Kimse kımıldamasın.

0: Denesin. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
2: Şefim hoş bulduk.
0: Nasılsın Çiğdem abla?
3: Çok iyiyim.
0: Kemal'cim bayram mübarek olsun. Saffet abicim hayırlı bayramlar.
4: Behrudar ol Rafet Bey.
0: Kardeşlerin en güzeli. Hoş geldin.
5: Hoş buldum şefim.
0: Nasılsın?
5: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Allah razı olsun. Senin de bayram mübarek olsun.
5: Sizin de bayramınız mübarek olsun.
0: Bugün yarışmamızın 4. günündeyiz. Evet. Formatı tekrardan hatırlatayım mı? Yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak. Anadolu'nun en güzel yemeklerinden bir tanesini yapıyorsunuz. Vermiş olduğum süre zarfında. Sonrasında süre bitti. Gözümüzü gözlükle kapatıyoruz. Sıfırdan 5'e kadar yine puan veriyoruz. Sonrasında benim tadım başlıyor. Bakalım bugünün lideri kim olacak? Lider yer değiştirebilir. Benim
3: yemeğim. Ay çok büyük bir yanlış yaptı birisi.
6: Yaş grubuyla alakalı değil benim yaptığım espriler ondan. Biz biraz daha genç kuşağız.
5: Hangi kuşağa hitap ediyorsun? Çünkü ben de gülmüyorum.
7: Atem'in önüne geldim. Abi şu numaraya bas dedi. Biz basıyoruz.
3: Rafet çok kaynar su koyma, hamur yaparsın.
7: Abi ayran gibi oldu lan.
0: Çiğdem abla kapatmış önünü.
6: Bakmayayım diye kapattı.
7: Sen çok sinsisin sen var ya Sema.
0: Baharatlar niye kaldı?
6: Bunu fazla kullanma.
0: Yok atma.
7: Kim tutar Çiğdem abla seni be?
6: Süper ikili oldular, muhteşem ikili.
3: Kıskananlar çatlasın.
0: Bu yemek yetişecek mi Kemal?
6: Yetişecek şef.
0: Saffet bile yemeği bitirdi be. Muhteşem yemekler yapıldı. Artık tadım zamanı.
6: Takacağız gene zından kara olacak ortalık.
7: Açayım mı? İçinde bunun hiç malzeme yok. Açayım mı? İçinde en güzel ağzıma tatlı gelen bu oldu ya.
0: Niye bu kadar acele ediyorsunuz?
7: Allah.
5: İpin ucunu kaçırdım.
7: Ulan Saffet, Allah cezanı vermesin seni ya.
8: Bu benim değil.
0: Kimin olabilir?
8: Bu bizim kızın olabilir ya. Ya da Kemal'in. 5 vereceğim ben buna ya. Beğendim.
7: Yok ya, benden bir cacık olmaz ya.
6: Senden bir tek cacık olmaz, her şey olur. Büftek olur, somon olur, lüfer balığı olur.
7: Ulan Kemal nasıl bir kelime lan o? Başka bir şey olur. Bak Allah'ın lafa bak ya. Benim
0: yemeğim. Yarın 10 bin liranın sahibi artık belli olacak değil mi? Kaldıralım torşonları.
8: Haydi bismillah.
7: Ya şefim bu sepet aslında bir tane sepet daha koysaydık.
0: Niye?
8: Malzeme
7: hani
8: çok.
7: Şeyler az olmuş ya tabaklar. Hani biraz daha mı koysaydık diyorum tabak.
0: Ne koyacaktık oraya?
7: Yani 3-5 tane adam böyle.
0: Sema Nur.
5: Evet şefim.
0: Ne yapacağız bugün?
5: Köfte.
0: Köfte. Ama... Neli köfte?
8: Analı kızlı.
0: Evet. Bugün sizler için muhteşem bir yine Anadolu halk mutfağının, daha doğrusu Gaziantep mutfağına özgü inanılmaz lezzetli bir yemek geliyor. Bakalım Rafa Şef ne hazırlamış? Analı kızlı köfte hazırladım. İzleyelim, lütfen notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Günlerden analı kızlı çorba yapıyoruz. İç harcı için gelsin malzemeler. 150 gram dana kıyma, yarım adet soğan, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı pul biber, tuz ve karabiber. Dış harcı için bir su bardağı ince bulgur, bir adet yumurta, yarım su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 su bardağı sıcak su. Çorba suyu için 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım su bardağı haşlanmış nohut, yarım adet limon suyu, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kuru nane. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle bulgurumu cam kaseye aldım. Üzerine irmiği boşalttım. İrmikle bulguru güzelce bir karıştırdım. Sıcak suyumu ilave ettim. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Demlenmesi için üzerine streç çekip kenarda bekleteceğim. Ocağımın altını açtım. İçerisine sıvı yağımı ilave ettim. Ve kıymalarımı ilave edeceğim. Soğanlarımı ince ince doğrayacağım. Soğanlarımı ilave ettim. Güzelce şöyle tavada bir soteleyeceğim. Üzerine salçamı ekledim.

salça, soğan, kıymayı güzelce bir kavurmaya başlayacağım. Pul biberimi ilave ediyorum, tuzumu ilave ediyorum, karabiber ilavesi yaptım. Lezzetlerin birbirine geçmesi için iyice karıştıracağım. Şimdi daha önce ıslatmış olduğum dış köftesi için harcımı bir tepsiye boşaltacağım. Üzerine bir adet yumurta kıracağım, kimyonumu ilave edeceğim, biber salçamı ilave edeceğim, unumu ilave

soğanlarımı karamelize edeceğim. Salçam ilave ettim. Kırmızı toz biberimi ilave ettim. Tuz ve karabiberini ilave ettikten sonra kaynar suyumu kavrulmuş salçaya ilave edeceğim. Yarım limonumu sıkacağım. Limonumu çorbaya ilave edeceğim ve kaynamaya bırakacağım. Bu arada çorbam orada kaynarken ben de analı kızdırıp artık köftesini yapmaya başlayacağım. Fındık küçüklüğünde köftelerimi küçük küçük yapmaya başlayacağım. Parmak boşluğuna köftelerimi koyacağım. Kavurmuş olduğum kıymayı içlerine dolduracağım. Küçük küçük içli köfteler yapacağım. Çorbama nohutumu ilave ettim. Fındık küçüklüğündeki köftelerimi çorbama ilave edeceğim. Ardından kıymalı içli köftelerimi çorbama ilave edeceğim. Şimdi nane sosumu yapacağım. Ocağımın altını açtım. Tavamı biraz ısıttım. Tereyağını ilave ettim. Üzerine kuru nanemi ilave edeceğim. Yanmayacak şekilde tavada hafiften çevireceğim. Şimdi sunum zamanı. Yemeğimin odak noktasına nohut, küçük köftelerim ve içli köftelerimi yerleştirdikten sonra üzerine tereyağında kavurmuş olduğum nane sosumu ilave edeceğim. Afiyet olsun, kolay gelsin.

0: Saffet abi hayırdır?
1: Vallahi hayırdır, ben zaten yazmasına yazamadım. Kalemi kağıda...
0: Göster bir.
1: Ha, ben ne yazdım? Altımı yazdım anasını.
0: Bir göster, kameraya göster.
1: 59'da kıyma yazmışım, 59. Başka da
2: 59 kıyma ne oluyor?
1: Ben zaten bir gördüm, şok oldum abi.
3: 59'u nereden buldun be Saffet abi? Ha? 59 ne? Tekirdağ plakası.
1: Gram olarak yazacaktık, 59 yazmışım. Neyse de... Vallahi baktım ben işte soğan, biber karıştırıp yapamam
0: abi. Bak, sen var ya bu yemeği yapacaksın.
1: Vallahi mi?
0: Benim inancım tam.
1: Ya şefim ya sen
0: var. Abi bak. Sema Nur'a bak. Çiğdem'e bak. Vallahi... Kemal'e bak. Kim ne yapıyorsa aynısını yap.
1: Çiğdem Hanım bana yardım edecek.
2: Ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Saffet'e üzüldüm ya, ben bugün ona yardım edeceğim.
0: Süre 45 dakika. Analı kızlı köfte gelsin.
2: Günün yemeği bugün tam benlik bir yemek. Herkesten tam puan almayı düşünüyorum. Çünkü onların hiçbirini yapacağını düşünmüyorum.
0: Yine topuklarla gelmişsin.
2: Ben hep böyleyim.
0: Sen evde de mi topuklu?
2: Evde de yüksek terliklerim var.
0: He. Bir boy takıntın falan yok değil mi?
4: Yok. Şefim ben diyecektim onu. He. Benden daha çok yaşayacak.
2: Şöyle bir takıntım
0: niye?
2: Yok.
4: Kendimde... Tam boy takıntınız
0: ama
4: var.
0: Ama çok zarif bir hanımefendi
2: ben
0: ya.
2: Ben kibar bir kadınım. Yani... Seviyorum, kendimi seviyorum.
0: Zarif kadın canım, topuklu da giyer, terlik de giyer yani.
2: Yakıştıktan sonra her şeyi giyerim yani.
0: Annelerin en güzeli, bayramın en güzel kadınlarından.
2: Çok
0: analarımız, ele öpülesi analarımız.
3: İkon canımız, ikon canımız. Moda
0: ikon can.
3: Moda ikonu gibi.
2: Kemal bana ikoncan, moda ikoncanı dedi. Evet tabii ki öyle. Son günlere doğru bunun farkındalar herhalde. Ama baştan farkındalar, çekemediler birazcık. Bugün itiraf etmek zorunda kaldılar.
0: Kemal, Çiğdem ablanın annen olduğunu düşünsen ne olur?
3: İyi, ben, iyi olur.
2: Kemal'in annesi olacak yaşta değilim daha.
3: Değilsin ama annem olmuş olsaydı iyi olurdu. Niye fena olmaz.
0: Ne güzel bir şey söyledi bak.
2: Evet, annesi evet çünkü tabii ki.
3: Gayet modern, daha, şık.
2: Değil mi? Teşekkür ederim.
3: Kamerat.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere saygımdan dolayı.
0: Kurban olurum ben sana.
4: Saygısız mıyız?
2: Her işin bir saygısı vardır canım benim.
4: Şefim ben unuttum,
2: bir şey yapıyorsan hakkını vereceksin.
4: Siz hakkını vermiyormuş Çiğdem Hanım.
2: Bilmiyorum, düşünmek gerekiyor.
0: Çırpma telliyle bulgur karıştıran da ilk defa görüyorum ha.
4: Ben de ya, inanır mısınız?
0: Ya kaşıkla değil, eline giy eldiveni. Bak bak bak bak, hamarata bak. Kadına bir de laf söylüyorsunuz Kemal. Kemal hala streç açıyor.
1: Kemal sana bir soru.
3: Sor.
1: Hı. Annenle baban evlenirken nikah kıyarken sen neredeydin?
3: Antalya'dan halden yola çıkmıştım.
0: Abla ne yaptın iki dakikada şak şak? Bir göster, bir göster. Ne yaptın bir göster. Ay, kameraya göster.
2: Şöyle ıslattım, bekleteceğim. Ama kopya almasınlar bende.
1: Çiğdem abla yetiş.
2: İki dakika tamam. İşlerimi halledersem sonra Saffet yardıma geleceğim bugün.
1: Ya cansın sen ya bak.
0: Abi bu streç açmayla bu program bitmez.
2: Ay çok büyük bir yanlış yaptı birisi.
3: Yapmadım.
2: Şefim çok büyük bir yanlış
0: yaptı. Ne yap?

0: yaptı, söyle bakayım.
1: Yaptı, yapmadım. Unu kattı önden, un katılmaz önden.
2: Bence de.
1: Yumurtayı da koyacaktın.
0: Tamam, bir şey olmaz. Gördüğün gibi devam et gitsin.
1: Kemal ununu erken kattı. O sonradan katılacaktı. Hepsini, yumurtayı falan da katıp öyle ıslattı. Bence onun bugün puanı gider.
3: Undan puanı mı gitmez? Şef de söyledi zaten. Undan puan gitmeyeceğini söyledi zaten adam.
2: Şidem abla, bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii ki. Bugün bayram, sorabilirsiniz.
2: İrmik ve bulguru mu sadece koydun değil mi? Bir de
1: evet.
2: Tuz koydun.
4: İrmikte bulgur
2: başka bir şey koymadın.
1: Başka bir şey koymadım.
4: Karıştırıyor mu sıcak suyla?
1: Evet.
0: Evet, hızlanalım.
1: Zafet, çok kaynar su koyma, hamur yaparsın.
4: Ya manyak gibi
1: ilık diyoruz.
4: Allah döktük ama.
1: Ilık su olacak.
4: Elime döküyorum kaynar suyu ya.

0: Bak bugün bayram, iyiliğim üzerimde, her an yardım isteyebilirsiniz benden.
1: O öyle ama bu dans ederek değil
0: abla,
1: ya.
0: Ben dans edeyim. Sabit.
1: Hayır, sen dans etmiyorsun. Bu dans ediyor. Bak ben sana göstereyim mi?
0: Tabii biz sizin gibi yapamayız.
1: Bizim gibi yapmana gerek yok. Bunu herkes yapabilir.
0: Öğreneyim.
1: Soğanı topladın mı böyle?
0: Evet.
1: Bak şu yavaş yavaş.
0: Ha, tamam.
1: Bunu sabit tut. Bu tamam. Kayar.
0: Kayıyor.
1: Bunun altına bez koyarsan kaymaz.
0: Neyse yetti zaten.
1: Kabuklarını da şu içeriden alalım. Şöyle. Bak. Sen böyle böyle böyle yaparsan olmaz.
0: Bu kaydığı için ben de yamuluyorum.
1: Tamam ablacığım, altına tamam, bir ıslak kağıt koyarsan kaymaz.
0: Gitti zaten.

0: Bunu bütün bütün atabiliyor muyum şimdi?
1: Olur olur. Olur.
0: Vallahi mi?
1: Ya bütün derken öyle bütün değil. Dörde böl at. Ben dörde.
2: Ya Allah Allah.
1: Bir şey demedim ya.
2: Bir dakika şimdi dur ya. Bunu nasıl çalıştıracağız ya?
1: Nasıl mı çalıştıracaksın? Bunu eline alacaksın baba.
3: Abi önce soğanları mı yapacak?
1: Oturtturacaksın.
2: Ha depesine.
1: Çevir. Ha depesine he.
2: Bastırayım mı?
1: Ha çevir bak. Çevir.
0: Ha çevirdim.
1: Bunu oturttur.
0: Oturttur. Nereye oturtturacağız?
1: Bunu böyle oturtturuyorsun. Tamam.
0: He.
1: Basıyorsun tuşa çalıştırıyorsun. Korkma. Bas.
3: Ay ne iyiymiş onunla yapsaydım ya.
1: Salla salla. Tut elini al şöyle. Salla.
2: Hey yavrum benim be.
4: Aa macun yaptın Safet öyle olmaz. O ne?
2: Abi ayran gibi oldu lan.
4: Olur öyle ya. Ağla yapıyor. Ay Safet'in o soğanı bitirdi beni. Blender'a koydu ayran yaptı yemeğe kattı. Ay çok gülesim var.
2: Benim soğanlarım çok güzeldi. Yani onu öyle hani kıskandılar. Yani o soğanı bırak pişirmeyi çiğ çiğ de yiyebilirdiniz. Çok güzeldi benim soğanım.
1: Bunlardan bu yemek çıkar mı acaba?
4: Vallahi onlardan hiçbirinden çıkmaz. Hepsine yardım edeceğim galiba ben.
2: Vay benim Çiğdem ablam bakayım. Ha.
4: Bak, ama soğanı... o soğanı sen nasıl, ne yapacaksın, nasıl pişireceksin niye? Bilmiyorum Safet. Öyle su gibi soğan olur mu ya?
1: Kıymalar yine bütün bütün kalmış dünkü gibi.
3: Ya onu nasıl yapacağımı bilmiyorum.
1: İlk tavaya koyduğun zaman yedirmen lazımdı. Bak annen nasıl yapıyor bak. Öğren.
3: Yeterince yapmaya çalıştım. Acaba çatalla etsem olur mu?
1: Teflon tava yap.
3: Çatal olmaz. Olmaz. Çatal.
1: Kemal Aga. Ne yapıyorsun be?
5: Soğandayım daha şefim. Soğandayım.
1: Soğanda mısın?
5: Soğandayım.
1: Vay bu soğanı sen mi doğradın?
5: Evet.
1: Kum gibi.
4: Ya ben bu şeyi sevmiyorum ya.
1: Vallahi öğrenmişsin ha.
4: Kemal de burada. Hiç eski enerjisi yok. Bana hırslı diyor. Aslında kendi hırslanmış. Benden korktu herhalde.
6: Neden korkayım ki? Neden korkayım?
1: Kemal yapacak mı sence bu yemeği?
4: Kemal bana bakacak biraz. Birazcık yapabilir.
1: Kemal'in ne yaptığı yemeğe, ne konuştuğu esprilerine inanmıyorum. Hepsi yapmacık diyormuşsun.
4: Evet.
6: Yaş grubuyla alakalı değil benim yaptığım espriler ondan. Biz biraz...

0: biraz daha farklı, genç kuşağız.
1: Kaç yaşındasın Kemal? Daha... Yaşınla çok övünüyorsun. Çok merak ettim.
0: Yok,
1: kaç
0: yani yaş için şöyle dedim. Kuşaklar ayrı şey.
1: Ay, kaç yaşındasın?
0: 40.
1: 40. Çok da ayrı değiliz yani. 10 yaş var aramızda.
2: Hangi kuşağa hitap ediyorsun? Çünkü ben de gülmüyorum.
1: 10 yaş yani.
0: Senin gülmemen gayet normal. Sen bir şey anlamıyorsun ki.
1: Sen 15 yaşında olursun, ben 50 yaşında olurum. Kuşak farkı olur da 10 yaşla kuşak farkı çok olmuyor bence.
2: Yok abla, senlik sıkıntı yok. 21 yaşındayım, ben de gülmüyorum.

0: Fırber atıyor musun bunu aşağıya?
1: Bilmiyorum ki, atabiliriz.
2: Siz ikiniz ne yapıyorsunuz orada?
3: Bir ya, ortak başka.
2: O sana yanlış tarif ediyor, sen ona mı yanlış tarif ediyorsun?
1: Sen var ya, ben sanki bilmiyorum.
3: Sen çok sinsisin sen var ya Sema.
1: Aha. Evet.
3: Ben ne istiyorsa at diyor, onu da at diyor, onu da at diyor.
1: Onu ya. Abi bilmiyorum dedim, at demedim ki sana.
0: Fırber atıyor musun bunu aşağıya?
1: Bilmiyorum ki, atabiliriz.
3: Ben hep iyi niyetinden kaybettim yani, yalan
2: neden
3: yok.
2: Neden kaybettin ya. Mesela iyi niyetten?
3: 53 yaşına geldim, son bir yıldan beri böyle yapmış olduğum bütün hatalar var ya, işin açıkçası...
2: En büyük hatanı söyle.
3: Bir gün cuma namazından neyse çıktık, şeyde biri telefon açtı bana. Safvet abi ben dedi bilmem işte de bankadan da arıyorum dedi, ismim Uğur dedi. Çabuk geldi dedi ATM'de, senin dedi hesabına dedi, el koymuşlar dedi. Allah Allah, ben de Uğur'u da tanıyorum bak, ismi de Uğur. Abi ama telefonu açık tut dedi. Arabada var ya, atladım neyse yarım saat yol geldim. Geldim banka, banka açık mı açık. ATM'nin önüne geldim. Abi şu numaraya bas dedi, biz basıyoruz. Abi şu numaraya bas dedi, basıyoruz. Bir daha bas. Ama ben jeton düştü. Dolandırdım, anladım.
4: Saffet yazık ya. Saffet'e yazık. Yapmayın, dolandırmayın Saffet'i.
2: Sonra ne oldu?
3: Sonra ne oldu işte, o şey 600 liraya dolandırmış adam bizi. Telefonda. Ondan sonra bana diyor ki, abi diyor şifreni diyor değiştirmeyi unutma diyor.
5: Abi hadi yolla gösteriyor. İnsaflıymış gene. Vallahi
2: 600 TL mi?
3: 600 milyon, 2004'te ya.
2: 600 TL mi, 600 milyon mu?
3: 600 milyon.
2: Sen ne o para nereden geldi sana?
3: Ya ben de para çoktu şimdi de. Biz işte böyle var ya işte, gitti abi, hepsi gitti.
2: Gitti mi? Benim yemeğim.
5: Annesiz. İlk bayram annesiz. Babasız 16. bayram. Annesiyle babası hayatta olan insanlar hani elini öpüyor, bayrama gidiyor. Kokluyor, sarılıyor. Biz neye sarılacağız? Hala anamı kıyafetini saklıyorum. Annem kokuyor. Herkesin annesi babası var, benim yok.
3: İsyan etmek boşuna. Benim yemeğim.
4: Şefim, kaç tane büyük yapacağız?
2: Efendim? 5 tane büyük,
4: tamam.
2: 15 tane küçük.
4: Bu boyutta olacak herkesinki değil mi?
2: Evet, bakın. Bakın. Bak, göstermem. Bu şekilde olacak. Baharatı, salçası. Gördünüz mü? Bak, sonra... Sema Nur.
1: Efendim şefim, gördüm. Görüyorsun değil mi?
2: Ben bunu yiyebilir miyim?
4: Tabii ki. Afiyet olsun. Tuzsuz mu? Tuz atmam gerekiyor.

0: Çiğdem abla kapatmış önünü.
1: Kapattı.
0: Niye?
1: Bakmayayım diye kapattı.
0: Bakınca ne oluyor? Burada
2: yemeğimi tanıyor, orada beğeniyor, bir sıfırı
0: şunu,
2: basıyor.
0: Şunu bir dakika indirebilir miyim? Bir saniye. Göster bir. Evet, izleyicilerimiz de görsün. Annemiz biraz kokoş mokoş ama...
1: Amarat be.
0: Amarat. Bak, bak da öğren oğlum kadına bak. Ben sizin yeriniz olsam izlerim Çiğdem ablayı.
3: Ben bakıyorum.
4: Ben de onu biliyorum ya.
3: Göster, abi göster, göreceğiz.
0: Göster. Safet abi.
4: Ben onu biliyorum evet.
0: Dolduralım şimdi. Oyduk. Şimdi dolduruyor.
4: Ya oyuyor. Sonra parmak sokup şey yapıyor. Ne yapıyor ona?
5: Hepimizi kabak gibi oyacaklar.
3: 15 tane istediniz değil mi?
0: Evet.
3: Şirketlerden.
0: Evet.
4: Şirketten 15 tane. Hı hı.
0: Göster elimizi görelim. Evet. İşte bu. Tam bir bayram yemeği. Analı kızlı. Çiğdem ablaya ben alkışlıyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Tadını da oturtursan... Gelir benden sana bugün 5 puan.
2: 5, bekle. Ben biraz fazla hamaratım, evet.

0: Evet, bunu biliyorum ve çevrem söylediği için biliyorum. Hem hamaratım hem bilgiliyim. Özellikle yemek konusunda da bilgime çok güveniyorum.
1: Şuna açtık şöyle abicim.
2: Abicim küçük olacaktı bunlar. Biri küçük biri büyük diye. Aç şimdi, neyse tamam, önemli değil. Abi vidaya elini sokar gibi değil, öyle değil.
3: Ne yapıyorsun ya? Güzel. Bir şey mi kullanırsın? Yap,
2: vallahi yapıyor.
0: Abi sen bir dakika. Şefim gelebilir miyim?
2: Göster abi kameraya.
0: Ne yapıyorsun ya?
1: Evet işte bak.
0: O ne ya?
1: Hani bak şey, kırmızı gül olur ya.
0: Öyle olur mu? Ay hamurun çok sert bir kere senin.
1: Yavaş, bu ne? Bunu dağıttın.
0: Dağılmaz. Bu boy bundan olur mu ya?
2: Tut sen tepsiyi bunu, tut sen de bakma öyle.
0: Sen bununla akşama kadar yapamazsın.
1: Ay Çiğdem ablam benim ya. Sen var ya.
0: Bak bunu, bir de bunu. Hamur
2: gibi ver gazı Saffet abi.
0: Hamur gibi böyle yorulmaz
1: zaten
0: bunun şeyi.
1: Bu
0: böyle yorulur, tamam mı?
1: İlk başta kavgayla başlarmış.
0: Bu böyle yorulur.
1: Cansın sen, can can. Kim tutar Çiğdem abla seni be? Allah'ına kurban senin be. Yürü
3: muhteşem,
1: ha.
3: Süper ikili oldular, cansın muhteşem ikili.
1: Can.
2: Evet. İyi, kıskanıyor musun
1: doğru
2: be?
1: Doğru.
0: Kıskananlar çatlasın.
4: Saffet abi biraz sinsi. İşine geldiği gibi davranıyor. Eğer onun işini yaparsan çok iyisin, yapmazsan çok kötüsün. Çiğdem abla için de çok kötü, işte yemek yapamaz dedikten sonra, iki yardım ettikten sonra hemen Çiğdem'den iyisi yok demeye başladı.
1: Dur, hemen parmağımızı ıslatıyoruz. Hemen yağlıyoruz. Dur abicim, hemen bak şöyle ha.
0: Tamam. Kıymanı koyuyorsun içine. Bu senin mi, yok?
4: Hayır, benim değil.
0: Salça niye böyle topak topak?
1: Salça falan karıştırma.
0: Yani olur mu öyle ya?
1: Bak orada tiyo veriyorsun şimdi. Bak şey.
0: Yok, karıştırıyorum ben.
1: Ha, karıştır karıştı şimdi.
0: Nane de mi koydun sen buna?
1: Ya ne varsa koydum içine. Sen kapat gitsin. Bir şey olmaz. O yiyorsun. Geldi, yardım etti. Ama şimdi 5 puanda bakarsın verebilirim Çiğdem Hanım'a.
2: E bilmiyorum. Bak onun yaptığı gibi yapmıyorsun bu arada. Kadın sana gösterdi. Evet.
1: Bir de şey koyuyoruz değil mi buna? Ne koyuyoruz?
0: Tamam mı?
4: Sağ ol.
2: Kemal.
0: Kemal bozulma. Kemal sen benim masa arkadaşımsın. Sana da geldim.
5: Ellerin dert görmesin be İkoncan.
2: Ne can?
5: Burada İkoncan, burada küçük kaşık yok.
2: Oğlum bırak kaşık. Kadının eline bak bak.
0: Al sen de bir tane.
2: Kimseye yardım da etmem. Evet. Kimseden de yardım almam dedim.
4: Çiğdem abla yardım eder.
2: Rica et canım, olabilir.
5: Belki yardım eder.
0: Evet.
2: Bugün bayram olduğu için üçüne de yardım
0: ettim. Bayramda küslük olmaz, kırgınlık olmaz.
5: Helal olsun sana.
0: Onun için hepsine yardım etmek istedim. Çünkü bunun yemeğini altından çıkamayacaklar, biz de buradan çıkamayacağız ondan sonra.
4: Bilerek Çiğdem abla bizim köftelerimizi kalın yaptı. Kendini gerçekten çok akıllı sanıyor.
0: Onlarınkini biraz kalın tuttum. Neden diye soracaksınız. Onlar benim gibi ince açamayacak. Kendimki kadar ince açarsam kendi tabağımı nasıl bulacağım? Ya yerken o bana gelirse?
2: Kendininkini ince yaptın, diğerlerininkini kalın yaptın. Bir strateji mi var?
0: Ama onlar benim kadar ince açamaz belki.
4: Şefim.
0: Gösterdim ya.
2: Bakalım.
0: Benimki de kalın.
2: Bence şey, ince olmalı işleri. Evet. Bak Çiğdem abla çok güzel yapmış.
0: Hepsini güzel, aynı güzel, yaptım. Güzel. Kendiminki gibi yaptım.
2: Oo, vallahi iyi oyuyorsun ha.
4: Kaç tane beş bundan tane yapmamız biraz gerekiyordu Çiğdem?
0: Beş tane.
2: Ne? Beş tane, evet.
4: Ne beş ya?
2: Abicim doldur içerisine, incelt biraz, incelt. Kemal, en zayıf bugün sen gidiyorsun.
5: Vallahi şefim ya, hiç sorma. Ben hiç yapmadım böyle bir şey.
2: Son 15 dakika.

0: Vay yavrum vay. Bunlar yemek yapacak da biz göreceğiz değil mi Çiğdem abla?
1: Yapalım şefim valla. Ben bugün yardımcı olmak istedim onlara.
0: E oldun daha yeter. Benim
2: yemeğim. Annesiz. İlk bayram annesiz. Babasız 16. bayram. Annesiyle babası hayatta olan insanlar hani elini öpüyor, bayrama gidiyor. Kokluyor, sarılıyor. Biz neye sarılacağız? Hala anamı kıyafetçe saklıyorum. Annem kokuyor. Herkesin annesi babası var, benim yok.
3: İsyan etmek boşuna.
0: Benim yemeğim. Safvet abi.
3: Efendim.
0: Ne durumdasın?
3: Vallahi kapatıyoruz işte şefim.
0: Neyi kapatıyorsun?
3: Köfteyi, içine de malzemeyi koyuyoruz.
0: Çiğdem abla geldi, senin köfteyi de yaptı.
3: Bir tane yapıyoruz canım, sağ ol.
0: Bir tane ne yapacak, senin bütün yemeğini mi yapacak canım?

0: Şefim ben biraz Çiğdem ablaya bakabilir miyim?
1: Git bak. Dün diyordun ki art niyetli diyordun. Bugün şimdi sana yardım etti.
2: Aşk olsun. Kim Çiğdem Hanım'a? Ben öyle bir şey der miyim Çiğdem Hanım? Siz inanıyor musunuz? Çiğdem Hanım'a ben doğru iki kere bak beş verdim, o bana hep sıfır verdi. Yani bunda demek ki bunda bu art niyetlilik var. Ben dedim herhalde, dedim doğru. Biraz art niyetli Çiğdem Hanım falan dedim kız.
3: Nasıl ben bir art niyet aradınız bende mesela, düşündünüz ya da hakkımda? Neyi mi gördünüz de bir art niyetli olduğunu
1: niye demiş
3: düşündünüz?
1: Olabilirsin?
2: Ne bileyim, niye demiş olabilir? Yok be.
1: Sana sıfır verdiği için mi?
2: Ha, olabilir bak, ondan olabilir hanım.
1: Evet. İyi de herkes sıfır, ben de sıfır verdim. Ben de mi art niyetliyim?
3: Yani.
2: Hele şu cimcime bak.
3: Sen kendine de sıfır veriyorsun.
2: Ya ben bilemiyorum abi yemeğimin tadını ya.
4: Gözlerini kapatacaksın, kulaklarını açacaksın, bir de burnunu çalıştıracaksın.
2: Burnumu niye çalıştırırım lan?
4: Kulaklarına mı koku alıyorsun?
2: Ha.
3: Saffet her zamanki Saffet'imiz bizim. Alıştık biz ona artık. Yani gülüyorum ben Saffet'e. Yazık, kıyamamaya da başladım. Acımaya da başladım. Günah. Saffet'e günah.
1: Oğlum bu ne?
4: Açılmış şefim ya.
1: Bunu buraya atarsan, düzgün bir tabağa koymasan bu böyle
3: olmaz. Böyle üst üste konmaz onlar.
1: Baharatlar niye kaldı?
4: Onu naneye kavuracağım.
1: Tamam.
4: Bunu fazla kullanma.
1: Yok, atma. Aa. Niye atıyorsun ya? Atsana abi kıymanın şeyi, salçalı suyun içerisine. Bu yemek yetişecek mi Kemal? Saffet bile yemeği bitirdi be. Sende bugün bir durgunluk var, niye? Ne oldu? Kemal.
4: Yok bir durgunluk.
1: Sana böyle bir şey dediğim zaman böyle düşüyorsun.
4: Yok.
1: Vallahi.
4: Hayır şefim. Hayır. Ben şu an sonuç odaklı çalışıyorum.
1: Abi ne yapıyorsun ya?
2: Ya işte bitiyorum.
1: Abi tencerede pişireceksin, tavada değil. Tencerede pişireceksin bak böyle. Ha. Evet, hızlı. Hızlı. Haydi Kemal. Bugün bayram.
4: Anasız babasız bayram.
1: Annensiz.
4: Babasız.
1: Gel yanıma. Annen iki ay önce vefat etmiş.
4: İki ay önce vefat etti. Şimdi
1: ilk bayram.
4: Annesiz, İlk bayram annesiz, babasız 16. bayram. Zor geçecek be şef.
1: Nasıl?
4: Alışamadım yani, bilmiyorum ne oldu. Alışamıyorum yani.
1: Babaya alıştın, anneye?
4: Babama da alışamadım da anneme hiç alışamadım. Çok yeni. Anne baba ayrılmaz ama taze diye herhalde. Beni çok üzüyor annemin yokluğu. İlk bayram.
1: Annen şu an hayatta olsaydı...
4: Çok mutlu olurdu benim böyle şeyler yapmama. Oo, nasıl mutlu olurdu?
1: Ne yapmak isterdin mesela? Annem bugün bayram, evdesiniz. Ve bizi izliyor. Oğlunu izliyor.
4: Anacığım bak oğlun neler yapıyor derdim. Sonra yanında olmak isterdim ilk baş. Yani çalayım kapıyı, annem açsın. Babam zaten yok. Bir torunları çocukları götüreyim. Ama yok işte. Annesiyle babası hayatta olan insanlar...
1: Şanslı mı diyorsun?
4: Şans ne kelime be? Şans ne demek? Neye sahip olduklarının farkında değiller ya.
1: Gel gel. Yine gözlerin doldu yine.
4: Ya hassas anne baba... Elim ayağım dolaşıyor. Anne baba çok önemli bir şey hayatta. Şimdi mesela bu sabah gidecektim ben bayramda anama. Arç çıktı, kapıyı çalacaktım. Şekerini kolonyasını hazırlamıştı fakirim. Torunlar elini öpecekti, sevinecek, talacaktı, koklayacaktı onları. Hala anamın kıyafetini saklıyorum.
1: Niye?
4: Yıkatmıyorum, ben yıkamıyor. Annem kokuyor.
1: Kokusu mu?
4: Anne baba insanın kötülüğünü istemez. Ufacık tefecik şeyleri kafaya takıp da annenize babanıza of bile demeyin. Yarın öbür gün bir avuç toprak oluyorlar.
1: Sonra?
4: Çok ararsınız yani. Onun için anneniz babanız hayattaysa... Elini mi öpersiniz, ayağını mı öpersiniz, ne yaparsanız yapın. Onların gönül rızasını alın. Of bile demeyin, size ne derlerse desinler. Bak, size ne derlerse desinler. 40 sene sırtınıza taşısanız bir karınca kadar şeyiniz olmaz. Hizmetiniz olmaz annenize, babanıza. Ya en güzel zamanlarımda babamı kaybettim. Annem tam torun sevecek yaşta annemi kaybettim. Sevinç yaşıyorum. Annem babam da görsün isterdim bu güzel günleri. Ama yok yani, bir andam var, çocuklar var yine şükür.
1: Annene söylemek istediklerini buradan söylemek ister misin? Annene söylemek istediklerini.

0: Bir evlat olarak görevlerimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Keşke daha iyisini yapsaydım. Daha fazla mutluluğu hak ediyorsunuz. Keşke zamanında sizi anlayıp size onları yaşatabilseydim. Ama olmuyor işte. Yapamadım.
1: Neyi yapamadım?
0: Beceremedim işte.
1: Neyi beceremedim?
0: Onları mutlu etmeyi beceremedim.
1: Ben gayet senin onları mutlu ettiğini biliyorum.
0: O emeğin karşılığında benim yaptığım bir hiç. Hiçbir şey. Hiçbir şey vermedim onlara ya. Onların bana verdiği emeğe karşılık. İnşallah evlatlarım laf dinlerler. Çünkü anneler babalar insanların kötülüğünü istemez. Evlatları ne de hiç istemez.
2: İsyan etmek boşuna.
1: Ne oldu Kemal?
0: Üzülüyorum be.
1: He?
0: Üzülüyorum.
1: Üzülme.
0: Herkesin annesi babası var, benim yok.
1: Herkesin annesi babası var, benim babam yok deyip hayattan ümidini kesmeyeceksin.
0: Kesmiyorum, mücadele,
1: mücadele edeceğim. Mücadele ruhu kadar dünyada böyle bir güzel bir şey yok.
0: Annem babam onu isterdi. Bana hep derdi yani, hayatta şartlar ne olursa olsun mücadelecilik ruhundan vazgeçmeyeceksin.
1: Evet.
0: Kendini düşürmeyeceksin, üzmeyeceksin. Evet. Sevdiklerin için daha fazla çabalayacaksın. Hayattan korkan bir insan değilmiş hep de.
1: Evet.
0: Ne bileyim, yani bakıyorum çevreme. Yani annesi olsa var. Hani elini öpüyor, bayrama gidiyor. Kokluyor.
1: Evet.
0: Sarılıyor. Biz neye sarılacağız?
1: Gel sen de bana sarıl. Gel Kemal'im benim ya. Seni seviyorum Kemal. Bir annem baban kadar sevgi belki veremeyebilirim ama şu an...
0: Vallahi yeter şey.
1: Aynı duyguları seninle paylaşıyorum.
0: Durgunsun diyor ya.
1: He? Durgunsun, evet, durgunsun. Dün ve bugün durgunsun.
0: Mekanı cennet olsun. Yattığı yerde rahat etsin Rabbim.
1: Amin. Cümlemize.
0: Cümlemize ölmüşsün.
1: Amin.
0: Mekanı cennet olsun.
3: Kemal abi bir ağladı. Biraz üzüldü. Bence bu yüzden de bayağı düşecek. Yemeğinde yetişiremeyeceğini düşünüyorum.
0: Ya biz Trakyalıyız. Bizim en büyük kederimiz... 1.98'e bakar, bizim enerjimiz düşmez. Nerede düşeceğimiz, nerede kalkacağımız, nerede duracağımız, nerede patinaj yapacağımız çok iyi biliriz biz.
1: Son bir dakika. Son 30 saniye. Acaba bu ya yanmış mı naneler? Ki evet yanmış.
4: Bakabilir miyim?
1: Niye yandı bu?
3: Ya onu kontrol edemedim pek.
4: Aa, naneyi yağın içine attığın zaman hemen kapatacaksın.
1: Son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 kaldır elleri.

0: Bugün en güzel yemeği benim yaptığıma inanıyorum. İnanıyorum değil, biliyorum. Onları da yardım ettim. Onlar da benim gibi vicdanlıysa en güzel yemeğe beş verirler ama zannetmiyorum.
1: Özel bir gün ve özel bir yemek yaptık. Analı kızlı köfte hazırladık. Bakalım lezzetleri nasıl oldu. Tadım zamanı başlasın. Benim yemeğim. Muhteşem yemekler yapıldı. Artık tadım zamanı.
2: Takacağız gene zından kara olacak ortalık.
3: Açayım mı? İçinde bunun hiç malzeme yok. Açayım mı? İçinde en güzel ağzıma tatlı gelen bu oldu ya.
1: Niye bu kadar acele ediyorsunuz?
3: Allah.
4: İpin ucunu kaçırdım.
3: Ulan Saffet, Allah cezanı vermesin seni ha.
0: Bu benim değil.
1: Kimin olabilir?
0: Bu bizim kızın olabilir ya. Ya da Kemal'in. Beş vereceğim ben buna ya. Beğendim.
3: Yok ya, benden bir cacık olmaz ya.
2: Senden bir tek cacık olmaz, her şey olur. Büftek olur, somon olur, lüfer balığı olur.
3: Ulan Kemal nasıl bir kelime lan o? Başka bir şey olur. Bak Allah'ın lafa bak ya. Benim
1: yemeğim. Bayramın birinci günü dedik. Bayrama yakışan güzel bir yemek. Analı kızlı köfte hazırladık bugün. Muhteşem yemekler yapıldı. Artık tadım zamanı. Değil mi Kemal?
2: Öyle şefim. Tadacağız, bakacağız bakalım.
1: Bakalım bugün kim kime kaç puan verecek. Hazırsak başlayalım mı?
0: Başlayalım
2: şefim.
1: İlk tadım Semanur. Gel.
2: Geç bakalım pıtırcık.
4: Geçiyorum.
2: Cimcime.
4: Merhaba şefim.
1: Merhabalar. Hayırlı bayramlar.
4: Size de hayırlı bayramlar şefim.
1: Teşekkür ederim. Takalım gözlüğümüzü. Evet. Başlayalım mı?
4: Başlayalım şefim.
1: Hadi bakalım.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Köfteler güzel, tadı güzel, çok lezzetli olmuş. Ama biraz böyle kalın. Kalın olmuş hamur. Bir tahminim var kimin olduğuna dair.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Kemal abinin olabilir diye düşünüyorum. Ya da benim yemeğim de olabilir. İkisi arasında gidip geliyorum. Güzel, lezzetli de olmuş aslında. Tadı da güzel. Tuzu da yerinde. Salçası falan.
0: Puanın gelsin.
1: Bu benim yemeğim ama. 5.

0: Evet, buyurun. Nasıl bulduk?
1: Bu bir öncekinden daha kalındı. İçindeki kıyma tadını falan almadım. Kıyma koyulmamış herhalde. Kıyma yok bunun içinde. Bunda tadı tuz yerinde. Yani çoğu tuzsuz zaten. Ama bu çok kalındı. Bu bence Saffet abinin yemeği. Öyle tahmin ediyorum. Ve böyle kalın, yoğrulmamış gibi, sert de aynı zamanda. Pişmemişlik de var. Kıyma tadı da almadım.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunu çok sevmedim. Öyle bir çiğlik var bunda. Çiğ olmuş, bir pişmemiş gibi. Sosu güzel ama pişmemiş köfteler. Nohut çok baskın geliyor bunda. Sanki nohut yemeği yapmışız gibi. Bu yemek tahminimi söyleyeyim mi?
0: Evet, kimin olabilir?
1: Bu Çiğdem Hanım'ın yemeği. Puanımı da

0: Totem yapmayacaksın mı?
1: Totem gitti ya. Başta gitti totem yani. Bir ipin ucunu kaçırdım.
0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Başta yaptığım hatanın ne olduğunu şu an anladım. Benim tuz sorunum olduğunu artık kendime söylüyorum. Bu yemek de büyük ihtimalle benim yemeğim. Bayağı tuzsuz çünkü bu yemek.
0: Tuz atmadın mı?
1: Attım.
0: Kendi yemeklerini bulmak için hep tuz niye atmıyorsun?
1: Hayır, atıyorum ama o benim için büyük bir sorun. Hep öyleydi.
0: Ama tuz dışında nasıl buldun? Daha 3 tane yemek tattın. Başka yemeklerde tuz yok muydu?
1: Onların tatlı tuzu vardı onların.
0: Hı.
1: Yani çoğunda yoktu ama bu bayağı tuzsuz. Salçası güzel. Özdeşleşmiş yani hepsi birlikte. Köfteler de güzel. Böyle küçük geldi. Pişmiş geldi. Kıyma çok alamadım. Kıymadan da biraz tasarruflu kullanmış kıymayı da. Ben büyük ihtimalle o kişi. Ben olduğumu düşünüyorum. Çünkü benim kıymam bayağı kalmıştı şefim.
0: Peki puanın gelsin.
1: 3.
0: 3.
1: 3. Ya ben bugün batırdım ya.
0: Belki kendine 5 vermişim.
1: Yok, ben batırdım.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü ve yerimize geçelim. Bakalım kime kaç puan vermişsin? Bak, yüzlere bakarsan demek ki kendi yemeğini bulmuş olabilirsin.
1: Kemal abi mutlu ama.
0: Bilmem. Çiğdem abla
1: beni dövecekmiş
0: vallahi,
1: gibi.
0: Çiğdem abla ben bile korktum şu an yani.
2: Tebrik ederim kardeşim.
1: Ya.
0: Buyurun.
3: Teşekkür ederim ben de. Bugün haklı bir puanlama yaptın.
1: Son tattığım yani. Benimdi zaten.
2: Evet. Benim yemeğime Çiğdem ablanın dedin. Çiğdem ablanın yemeğine benim dedin.
3: Sen o kadar anlamış lezzetli olabilir. Bir yemek çıkartabileceğine inandın mı da?
1: 3 puanı verdim. Sizin yemeğiniz için de.
3: 5'e verdin ya, beğendim.
1: İşte o beğendiğim için 5 verdim.
3: İşte benim dedin. Sen öyle bir yemek çıkartamazsın yani.
1: Ben de demek güzel bir şey çıkarmışım ki 3 puan verdim.
3: Yok.
1: 3 ile 5 arasında kaldım kendi yemeğimde de.
3: Tanıdın. Yemeğini tanıdım.
1: Tanıdığımı söyledim zaten.
3: En sonunda yediğin için tanıdım.
2: Totemler tuz koyma.
1: Totem tutmadı. Hayır. Totem tutmadı dedim ama.
3: Semanur canım. Sen benim kadar güzel yapabileceğine mi inandın da o yemeği Allah aşkına? 5 bana geldi de çok güzel oldu da. Ama işte Allah'ın adaleti diyorum ben. İstedikleri kadar 3 kağıt yapsınlar, gene dönüp dolaşıyor buluyor beni.
0: Peki şimdi tadım sırası Trakyalı Kemal'de. Gel bakalım Bea.
2: Geldim şefim. Geldik gene hipodroma.
0: Hipodrom.
2: Hipodrom geldik gene. Takacağız gene, zindan kara olacak ortalık.
0: Ne olacak?
2: Zindan taverna kapkara.
0: Tak gözlük Kemal. Evet Kemal'cim, hazır mıyız?
2: Hazırım şefim.

0: Açalım. Evet Kemal'cim, nasıl buldun?
1: Bulamadım şefim. Şimdi bunda arkadaş çok tasarruflumuş bu kıymayı. Çok tasarruflu kullanmış herhalde. Hiç kıyma gelmedi ağzıma. Bir de biz önceden plastik top alırdık. Patlayınca da yarısını kafaya koyardık. Calimero gibi. Ona kokar biraz bu. Yakmış mı, ne yapmış?

0: Maç yapardık öyle sınıf maçı. Onlar patlayınca kalimera gibi kafaya koyardık ikiye bölüp. Plastik kokusu gelir bundan. Herhalde o kaşığın tarafı plastik ya, onun içinde unuttu herhalde. Bir de kıyma hiç yok bunda be ya. Hiç, sıfır. Tuz da yok, şap gibi.
1: Kimin olabilir?
0: Bu... Sincerella'nın olabilir bizim bu.
1: O kim ya?
0: Sema Nur'un.
1: Kemal, puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: hissediyor musun kendini?
1: İyi hissediyorum şefim. Bomba gibiyim.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.
0: Açalım.

0: Nasıl buldun yemeği?
1: Şefim kıyması güzel pişmiş bunun. Kıyma 10 numara. Nohutlar da iyi. Hamuru biraz kalındı. Ama güzel pişmiş. Suyu da güzel. Hoşuma gitti. Şefim bu benim yemeğim olabilir. Çünkü orada lezzetlenemedim çok ama tuzunu şeyini güzel ayarlamıştım. Bu benim yemeğim şefim olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Kemal, nasıl hissediyorsun kendini?
1: Güdümlü füze gibi mi, HDF direkt?
0: Kemal, açalım. Büyük açam olur mu?

0: Evet, nasıl buldun Kemal?
1: Çok dolgun buldum şefim bunu.
0: Dolgun? Neyi dolgun?
1: Tabii, futbol topu gibi büyük olmuş bu. Bombastik olmuş yani. Biraz fazla iyi işi geldi bana. Çok iyi işim Trak. Nohut'u da gelmedi.
0: Nohut da verdim.
1: Ama böyle çok az yani tadı. Ama daha çok böyle ekşilik baskın, salçayla karışık. Şimdi bu golün santrası olmaz. Kimse kusura bakmasın. Saffet. Saffet abimin yemeği olabilir bu.
0: Bu.
1: Tabii, tüplü Saffet'in olabilir.
0: Tüplü Saffet.
1: O bazen yapıyor tüpten.
0: Nasıl yapıyor?
1: Gülerken yapıyor ya böyle. Boşluk yapıyor orada. Benzine geçiş yapıyor.
0: Puanın gelsin.
1: Saffet ama gene kıymayı ona gene bir vereyim ben.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Kıyması pişmiş şefim. Kıyma bir de kum gibi de kıyma. Hı. Yani bunda bir ustalık eseri bu. Usta işi bir kıyma kavurması bu.
0: Kimin olabilir?
1: Suyu da güzel, tuzu da iyi. Bu işte burası güzel yemek yapma yarışması değil. Kendi yemeğini bulma yarışması. Bu bizim Çidoş ablamızın olabilir. Çidoş annemizin yemeği olabilir. Bana en yakın rakip de olacağı için hiç kusura bakmayacak Çiğdem ablam. Bize de çok yardım etti. Ama çok yaklaşıyor bana doğru. Bana yaklaşmasını istemediğim için. Çiğdem ablamızın yemeği bu tahminimce. Sıfır veriyoruz.
0: Çıkartalım gözlüğü.
1: Bak Rafet abi, büyük adam. Saffet abi, büyük adamsın be.
2: Allah cezanı vermesin.
0: Buyur Kemal, alalım seni yerine.
3: Kemal abi, yemekten anlamadığın o kadar belli ki. Saffet abinin yemeğine dedin ki ustalık eseri olmuş falan.
2: Niye bozuluyorsun sen şimdi adam?
1: Ya şimdi senden abi daha güzel yemek biliyoruz. Yaptıysa.
2: Evet. İşte senin kadar hile kere yapmadım mı kıymasını?
1: Yani millet senin gibi sinsilik yapmıyor. Tuzunu az koyayım, bilmem nesini
3: yok. Sinsiliği görüyoruz.
1: Vallahi senden sinsisi uzayda.
4: Sema Nur evet böyle sessiz duranlardan. İşini kendi böyle şeyini götürüyor. Sessiz sinsirella diyelim biz. Sinsirella, katılıyorum.
3: Bütün yarışmacılar benim sinsi olduğumu düşünüyor. Yok sinsiymişim, yok tehlikeliymişim gibi şeyler söylüyor. Hani kıskandıkları için böyle şeyler söylemeleri açıkçası normal. Bu da beni mutlu ediyor.
0: Saffet Aga.
2: Efendim.
0: Nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Bugün artık bul yemeğini ya. Ben senin yerinde olsam yaptığım yemeği şöyle düşünürüm ve yemeğimi bulurum.
2: Ben o yemeği yaparken benim kafamda daha başka neler geldi neler geçti.
0: Neler geldi bir gel anlat bir gel. Gel.
3: Şefim kendi yemeğinden çok benim yemeğime baktığı için kendi yemeğine odaklanamamış olabilir
0: sana
3: yani.
0: Sana beş verecek belki canım. Adama
3: İnşallah.
1: Valla o da ilkokul çocuğu gibi yok yememe baktı yok bilmem neye baktı.
3: Baktı yemeğime. Ben ne yaparsam onu yaptı.
1: Sen karşıdan sen oradan ta masanın öbür tarafına gelip ustaanne yemeğine bakarken kimsenin bir şeyi
3: Çiğdem
1: yok ki.
3: Ben en azından Çiğdem ablaya sorarak şey yaptım.
2: Neye baktım? Orada hani ne attı onu attı.
3: Ya bakıyorsun işte bilmiyor şey musun? Yapmadım. Dilemedin mi?
2: Bak sen kıymasını eksik koyuyorsun.
3: Bile 59.
2: Tuzunu eksik koyuyorsun. Hani bileyim diyerekten bir şey diyemiyorum. Şimdi neyse Ramazan günü geldi artık takabilir miyim şefim?
0: Takabilirsin. Bayram.
2: Evet bayram. Evet bayram gün.
4: Kolay gelsin Saffet Bey.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ediyorum.
3: Çocukları sevindir Saffet abi, beni bugün sevindir.
4: Beni sevindirecek.
2: Sevinin, sevinin. Allah hepinizi sevindirsin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım şefim.
0: Şey merak ettim.
2: Evet.
0: Dedin ki, ben o yemeği yaparken 50 tane şey düşündüm dedin. Şefim, neydi o?
2: O hani anlatamam, o çok derin mesele ya. Derinlere dalıp gidiyorum bazen. Yalnız şefim, ben bir şey daha söyleyebilir miyim?
0: Tabii ki söyleyeyim.
2: Şu yemeği verirken bak dün de beni bir acele et, biraz ağzımda yavaş yavaş böyle bir tatlandırayım ki. Açayım mı?
0: Açalım. Tat, duyu, tekstür aldık mı?
2: Şefim aldım, evet. Yani bununla biraz böyle...
0: Nasıl buldun yemeği?
2: Ekşimsi bir tat var. Salça bol geldi ağzıma. Nohut da pek pişmemiş. Yani ekşimsi bir tat var. Yani bunun içinde malzeme yok. Doğru şey yok mu yuvarlak yaptığımız?
0: O bunu verdim, bütün verdim bir de.
2: Bütün mü verdiniz? Evet. İçinde bunun hiç malzeme yok. Demek ki bu olsa olsa bu cimcime var ya, bu cimcimenin olabilir.
0: Puanın gelsin.
2: Sıfır.

0: Elimizi indirelim, indirelim. Ağzımızı açalım.
1: Bunda bir soğan tadı var. Ekşimsi, biraz da çığ geldi benim ağzıma. Pişmemiş gibi. Tuzsuz. Bunda tuz hiç yok.
0: Kimin olabilir?
1: Lan bu da yine bu da cimcimenin olabilir mi ya? Kimin olabilir? Bu Çiğdem Hanım'ın olabilir.
0: O da mı tuz atmamış diyorsun? Az öncekine de tuzsuz.
1: Ama o da tuzsuz. Bu ondan daha kötü geldi bana ya.
0: Bu daha mı iyiydi?
1: Öbürkü sanki

0: kaçalım.
1: Şimdi konuşabilir miyim?
0: Buyurun gelsin yorumlar.
1: O yuvarlak olan vardı ya şefim.
0: He.
1: O yani misketle bir farkı yok bunun ya. Böyle bir sert geldi ki dişime. Bunda tuzu yok. Bu da sanki hiç pişmemiş. Yok, bunun tadını da sevmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? İşte o konuda bilmiyorum ama üçünden birinin, bu da benim değil.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Buyurun, suyunuz.
1: Açayım mı?
0: Açın efendim. Niye bu kadar acele ediyorsunuz?

0: Evet, nasıl bulduk analı kızlıyı? Bu...
1: Ya inanır mısın? İçinde en güzel, ağzıma tatlı gelen bu oldu ya. Lezzetli, tuzlu, her şey bunun... Allah Allah. Çok tatlı, çok güzel geldi. Çok lezzetli ya. Oğlum Saffet, bu senin olabilir mi ya? Ya bu benim ya.
0: Puanın gelsin.
1: 5. 5. Bu yemek de benim değilse artık.
0: Tadım bitti. Gözlüğü çıkarmayı düşünmüyor musun?
1: Ha pardon. Pardon. Pardon. Allah. Ulan Saffet, Allah cezanı vermesin seni hakikaten de ya. Gitti daldı gitti gitti. Bu sefer de bilemedim ya.
0: Bilmem.
2: Maşallah Agav'un kazı gibi yuttun.
1: Ben öyleyimdir. Evet.
0: Buyurun Allah. Yerimize geçelim.
3: I love you Saffet. I love you Saffet. I love you Saffet. Sen bir tanesin be. Sen bir tanesin, yemekten anlıyorsun. Bak en lezzetli yemeği buldum.
2: Belli. Çok anlıyorum.
1: Nasip kısmet. Yok abi ya. Yok ya. Benden bir cacık olmaz ya.
3: Bir tek cacık olmaz, başka her şey olur.
1: Emin. Başka her şey olur.
3: Heh, cacık olmaz ama.
1: Ulan Kemal, nasıl bir kelime lan o? Başka her şey olur. Bak Allah'ın lafa bak ya. Bir cacık. Ama
3: yani diyorsun ya benden bir cacık olmaz. Senden bir tek cacık olmaz. Her şey olur. Büftek olur. Somon olur. Lüfer balığı olur. Ne bileyim. Kasap köfte olur, her şey olur. Cacık olmaz senden. Sen güzel bir abimizsin.
1: Sağ ol Kemalciğim.
2: Al, beş Kemal. Verdin ya. Alasın. Beş verdin
0: Saffet
2: ya.
0: Saffet verdi ve şey, keyfin yerine
1: geldi. Ama bilmiyorum. Hayır evet. Bak onun üçünün tadı da bana aynı geldi ya. Onun tadı biraz daha
3: tuz tuzu geldi. Buldum bir kette şaktı. Onun yemeğine bak, ablamın yemeğine pıtırcığın dedim.
1: Kemal'e beş verdiğim için hiç de üzülmedim. Şans kısmet onunmuş. Ben kendimi zannettim ama Kemal'inmiş. Yapacak bir şey yok.
3: Saffet Agacığım bana 5 verdi tüplü Saffet. Teşekkür ederim Saffet Agama. Saffet Agamız da 10 numara 5 yıldız bir adam. İçinin güzelliği, yüzünün güzelliğine vurmuş. Tertemiz. Sütte leke var, Saffet Aga'da yok.
0: Evet, sırada son tadımcı. Annemiz, ablamız. Buyurun Çiğdem ablacığım.
2: Hadi bismillah.
0: Bayram günü bile vallahi var ya, güzelliğinden, bakımından, saçından, başından taviz vermiyorsun.
2: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Seviyorum kendimi.
0: Bir sosyal mesaj alabilir miyiz?
2: Bir bayram. Kadın kendini sevmeli. Severse her kadın güzeldir,
0: gözlerin
2: şıktır.
0: Çok güzel, çok güzel mücadele ruhu.
2: Evet.
0: Gözlerindeki ışığı hiçbir zaman kaybetmeyelim.
2: Amin, inşallah. Hiçbirimiz kaybetmeyelim amin. İnşallah.
0: Hadi bakalım. Bayram şekeri vermemi ister misin tadım öncesi?
2: Yok, sonra alayım.
0: Bul yemeğini sana çikolata vereceğim.
2: Tamam.
0: Tamam, hadi bakalım. Hazırız.
2: Hazırız.
0: Nasıl hissediyorsun?
2: Heyecanlı.
0: Keyifli.
2: Keyifli, güzel. Güzel bir bayram günü. Sizlerle olmak çok güzel. Mutluyum. Burada olduğum için de çok mutluyum. İnşallah yemeğimi de bulur. Kendimi ödüllendiririm.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk analı kızlıyı?
2: Nasıl bulduk analı kızlıyı? Çok beğenmedim ben bunu. Çok güzel olmamış. Hamuru da kalın geldi ağzıma. Yalnız misketinden alamadığım için çok şey yapamadım. Hani pişmiş mi, pişmemiş mi? O misket o olacak ki pişip pişmediğini anlayayım. Ondan belli oluyor. Bunun... Böyle bilmiyorum ya. Suyunu da sevmedim. Çok helmeleşmemiş derler bizde, öyle mi?
0: Evet.
2: Ha, helmeleşmemiş. Çok beğenmedim bunu.
0: Kimin olabilir?
2: Bu kimin olabilir? Bu bizim kızın olabilir ya. Sema Nur'un... Tuzsuz da sanki birazcık ama Sema Nur'un olabilir bu. Ya da Kemal'in.
0: Puanın gelsin.
2: 0. Benim de olsa bilmiyorum.

0: Açalım.
1: Pişmiş. Lezzeti de güzel. Lezzet olarak da ilk yediğim tabaktan daha lezzetli. Birbiriyle özleşmiş her şeyim. Tadı, tuzu da, kıvamı da yerinde.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim olabilir ya. Bu benim olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Benim olabilir mi? Puan vereceğim de biraz şimdi stres
0: tamam,
1: yaptım.
0: Tamam, düşünelim.
1: Biraz stres yaptım.
0: Kemal, Semanur ve Saffet.
1: Kemal senin mi yoksa? Benden fazla kopya çekiyorsun sen çünkü. Bilmiyorum ya şefim. 5 vereceğim ama öbürlerini de yemediğim için kendi yemeğime yakın yemek var mı yok mu bilmiyorum. 5 vereceğim ben buna ya. Beğendim. Kemal'e mi gittim?

0: kaçalım.
1: Yanlış verdin Mecid Aylan'a. Benimkine yakın ama bu biraz pişmemiş. Ben bu kadar çiğ bırakmadım, önden dağıttım. Ama bu çiğ geldi bana. Yok ya, bu benim değildir.
0: Kimin olabilir?
1: Bu pişmemiş çünkü. Kemal'in mi bu? Pişmemiş ya. Şefim, bu pişmemiş gibi geldi. Bu benim olamaz herhalde ya. Ya benimse de sıfır veriyorum. Ne yapayım? Pişmemiş çünkü. Ya bu yemekte de kendimi bulamazsam artık yazıklar olsun bana.
0: Daha önce bulmadın hiç ya, buldun.
1: Hayır yani, ben hepsinden iyi yaptığım için eğer bulamadıysam da kendime sıfır verirsem gerçekten yazıklar olsun bana.
0: Açalım.

Bu benim değil. Bu kesinlikle benim değil. Bu tatsız, tuzsuz, lezzetsiz, kıymasız da hiç alamadım zaten. Hiç güzel değil, hiç beğenmedim. Pişmemiş, çok sağlam.

0: Saffet sana 3 vereceğim diye bir de Kemal'e vermeyeyim yüksek puan.
1: Son bir tadım daha var.
0: Var mı?
1: Bitmedi daha.
0: Aa, ben bitti zannediyorum. Eyvah eyvah.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Açalım. Yiyelim yiyelim. Kötü bir şey değil. Böyle beyaz çikolatalı sana bir bayram şekeri hediye edeceğim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de yiyebilirim. Gözlüğü çıkartabilirsin.
0: Ağzımı tatlandırdınız.
1: Nasıl?
0: Harika.
1: Bir annenin ağzını tatlandırmak güzel
0: bir şey. Harika bir şey. Teşekkür ediyorum.
1: İlk başta bir korktum böyle boncuk.
0: Evet, onu boncuk zannettim.
1: Beyaz çikolatalı crunch.
0: Evet, çok güzel, lezzetli. Yemeğin üzerine
1: yaptım.
0: Aa.
1: Kaç puan veriyorsun?
0: 10 üstünden al.
1: Kurban olurum.
0: Harika.
1: Fidem ablacığım, alalım seni.
0: İnşallah yemeğini bulmuş. Siz kendinizi mi bulduk? Sana mı verdin?
1: Saffet, dans etmen lazım.
2: Şaşar
1: dans.
2: Şaşar mı ya? Şaşar mı ya? Şaşar mı? Ama...
0: Tanıdım değil mi seni yemeği?
2: Tanıdı.
3: Ya, abla.
0: 5 verecektim de aslında Kemal'e gider diye korktum.
2: Çok siz zaten bana gider ederim diye korkunuz.
3: Çiğdem abla, ben sana 5 puan vermiştim. Bana neden?
0: Ama beğenmedim.
3: Ama Saffet abin yemeğini de beğenmedin.
4: Ne oldu
0: ama
4: yani?
0: Dedim
4: ne
0: ama
4: oldu?
0: Beğenmedim ama Saffet.
3: Ben sana 5 vermiştim.
0: Bak şimdi.
2: Bu iki arkadaşımızın...
4: Ya bunlar tak... Kızım benim zaten yok.
0: Ben şimdi...
4: Gitti zaten. Allah Allah. Yani
2: bu iki arkadaşımızın tek derdi Kemal'e puan
0: geldi. Tanıdım. Sıfır vermek istemedim.
3: Hayır, ben sana takmıyorum ki. Keşke bana da verseydin.
0: Hayır, ben Saffet Bey'e hep sıfır verdi. Kendi hiç iyi puan alamadı. Ben bugün ona bir kıyak yapmak istedim. Mutlu olmasını istedim. Bayram bugün. Aslında 5 de derdim ama şuna gider diye ben.
2: Şu
0: arkadaşımıza. Aa, Kemal Bey.
2: Şu, burada bu, bana. O eşyaya denir.
0: Kemal Bey, Kemal Bey diyelim. Özür dilerim.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Programınıza başlayabilirsiniz.
8: Sensiz hayat İzmir'im zor gibi geldi bana.
7: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
8: Esmer bomba, dava dumba, damba dumba.
9: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
7: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğim. Müsaadeniz.
9: Son derece cömert ve naziksiniz.
7: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
10: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
7: Hiç şüphen olmasın.
9: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
7: Ha? Evet, benimdi bu. Türkan bana yüz vermedi. Fotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
9: Yalan söylüyor.
7: Türkan?
9: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
11: Dünyanın en güzel kadını bugün 16.15'te TV4'te.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştir.

0: Verecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Saffet Bey, kıyma nerede burada?
2: İçinde.
1: Görünmüyor.
2: E sen içini boşaltırsan bıçakla.
1: Vallahi çatal bıçaktan sekiyor yani o derece.
2: O zaman sıkı tut şefim, sıkı tut şefim. Allah Allah, bahçe kesmiyor diyor ya. Bahçe kesmiyor diyor ya.
1: Ben size bir şey mi? Çok da güzel yemek olmuş.
2: Hayır. Hep senden olacağım. Atayım dedim, yok atmanı. Sen var ya çok tehlikelisin. Evet, sen dedin aynı.
1: Bir dakika. Sen Sema Nur'un dediklerine göre mi yemek yaptın? Sen çok uyanıksın. Bir saniye, niye böyle yapıyorsun ki? Köfteler çiğ. Ortasına bak, hamur. Burada 5 kişiye yemek yapıyorsun, kendin dahil. Boş, burada 22 yıllık hamam tellahı var, haberin olsun. Hikaye anlatmayın bana. Sana puanım 0.
3: Benim yemeğim.
1: Evet, hazırsak. Kemal ne oldu öyle robot gibi duruyor ya? Sal kendini, bırak kendini şöyle.
4: Böyle mi olayım? Ha?
1: Hazırsak başlayalım analı kızlı tadımlarına.
4: Hazırız şefim.
1: İlk Saffet abiyle başlamak istiyorum. Saffet Bey, kıyma nerede burada?
2: İçinde.
1: Görünmüyor.
2: Gözüküyor yani şefim. Ona göre bak, ikisi nasıl bak, hiç bak belli mi? E sen içini boşaltırsan bıçakla.
1: Ben içini boşaltmıyorum. Niye kalın diyorum ha?
2: Elimizden o kadar geldi, o kadar sarabildik şefim. Ne yapalım? Onda şükür.
1: Bak, bıçakla bile kesilmiyor. O kadar sert yapmışsın ki.
4: Demir leblebi olmuş.
2: E bunu bile bilemedin sen de. Yazıklar olsun sana de.
1: Anlamadım. Kime yazıklar olsun?
2: Hani ben kendim için diyorum. Sen söyle hani bana diyebilirsin yani şefim.
1: Ya şefim. Vallahi bana çatal bıçaktan sekiyor yani o derece.
2: O zaman sıkı tut şefim. Allah Allah, bahçe kesmiyor diyor ya.
5: Şefim siz misket büyüklüğüne dediniz de çok ciddi aldı, misket yaptı direkt.
1: Ben size bir şey mi? Çok da güzel yemek olmuş.
2: Hayır, tadı falan gayet güzel.
4: Demirköy'de de öldürdüğü toplara
2: ya
4: benziyor.
2: Ya sen de var ya Sema Nur, ya sen kızım, sen hakikaten sen benden tamam bittik artık daha. Ne şey yapıyorsun
4: sen bana? Esafet abi.
2: İçinden geldiğin gibi söyle şefim.
1: Kıyması güzel ya. Yani şeyi söyleyeyim, topları... Misket köfteleri aşırı sert.
2: Pişmemiş. Hep senden olacağım ya. Atayım dedim, yok atmanı. Kendin pişirdin dediğin kere bana diyorsun ki at diyorsun. Sen var ya çok tehlikelisin. Evet, sen dedin aynı.
1: Sen Sema Nur'un...
2: Ama sana dedim ben, sen geç geldin.
1: Sen Sema Nur'un dediklerine göre mi yemek yaptın?
2: Ya ben hayır...
5: O bana sormadı böyle bir şey. Sadece dedi ki salçayı mı atacağız, su mu koyacağız dedin abi.
2: Misketi sen pişirdin, bundan sonra ben attım içine. Sen
5: abi ben hepsini aynı anda attım bu arada.
2: Neyse.
6: Sema Nur bana sordu, hepsini aynı anda mı atıyoruz dedi, evet dedim.
5: Ben de ona göre hepsini aynı anda attım.
4: Yanlış varsa.
1: Ya Çiğdem Hanım dese ki size atın, kendinizi atacaksınız.
5: Yani. Öyle oldu bu yemekte biraz.
4: Zaten hepsini...
6: Ama yanlış bir bilgi vermedim. Çiğdem
1: yani yanlış bilgi verse ne yapacaksınız?
4: Yanlış olacak.
5: Yanlış olacak.
1: Soracağınız yerde izleseydiniz... Değil mi Saffet Bey?
2: Nasıl izledin şefim? Oraya otur.
1: Sen türkü söyleyeceğine, şarkı söyleyeceğine, yemeğine odaklansaydın... Yine Türkiye, yine söyleseydin. Neyse uzatmayalım. Yemek lezzetli ve güzel. Misket köfteleri sadece çok sert. Yani kafama böyle... Neydi onlar?
4: Fatih'in topları gibi olmuş.
2: Onu da misket...
1: Sapanla hani atsak vallaha kafa yarar.
2: Misket olduğu için... Hani öyle yapılmış ya misket olduğu için...
1: Ama kum gibi dağılması lazım.
2: Ha, dağılması lazım. O da biraz sert sıkıyoruz ya böyle. Sıcaklık ona geçmediği için... Onu da... Düzle gitsin. İşte. Tamam ver, niye yerse ver şefim, tamam hadi.
4: İstanbul'un zaten sınırını
2: biri,
4: mı da vereceğim?
2: Beni daha kurtarmaz, 20 de kurtarmaz, 30 da kurtarmaz. Burada bir günümüz kaldı.
4: Ya nasıl bir yaşam formusun var?
2: Evet.
1: Sana puanım.
2: Sevinsin diye.
1: Yemek tadıyoruz. 2.
2: Evet, ben de bunu bekliyordum da şimdi. 2-0 demedim, yok, bravo, yok. Güzel.
1: Yani şunu tatmazsak,
4: güzel.
1: Bu kafa yaracak.
2: Onu ben de yedim aynen. Aslında çok sert geldi de.
1: Vallahi içi, İçi falan güzel. Ben beğendim bunu.
4: Kırman bilyası gibi.

0: Mis gibi.
1: Sen çok uyanıksın.
0: Sen?
1: Köfteler çiğ. Bunu önce onu sonra mı attın?
0: Hayır, hepsini aynı anda attım.
1: Niye çiğ? Görmek ister misin?
0: Yani şöyle...
1: Nasıl?
0: Yavaş yavaş attım hepsini.
1: Kamera görüyor mu burayı yakın? Ortasına bak, hamur. Ve tuzsuz. Kendi yemeğini tanımak için burada sıfırcılık oynarmaya kalkarsan...
0: Hayır şefim, ben gerçekten...
1: Strateji yaparsan... Yemeğim tuzsuzdu diyorsun. Ben yemeğim tuzsuz olduğu için ben bu benim yemeğim dedim. Ben tabii ki önemli olan burada kendi yemeğini bulmak. Bir saniye, niye böyle yapıyorsun ki?
0: Hayır, ben öyle demedim.
1: Burada otururken dedin ki...
0: Hayır, ben dedim ki benim tuzla ilgili bir sorunum var. Başından beri öyleydi.
1: Tamam.
0: Ama dedim ki Çiğdem Hanım ikinci tadarken de bu da benim olabilir. Bunda da tuz yok ama dedim ki ben kendim...
1: Bu hikayeyi yanındaki sonra... arkadaşlarına anlat, bana anlatma. Tamam mı? Ben bir yemeğin orijinal neyse onu isterim. Ben tuz sevmiyorum diye veya tuza karşı sıkıntım var diye sen burada kendine yemek yapmıyorsun. Burada 5 kişiye yemek yapıyorsun kendin dahil. Bir yemeğin orijinal neyse onu yapmakla yükümlüsünüz. Hepiniz için geçerli. Ben tuz sevmiyorum, tuz atmazsan kendi yemeğini bulayım tuzsuz 5. Diğerleri de yalanlarını de ki ya benim işte Çiğdem Hanım'la yakın, bunu ben yemem. Benim hayatım, ben alırım, haldır uldur yerim. Kendim yiyeceksem, ben yiyeceğim, benim işim bu, görevim bu. Ama hikaye dinlemeyi yemem. Anladın mı? Yani konu yemeğini tabii ki bulacaksın. Ama hikaye yaparak bana beni etkileyemezsin yani. Sana puanım 0. Adil, adil, adil. Anladın mı? Tuzsuz. Pişmemiş, kalan kıyma ne oldu diyorum, kedilere verdim. Dalga mı geçiyorsun ya?
0: Ama ben kıymaları...
1: Tabii ki evde kalan, atık olan hiçbir şeyi çöpe atmamak lazım. Kedilerimiz, köpeklerimiz, minik hayvan dostlarımıza yemek yapabiliriz. Ben bizim stüdyoda kedinin bir işi olduğunu görmedim. Dürüstlük. Diyeceksin ki şefim, özür dilerim. Fazla koyamadım. Çöpe gitti, çok özür dilerim. Bu benim için bir hataydı diyebilirsin. Ama... Kedilere verdik falan, bunları geç. Bak bak. Çöp atmayacaksın, israf etmeyeceksin.
0: Ben yeterince yemeği... koymaya çalıştım.
1: Nasıl?
0: Kaldı. Yeterince koymaya çalıştım.
1: Bu mu yeterince koymaya çalıştın? Bu mu? Bu mu? Boş. Koyduğun kıyma bu kadar. Hikaye anlatmayın bana. Tamam mı? Burada 22 yıllık hamam tellahı var, haberin olsun. Yaşın yetmez senin yani.
0: Şefin aldığım puandan dolayı hiç çok konuşmak istemiyorum.
1: Geçelim Çiğdem Hanım'a. Gayet çok başarılı. Soğanlar biraz çiğ.
2: Bayağı pişirdim hocam ama.
1: Köfteye bakalım. Görüyor musun kıymanın içine? Bir de geldi size gösterdi.
2: Benim hiç kıymam kalmadı. Hepsini kullandım.
1: Ben bunu yerim.
2: Afiyet şeker olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Bayram sabahı, öğleni, akşam yenilecek en güzel yemek.
2: Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
1: Sert.
2: Birazcık sert. Çok
1: yani
2: az.
1: Saffet abinki gibi değil ama...
2: Birazcık.
1: Birazcık değil, sert.
2: Ama yani
1: Saffet
2: onların yanında...
1: Saffet'inki gibi taş değil. Bak ne diyorum, adil. Onlarınki gibi...